bright light city, sweet old Chicago.

won't you go to that bright light city, sweet old Chicago.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
2: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlar Nicholas Payton ve Butcher Brown'dan Sam dinleyerek başladık. Multi-enstrümanist trompetçi Nicholas Payton'a New Orleans geleneğinden gelip cazı, funk'ı, soul ve hip-hop'u buluşturan bu önemli isme Butcher Brown eşlik ediyordu ve beraber bir enteresan bir parça yorumladılar. Supreme Blue albümünde yer alıyordu bu kayıt. Şimdi Corey Fonville, Sam Frybush ve Morgan Burze kulak vereceğiz. WDY

Sabahlığın ilk bölümünü kapatacağız. İlk iki parçamız biraz uzundu. Şimdi New Jazz Underground grubundan Only Ones One dinleyeceğiz. Böylece ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
2: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Peter Samoa ile başladık. Crossroad dinleyerek Ganalı trompetçiden. Şimdi Sam Barsh, Keon Harold, Mark Juliana beraber seslendirecek. Straight 08.

sırada Sam Fryhuish, Corey Fonville ve Alan Good Parker var ve Universal dinliyoruz.

Sabahlıkta şimdi de Leakey Sha Benjamin, Christian Scott ve Atunde Adjoa var. Biraz enteresan bir ismi var. Ve Chief Adjoa eşlik edecek onlara. Mi Gente.

Sırada Ancient Infinity Orchestra var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Illuminations olacak.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Rafi Bushman'la kapatıyoruz. Londra caz çevresinden bir piyanist kendisi ve besteci. Ve dinleyeceğimiz parçanın adı Dream State olacak. Böyle. Görüşmek üzere.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

0: going down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 18 Eylül Cuma. Yıl 2026, ay 9, gün 261, Hızır 136.
1: 1446 Hicri, Rebiülahir 7, 1442 Rumi, Eylül 5.
0: Fırtına, yağmur.
1: Günün sözü. Keşke tanımasaydım dediğim hiç kimse olmadı. Keşke tanımasına izin vermeseydim dediklerimse oldu. Gabriel Garcia Marquez.
0: Günün tarihi. 70 yıl önce bugün 18 Eylül 1956'da dünyaca meşhur Artemis heykeli Efes'te bulundu.
1: Ve 136 yıl önce bugün 18 Eylül 1890'da Ertuğrul Fırkateyni Japonya sularında şiddetli bir fırtına nedeniyle battı. 543 denizci boğuldu. Ancak rastlantı sonucu 6 subay ve 63 er kurtuldu. Geminin kumandanı Osman Paşa da şehitler arasındaydı.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.
2: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın son Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıkerden oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, bu şekilde günün son, haftanın son programına başlıyoruz. Yoğun haberlerle dolu. Genellikle her zaman olduğu gibi, fakat bunun ötesinde bizim programımızda da ayrıntılı söyleşiler de yer alıyor. Onun için bir an önce harekete geçmenin zamanıdır diyelim. Ve öncelikle çaldığımız parçayla başlayalım. The Ramones grubunun Rock and Roll Radio adlı parçasıyla açılışımızı yaptık. Dee Dee Ramone, Alman kökenli Amerikalı şarkıcı, asıl adı Douglas Glenn Colvin'di. Onun doğum günü 75 yaşında olacaktı. 18 Eylül 1951'de doğmuştu kendisi. Fakat genç yaşta 2002'de hayata veda etti. Bugün tam onun 75. yaş gününü, ona da bir günaydın demek için kutluyoruz, diyerek kutluyoruz daha doğrusu. Ve çok punk müziğinin çok önemli elemanlarından bir grup Ramones ve aynı zamanda da Dee Dee Ramone'da bu girişte yerde sunuculuk yapar gibiydi. Mesela bugünkü şarkıda da Rock and Roll Radio'nun sunuşunu, biz Rock and Roll radyosundasınız, bizi takip etmeyi unutmayın diye konuşan, bütün pek çok şarkısında Ramones'un böyle giriş ve çıkışları yapan kendisiydi. Ona da bir bu şekilde günaydın demiş olduk.

0: Evet, şimdi günün haberlerine bir göz atalım, en önemli şeylerine. İran'da dünyadan ilginç bir haberimiz var. Birleşmiş Milletler yakında da toplantı, genel kurul toplantısı yapacak ve çok karmaşık temsiliyet sorunları da yaşanacak. Birleşmiş Milletler'de bağımsız uluslararası gerçekleri araştırma misyonu uzmanları da Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta İran'ın Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği saldırı savaş suçudur diye, bunun savaş suçu olduğuna ilişkin makul gerekçeler bulunduğunu bildirmiş. Bu son derece önemli, ama ne kadar Birleşmiş Milletler'in görüşlerinin ne kadar ağırlık taşıdığı artık adam akıllı tartışma konusu olduğu için, gene de ama bunun bir savaş suçunun İran içinde insanlığa karşı bir suç bulgusu olduğunu da, Amerika ile İran arasındaki savaş 7. ayında devam ederken özellikle de Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı saldırılar sürerken, bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunulacak raporda çatışmalar sırasında yaşanan iki saldırıyla İran'daki protestolara yönelik müdahaleler incelenmiş ve İran içinde insanlığa karşı suç bulgusu da bulunmuş durumda. Dünyanın halini bundan daha iyi özetleyen bir rapor da bulmak zordur herhalde.
1: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri savaş suçu işlemiş İran'da sivilleri vurarak, İran rejimi ise sivil göstericileri karşı işlediği insanlığa karşı suçlarla itham edilmiş aynı zamanda.
0: Evet, inanılır gibi değil bu durum. Ayrıca dünyanın halini gösteren çok ilginç bir şey daha var. Guardian haberinde iki kadının başvurusu üzerine Epstein, dünyanın en zengin ve güçlü insanlarından birinin işlediği pedofili suçlarının sayısız çocuğa İlişkin raporlar, seks, cinsel suçlar işlendiğine dair fotoğraflar ve raporlar bulunmuş. Yeni bir dava açılması isteniyor. Ama tabii o da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da içinde bulunduğu şüpheliler listesi milyonlarca sayfa arasında, bunun da yayınlanması beklenmiyor ama dava açılmış. Bu da önemli, dünyanın önemli haberlerinden bir tanesi olarak kayda geçebilir herhalde. Türkiye'den nedir durum?
1: Türkiye'den de operasyonlar vardı dün. Bu sefer borsalar vurulmuş. SPK'dan, yani Sermaye Piyasası Kurulu'ndan fon piyasasına kapsamlı müdahale. 7 portföy şirketinde alım satım durduruldu. 130 fon hakkında tasfiye kararı verildi denmekte.
0: Evet, yani sermaye piyasaları soruşturmasında 48 kişiye yurt dışı yasağı verilmiş. Gözaltılar, tutuklamalar da var. Son derece vahim bir gelişme olduğu da ortaya çıkıyor. Sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın ardından hem tırnak içinde düzenleyici adımlar hem de adli soruşturmalar genişliyor diye vermiş Aposto gündemde bu konuyu. Ve bu şekilde de bir özet geçmiş olabilir. Türkiye'den başka bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayyımı,
1: İstanbul İl Başkanı olarak
0: İstanbul İl
1: göreve geri
0: Başkanı.
1: getirilen, evet, Gürsel Tekin'in görevine son verildiği açıklandı dün büyük bir sürprizle birlikte. Gürsel Tekin ve beraberindeki isimlerin oluşturduğu hakem heyetinin görevine son verilmiş oldu mahkeme tarafından.
0: Evet, haberler esas itibariyle bu şekilde kısaca, çok kısaca özetlenmeye çalışılabilir. Şimdi bir tarihte bugüne göz atalım.
1: 1956 yılında bugün Efes kazılarında Pritanenion adı verilen tanrıça Artemis'in büyük bir kült heykeli bulunuyor. Marif takviminde de bundan bahsedilmişti. Ayrıntılarına girecek olursak, Efes Artemis'i bir doğa tanrıçası, doğurganlığı, verimliliği ve bereketi temsil ediyor. Yunan mitolojisindeki tanrıça Artemis'ten de farklı özellikleri sahipmiş. Efes Artemis'i İncil'de geçen Elçilerin İşleri bölümünde yazdığına göre, havari Paulus'un Efes Tiyatrosu'nda yaptığı bir konuşmanın konusu da olmuş Artemis ve bu konuşma şehirde ayaklanma çıkmasına yol açıyor. Hristiyanlığı yaymak üzere Efes'e gelen ve büyük tiyatroda tek tanrıcılık lehine bir konuşma yapan Havari Paulus'a karşı Dimitrius isimli bir kuyumcu tepki göstermiş. Kitapta belirtildiğine göre Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrius adlı kuyumcu el sanatçılarına da bir hayli iş sağlıyormuş. Dimitrius'un başkanlığındaki lonca üyeleri sokağa çıkarak Efes Artemis'i uludur sloganı eşliğinde tiyatroya doğru yürüyüşe geçmişler. Yolda da onlara yüzlerce kişi katılmış. Paulus linç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ancak şehrin Romalı egemenlerinin araya girmesiyle göstericiler dağıtılıyor. Paulus da bozgunculuk suçlamasıyla tutuklanarak yargılanmak üzere Roma'ya gönderilmiş. Yani 1956 yılında bulunan Artemis heykelinin tarihte böyle ilginç bir olaya da sebep olmuşluğu var.
0: Evet, bu olay 2026'da geçiyordu, değil mi?
1: Tabii göstericilerin dağıtılması falan.
0: Tamamen 2026'ya uygun bir olaylar zinciri. Peki devam edelim. 2013'te bugünse Yunanistanlı sosyalist rapçi Pavlos Fisyas, Faşist Parti Altın Şafak üyeleri tarafından öldürülüyor. Sahne adı Killa P olan Fissa aynı zamanda antifaşist bir rapçi. 17 Eylül 2013'te 8-10 kişilik arkadaş grubuyla bir kafede futbol maçı izlemek için dışarı çıkmış. Gece yarısına doğru kalabalık bir faşist grubun saldırısına uğruyor. Henüz bilinci kapanmamışken olay yerine gelen polise kendisini bıçaklayan kişiyi işaret ediyor. Antifaşistler cinayet sonrası sokaklara iniyor. Altın Şafak'ın merkez binasına yürüyor. Ancak bina polisin sert saldırısıyla korunuyor. Katil Yorgo Rupakis cinayeti hakime itiraf etmesine rağmen 2016 Mart'ında serbest bırakılıyor. Daha sonra mahkeme duruşmaları dışında ev hapsinde tutuluyor. Antifaşistlerin uzun süre hem sokaklarda hem de mahkeme salonlarında verdiği mücadele tarihi bir zaferle sonuçlanıyor. Sonunda 7 Ekim 2020'de Altın Şafak Partisi suç örgütü olarak ilan ediliyor ve kapatılıyor. 68 üyesi suç örgütü üyesi olmaktan ceza alıyor. Pavlos cinayetiyle suçlanan 17 parti üyesinden 15'i de mahkum ediliyorlar.
1: Evet, gerçekten son yıllarda gördüğümüz en ilham verici antifaşist mücadeleydi. Zaferle sonuçlanan Altın Şafak Partisi'nin kapatılması tabii.
0: Evet. Evet, şimdi bir de gün içinde nasıl devam ettiğimizi bir ele alalım. Bloklarımız var. 8.30'da Uluslararası Ranting Ödülü sahibi ekoloji ve kadın hakları aktivisti Süheyla Doğan konuğumuz oluyor. Onunla konuşacağız. Daha sonra saat 9'da İşte Böyle Canım programında Çiçek Tahaoğlu'nun muayenehanelere yönelik bir yeni kürtaj denetlemeleri diye çok önemli bir mesele var. Üzerinde zaman zaman durma fırsatı da bulmuştuk ama kısmen. Bunun ayrıntılı olarak konuşulması için kadın doğum uzmanı Doktor Irmak Saraç'la Çiçek Tahaoğlu'nun yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz. Saat 9.30'da da haftanın iklim zirvesinde Gülnur Aksop'la Mor Yeşil Kamucu Politika Belgesi üzerinden ekolojik adalet konuşması yapacağız. Ecehan Balta'nın yaptığı konuşma değil mi?
1: Evet, onunla birlikte konuğumuz olacak. Bu konuyu konuşacağız. Dolayısıyla bol bol söyleşilerimiz olacak. Şimdi
0: Evet.
1: isterseniz duyurularla başlayalım. Sonra da geriye zaten az bir vaktimiz kalacak bu ilk yarım saat için. Pınar Seleke 2026 nasıl okunuyor Ömer Bey? Tucholsky mi? Tukolsky mi? Ödülü.
0: Tucholsky.
1: Biz teslim olmayan ateş böcekleriyiz diye geçiyor haberde de. İsveç'in PEN 2026 Tucholsky
0: Tucholsky. Tucholsky.
1: pardon peki ödülünü Pınar Seleke'ye verileceği açıklandı. Türkiye'de kadınların ve azınlıkların hakları için gösterdiği derin bağlılığı ve akademik ilkeleri tutarlı biçimde savunması nedeniyle bu ödül bu yıl Pınar Seleke'ye verilecekmiş. 15 Kasım'da Tutuklu Yazarlar Günü'nde Stockholm'de düzenlenecek bir törenle Pınar Selek ödülünü alacak denmekte. Bir başka duyuru, hafta sonu önemli bir etkinlik var. Vahşi madenciliğe karşı konferans gerçekleştirilecek. Demokrasi İçin Birlik ve İstanbul Kent Konseyi'nin çağrıcı olduğu bu konferansta çok sayıda konuşmacı var. İliç'ten, Sekü'den, Arslanköy'den, Perşembe Yaylası'ndan, Zonguldak'tan, Varto'dan, Hozat'tan gelen yerel yaşam savunucularının katılımıyla gerçekleşecekmiş. Vahşi madenciliğe karşı konferans 19 Eylül Cumartesi günü, yani yarın saat 10'da başlayacak, 17.30'a kadar sürecek. Yeni Kapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecekmiş. Buna karşı da herkesi, yani bu vahşi madenciliğe karşı verilecek, yapılacak konferansta herkesi de davet ediyorlar. Bir de son bir duyuru. İklim Fest de yaklaşıyor. Daha önceki haftalarda da hatta bu festivalde yer alacak, sahneye çıkacak grupları çıkarmıştık Açık Gazete'ye. 26 Eylül'de Burgazada Cennet Bahçesi'nde gerçekleşecek İklim Fest, halkların iklim zirvesine destek olmak amacıyla düzenleniyor. İklim Fest'te Bandista, Cümbüş Cemaat, Pera Ensemble, Okos ve 1912 grupları sahne alacak. Konuşmalar, atölyeler, standlar da olacak. Biletler çeşitli bilet satış sitelerinde mevcut. İklimi değil, sistemi değiştir platformunun, yani bu etkinliği düzenleyen platformun sosyal medya hesaplarından da bu linklere ulaşmak, festival ayrıntılarına ulaşmak mümkün.
0: Evet, bir de ufak ilavede bulunayım. Bu Pınar Selek davasıyla ilgili 28 yıldır adeta bir işkence halinde 4 beraat kararına rağmen devam ediyor. 2 yılı aşkın sürede cezaevinde kalmıştı. Sosyolojik araştırmaları kapsamında yaptığı çalışmalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Bitmeyen yargılanma süreci artık uluslararası dayanışmanın da gündemi haline geldi. Tucholsky ödülü de bu bağlamda. Pınar'ın kadınların ve azınlıkların hakları için yürüttüğü çalışmaların yanı sıra düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik direnişini de görünür kılıyor. Zaten ödülün açıklanmasının ardından da bir mesaj yayınlayan Pınar Selek, Tucholsky ödülünü faşizm deneyiminden, savaşa karşı tavizsiz direnişten ve düşüncenin özgürlüğünden doğan bir ışık olarak tanımlamış ve biz yeni Kurt Tucholsky binlercesi ve ben, biz ateş böcekleriyiz. Teslim olmayan ateş böcekleri, sınır tanımayan ateş böcekleri, ateş böceği uçurtmaları demiş. Onu da belirtelim ve devam edelim. Şimdi çok kalan çok kısa zamanımız içinde birer cümleyle özetleyebileceğiz aslında önemli haberleri herhalde. Her zaman olduğu gibi iklim ve çevre ekoloji konularındaki önemli haberleri söylemeye çalışıyoruz. Bugün de önemli, gezegenin atmosferinde büyük bir rekor kırıldığı haberini verelim. Graham Redfern, Guardian'dan çevre ve iklim muhabiri Graham Redfern'in yazısında, makalesinde gezegenin atmosfer rekorunun kırıldığını ve su buharı seviyelerinin son derece vahim bir şekilde aşırı sıcaklık ve yağmurlara, sellere sebep olabileceğinin bilimsel olarak ispatlandığını gösteren bir rapor yayınlandı. Bu da iklim bilimcilerinin, yani bu rekora büyük bir katkıda bulunduğunu, küresel ısınmanın, söylüyorlar. Çünkü daha sıcak bir atmosfer çok daha fazla su barındırabiliyor. Ve özellikle de Pasifik Okyanusu'nda şimdi başlayan ve giderek de su buharı seviyelerini çok yükseltecek olan El Niño'nun da, tarihi El Niño, süper El Niño dedikleri, ki aslında hiper de sıfatla kullanılabilir bunun için, bunun da daha fazla su buhar, iklim değişikliği yüzünden su buharı rekorlarının kırılacağını, yağışların ve sellerin, felaketlerin çok izah edilebilir bir durumda olduğunu söylüyorlar. Bir ikinci önemli haber de Politico'nun haberi. Diken'den alabiliyoruz bunu. Haber kuruluşu Politico'nun Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye çöp dağları göndermeyi onayladığını duyurmuş.
1: Evet.
0: Oldukça ilginç ve vahim bir haber, öyle değil mi?
1: Evet, bunun yasaklanması için Türkiye'de de çeşitli kampanyalar yapıyordu. Yani çöp ithalatına son verilsin deniyordu. Ancak öyle bu işte sıfır atık programı kapsamında Türkiye'nin bir de dünyanın özellikle zengin ülkelerin çöpleri Türkiye'ye getiriliyor. Geri dönüşüm adı altında genellikle yakılıyorlar. Ve işte özellikle mikroplastik kirliliği çevrede görülmekte. Parçalanıp yakılması bile maliyetli olduğu için parçalanıp denize ya da ormanlık alanlara atılıyorlar. Tüm bu sebeplerden dolayı Avrupa Birliği'nden böyle bir çöp ithalatı yapılmasın derken Avrupa Birliği'nde de buna karşı kampanyalar vardı. Ancak Türkiye'ye çöp dağları göndermesi Avrupa Birliği'nin onaylanmış. Dolayısıyla Guardian gazetesinde yer alıyor. Özellikle Britanya'nın yaptığı atık sömürgeciliği, yani zengin ülkelerin daha az düzenleme bulunan yoksul ülkelere plastik atık ihraç etmesine atık sömürgeciliği deniyormuş. Politico da Avrupa Birliği kurallarını ihlal edebilecek çevresel zarara dair kanıtlara rağmen yüz binlerce ton çöpü Türkiye'ye ihraç etmeye devam edeceğini haberleştirmiş durumda.
0: Evet, yani Avrupa atığının en büyük ithalatçısının Türkiye olduğu tespiti bir kez daha burada da yapılıyor bu son raporda. Ve bir de ayrıntı var. Çok aslında kolaylıkla vazgeçilebilecek gibi değil, dikkatlerden kaçacak. Türkiye'de plastik atıkların sadece %10'unun geri dönüştürülebildiğini, %90'ının atık olarak kaldığını, yani sıfır atıktan sırf atığa dönüşme yolunun da açılmış olduğunu açıkça gösteren bir rapor bu. Önemli olduğu gibi. Yani Türkiye yoğurt kabı, salata poşeti ve plastik film dahil olmak üzere Britanya'nın plastik atık ihracatının %94'ünde, neredeyse tamamında kullanılan atık türlerine yasak ilan etmişti. Fakat yasak geri dönüşüm sektörü baskısıyla geri çekilmişti. Ve bu AB'nin yasak kararı Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye atık ihracatını da daha da artırabilir diye skandal niteliğinde olabilecek bir kararı da söyleyelim. Oradan İran'a, dünya meselelerine
1: Bir
0: geçelim.
1: İran'dan önce Bozcaada'dan bir haber var. Bir
0: Ha.
1: ona değinelim. Bozcaadalılar liman projesi için bir çağrıda bulunuyor. Proje halka açıklansın demişler. Bozcaada limanında hayata geçirilmesi planlanan yat yanaşma rıhtımı projesiyle ilgili belirsizliklerin giderilmesini istiyor Bozcaada halkı. Açık bir bilgilendirme toplantısı talep edilmiş. Change.org üzerinden imza kampanyası başlatılıyor. Bozcaada Belediyesi, Bozcaada Kaymakamlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı da onlara da başvurular yapılarak projenin kapsamı, çevresel değerlendirme süreci ve ada yaşamına olası etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi talep ediyor. Projenin tüm yönleriyle açıklanmasını istiyorlar. Güncel proje ve vaziyet planlarının paylaşılmasını, projenin çevresel ve yerel etkilerinin ortaya konulmasını bu anlamda da bir bilgilendirme toplantısı talep etmişler. Change.org üzerinden Bozcaada Liman Projesi halka açıklansın, bilgilendirme toplantısı istiyoruz başlıklı bir imza kampanyası açılmış durumda.
0: Evet. Evet, oradan da işte şeye geçelim şimdi.
1: İran'a evet.
0: İran'a geçelim. İran'daki durum nedir? Çok ilginç bir şey var, değil mi?
1: Donald Trump daha ilk haftalardan savaşı kazandık dediğinden bu yana hala savaş bitti bitecek diyor. Şimdi İran tekrar görüşmelere başladı bizimle dedi en son yaptığı açıklamada. Kısa sürede bir anlaşmaya varacağımızı umuyorum dedi. Ara seçimler için de Kasım ayında gerçekleşecek. Kasım ayından hemen sonra biteceğini tahmin ediyorum dedi. Ama bu arada Birleşmiş Milletler'in ise uzmanları açıklandı. Her iki tarafı da suçlayan bir uzman raporu var. Uluslararası Gerçekleri Araştırma Misyonu Birleşmiş
0: Evet.
1: Milletler'in bağımsız bir misyon. Onlar açıkladılar. Amerika'nın 28 Şubat'ta İran'ın Minab kentinde bir ilkokula düzenlediği saldırının savaş suçu teşkil ettiğine ilişkin makul gerekçeler bulunduğunu bildiriyorlar. Savaşın açılış bombardımanından bir tanesiydi biliyorsunuz. Çok sayıda özellikle bir gizli toplantı olduğunu bilgisini elde edilmişti Amerika, İsrail tarafından. Ve işte Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, İran'ın dahil hepsi ilk atışta öldürülmüştü. Daha sonra da bir ilkokulu vurdu. Orada da 100'den fazla, 100 civarı daha doğrusu kız
0: Yo,
1: çocuğu.
0: 150'den fazla.
1: Evet, şu anda hatırlayamadım ben
0: Evet
1: de.
0: evet yani
1: Haberde
0: İran'da
1: varmış gerçi.
0: bir okulla bir spor tesisine yönelik iki ayrı saldırı var. Üstelik Minap'taki o kız çocukları, ilkokul çocukları iki defa vurulmuşlar durumda. Yani bir de kurtarmaya gidenler olduğu sırada bir daha vurulma olayı var. Çok vahim. Bunun da bir tam yani bayağı Şahire Tayyibe İlkokulu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan sorumlu olduğuna inanmak için makul gerekçeler var diyorlar. 120'si öğrenci olmak üzere 150'den fazla kişi, öğretmenler de vardı. Aralarında hayatını kaybettiler. Hatta Birleşmiş Milletler belgelerinden saldırıda 168'den fazla öğrencinin öldüğüne ilişkin İran'ın bildirimleri de yer alıyor. Tam hesabı tutmak bile imkansız yani.
1: Evet, Birleşmiş Milletler'in misyonunun raporunda ayrıca İranlı yetkililerin geçen yıl Aralık ayının sonlarında başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında sivillere yönelik yaygın ve sistematik saldırı gerçekleştirdiği sonucuna da varmışlar. Öldürmeler, işkenceler, keyfi gözaltılar gibi durumlar var raporda. Bunun da insanlığa karşı suç olduğu söyleniyor.
0: Evet. Süremiz biterken bir de Türkiye'den de bir haber, önemli görünen bir haber var. Yani sermaye piyasaları soruşturmasında 48 kişiye yurt dışı yasağı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yürütülen başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da bulunduğu 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği de açıklanıyor. Ayrıca soruşturmalar kapsamında pardon, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklandığı, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı namı Kemal Gökalp, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekçi ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altın Çukumova'nın da gözaltına alındığı haberleri var. Ayrıca da Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Pusula, Hedef Atlas, A1 Pardus ve Buz portföyün kurucusu olduğu ve Tefas'ta da işlem gören tüm yatırım fonlarını alım ve satıma kapatıyor. Bu şirketlere ait 130 fonun kendi belirleyeceği yöntemle tasfiye edilmesine karar vermiş. Bu da Aposto gündemin ayrıntılı haberinde yer alıyor. Bunu da verelim ve
1: Evet. Şimdi
0: buradan
1: söyleşimize geçeceğiz.
0: söyleşi.
1: Uluslararası Ranting Ödülü sahibi Süheyla Doğan'la yaptığımız söyleşiyi
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo. On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada.
0: Açık Gazete.
3: Merhabalar. Biz bugün de bir konuğumuz var. Aslında Uluslararası Ranting Ödülü'nün 18.si. 15 Eylül Salı akşamı Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılan törenle sahiplerini bulmuştu. Daha önce Filistin'de, Gazze'de insan hakları ihlallerini belgelemelerinin fiilen imkansızlaştığı koşullarda dahi çalışmalarını sürdüren, tecritlere boyun eğmeden iktidara karşı doğruları savunan Raci Surani almıştı. Onunla da söyleşi yapmıştık.
4: Evet.
3: 2 gün sonra da şimdi Süheyla Doğan'la yapıyoruz. Türkiye'den Kaz Dağları'nı ve bütün doğal ve kültürel varlıklarıyla bölgesini cesaretle savunmaktan vazgeçmeyen, kadının insan hakları için mücadele eden ve devlet destekli Eko Kırım projelerine karşı da ısrarla ses çıkarmaya, doğayla birlikte yaşam hakkını savunmaya devam eden Süheyla Doğan'la konuşuyoruz. Süheyla Hanım, uzun zamandan beri sizi de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Çok mutlu olduk bu Uluslararası Ranting Ödülü'nün 18.sini de kazanan olduğunuz için. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Ömer Bey.
4: Merhabalar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Benim için büyük bir onurdu bu ödüle layık görülmek.
3: Evet. Biraz anlatır mısınız yaptığınız şeyleri? Uzun süreden beri sizi takip ediyoruz ama sizin ağzınızdan duymak çok, bir kez daha böyle yeni mücadelenizi kaç zamandan beri sürdürüyorsunuz. Yakından takip ediyoruz biz de. Ama siz dinleyicilerimiz için de biraz anlatır mısınız lütfen?
5: Tabii ki seve seve. Ben de zaman zaman Açık Radyo'ya konuk olup yaptıklarımızı aktarıyorum. Bir de isterseniz toparlayalım. Bizim bölgemizdeki, bizim hareketimiz açısından, derneğimiz açısından sürecimiz biraz 2007'lere dayanıyor. Gaz Dağı Koruma Girişim Grubu olarak o zaman bir araya gelmiştik. Bölgedeki bir altın madeni projesinin sondajları nedeniyle çok yoğun bir mücadele sürdürüp sondajların sonlanmasını sağlamıştık ve işletme ruhsatı verdirmemiştik o bölge için. Ancak daha sonra bölgenin diğer kısımlarında da, Kaz Dağı'nın kuzeyinde de çok sayıda metalik madencilik projesi olduğunu gördüğümüzde, bizler de işte 2012 yılında dernekleşelim deyip hem doğal varlıklarımızı hem de bölgenin çok kıymetli kültürel varlıklarını da korumak üzere bir araya geldik, dernekleştik. Ondan sonra ilk çıkışımız metalik madencilik, altın madenciliği olmasına rağmen, tabii bir yandan da baktık ki yalnızca madencilik değil, ekolojik yıkımlara, kırımlara yol açan bölgedeki bütün enerji yatırımlarını da takip ettik, onları da izledik. O dönemde termik santraller çok gündemdeydi enerji yatırımları içerisinde. Çan'da yapılmış olan zaten 2 santral vardı, Biga'da 3 tane santral vardı. Bir yandan da Yenice'de açılmak isteniyordu yerli kömürle bir çırpılar termik santrali. Onunla ilgili de çok ciddi bir kampanya yürüttük ve santralin yapılmamasını sağladık. Ciddi hukuki süreçlerde yürütmüştük. Bu şekilde yani bölgenin havasını, suyunu kirletecek, erken ölümlere yol açacak olan bir termik santrali de bu şekilde durdurmayı başarmıştık. Yine o süreçte çok sayıda başka termik santrallerle ilgili çet süreçleri de başlamıştı. Bütün onları da takip edip fosil yakıtlara karşı mücadelemiz güçlü bir şekilde bölgede devam etti. Uzun süre bölgede metalik madencilikle ilgili çalışırken kiraz direnişimiz ortaya çıktı tabii. Kirazlı köyünde yaklaşık 347 bin ağacın kesilmiş olmasının hem çevrede hem de Türkiye çapında yarattığı infial sonucunda nöbetli direniş kararı alındı ve Kirazlı'da Balaban mevkiinde çadırlar kurulup direniş başladı. O da yine 400'ün üzerinde işte gün nöbet tutuldu ve Alamos Gold'un, Kanadalı şirketin, ülkemizden kovulmasını sağladık büyük onurlu direnişimizle. Arkasından tabii bir sürü direnişler, mücadeleler devam etti. Yalnız Kaz Dağı ve yöresi değil, işte Madra Dağı, Türkmen Dağı gibi diğer dağların da tehdit altında olduğunu takip ettik düzenli olarak. Bu sefer Balıkesir tarafındaki yıkım projelerine karşı da mücadeleyi yükselttik. O dönem o bölgedeki köylerde o kadar çok çalıştık ki bölgede köyler de örgütlenmeye başladılar. Kendi derneklerini kurdular. Şimdi onlar da kendi civarındaki, etrafındaki projeler için direniyorlar. Bu şekilde hem örgütlenmeyi güçlendirdik, hem direnişi artırdık, hem bir sürü projeyi durdurmayı başardık. Bunun dışında da çok sayıda tabii şey var, mücadele alanımız var. Şu anda sözde ekoturizm diyelim. Turizm adı altında kırsalın ciddi bir talanı var. Onunla ilgili de çok sayıda projeyle uğraştık. Bunların büyük bir bölümünü yine dava ettik, kazandık falan. Kırsalın talanına betonlaşmasına engel olmak için. Bu şekilde ciddi anlamda biz de ekolojik yıkım projeleriyle uğraşıyoruz.
3: Evet, toplamda aşağı yukarı kaç yıldan beri bu mücadelenin içinde aktif olarak, önce olarak rol alıyorsunuz?
5: Çanakkale Balıkesir kısmı 2007'den bu yana diyebiliriz. Ama
3: Evet,
5: ondan önce
3: 2007.
5: de Antalya'da yaşadığım, çalıştığım yıllarda da ciddi anlamda bir sivil toplum örgütlenmesi deneyimim oldu. Kurucusu olduğum çok sayıda dernek, kuruluş, vakıf oldu. O da 1987'den 2002'ye kadar diyebiliriz, Çanakkale'ye kadar.
4: Siz şimdi kırsalda yaşıyorsunuz uzun
5: Kırsalda
4: zamandan beri, değil mi?
5: yaşıyorum, evet.
4: Şeyi merak ediyorum. Şimdi normalde sizin gibi kentlerde hani uzun süre kalmış olup buradaki mücadele, özellikle kadın mücadelesi içerisindeki falan bu geçmiş deneyimlerinize de yer verdiler törende. Buradan kırsala gitmek bir yandan kendi açımdan baktığımda bir takım zorluklar barındırıyor. Siz uzun zamandır kırsalda yaşıyordusunuz ama şunu da merak ediyorum, yani aslında bu kırsala geçmenizde daha önce mücadelesini verdiğiniz şeylerin bir rolü oldu mu, ya da daha çok kırsala geçtikten sonra mı bu mücadeleye daha kuvvetli bir şekilde vermeye başladınız?
5: Aslında mücadele geleneğim diyeyim kendi adıma öğrencilik yıllarındaki politik hareketlerde yer alarak başladı. O dönemde de çok aktif politik mücadele veriyorduk. 80 darbesinden sonra işte öğrencilik bitip iş hayatına başlayınca tabii bir dönem Türkiye'nin koşullarına bağlı olarak biraz sessiz sakin yaşayabildik diyebiliriz ama daha sonra Antalya'da iş için geçtiğimde o bölgede işte ODTÜ Mezunlar Derneği'nin kuruluşu, bir vakfın kuruluşu, oradaki Antalya'daki kadın hareketinin başlatılması, platformların, danışma merkezinin açılması gibi süreçlerde bir yandan da Antalya'da da şimdi çok ekoloji mücadelesi gibi değildi ama bir köprülü kanyonu yapılmak istenen HES'i iptal ettirmemiz gibi çok ciddi mücadeleler vermiştik. Aslında biraz sivil toplum örgütlerinde çok çalışmanın hani kurucu, yürütücü gibi de olduğum için biraz yorgunluğuyla kırsala taşınıp sessiz sakin yaşamaktı niyetimiz aslında.
4: Amacınız buydu ama pek öyle
5: Amacımız
4: olmadı
5: buydu.
4: anladığım kadarıyla.
5: Öyle olmadı. Hemen aslında kıpırdanmaya diyeyim
4: Evet.
5: başladık. Evimize yerleşip hani işte evimizi kendimize şimdi beraber tadil ettik, tamir ettik, oturduk. Hemen köyde bir şeyler yapmalı deyip işte köydeki şeyi görünce ihtiyacı köyün kadınlarının böyle sosyalleşmeye, ekonomik olarak güçlenmeye, politik olarak güçlenmeye ihtiyaçları vardı. Çocuklar için çok fazla bir şey yoktu. Köydeki köy halkı yani erkekler, kadınlar etrafa çok çıkmıyorlardı, dışa çıkmıyorlardı. İşte Çanakkale'yi bilmiyorlardı, görmemişlerdi falan gibi. Ben yani bir Ege kasabası olmasına rağmen çok sayıda ihtiyaç vardı. Bir de köyün mevcut işte tarım ürünlerinin değerlendirilmesi, bir yandan da turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ihtiyaç vardı. O şekilde öncelikle köyde bir dernek kurduk. Nusratlı Köyü Kültür Turizm Dayanışma Derneği diye. Çok güzel projeler yaptık. Ondan sonra bu madencilik sondajı başlayınca 2007'de bu sefer hem kırsal kalkınma şeyleriyle beraber çalışmaları ekolojik mücadele de başlamış oldu, üstüne eklendi.
4: Evet.
5: Bir yandan da tabii bölgemizde kadın cinayetleri de yaşanmaya başlandı. Öncesinde de vardı mutlaka ben gitmeden önce ama ilk böyle Edremit'te bir kadın cinayetine tanıklık edince biz hemen onunla ilgili bir örgütlendik. Dava takiplerini falan başladık. Bir Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması diye bir grubumuzu oluşturduk. Ondan sonra da bütün bu yerel hareketlerin hem ekolojiye hem kadın hareketlerinin bölgesel ve ulusal anlamda da ağlarını oluşturduk. Hemen hemen çoğu ağın oluşumunda, kurulmasında ben de naçizane görev aldım diyeyim. Ekoloji Birliği'nin bir araya gelmesinde, İklim Adalet Koalisyonu'nda, eşitlik için kadın platformu eşiğin kuruluşunda doğrudan baştan itibaren görev alanlardan biriyim.
3: Evet, yani çok yönlü bir şey ve oldukça uzun bir geleceğin sürdürülmesi durumundasınız. Yani yanlış hatırlamıyorsam biraz önce de söylediğiniz gibi 1981'den yani yaklaşık 45-47 yıldır bu işin içindesiniz yani.
5: Evet, Yılmaz bir STK deneyimcisi, aktivisti diyebiliriz. Evet,
4: toplumsal mücadele deneyimcisi. Törende işte sizi tanıtırlarken, ödül sahibini tanıtırlarken, tabii bu çok yönlü mücadele kimliğinize de yer vermişlerdi. Bu aslında önemli. En sonunda tabii Halkın İklim Zirvesi'nden de söz ediyorlar. Biz de Apaçık Radyo olarak duyurularını yapıyoruz. Hatta zaten COP Zirvesi sırasında biz de orada olacağız. Halkın İklim Zirvesi'ni de takip edip haberlerimizde ona da yer vereceğiz. Şimdi iklim hareketi uzun zamandan beri iklim adaletini öne çıkarıyor. İklim adaleti dediğimizde de yani iklim krizi diğer toplumsal mücadelelerden azade, ayrı, böyle bir çevrecilik falan değil. İşçi sınıfın mücadelesidir iklim adaleti. Kadınların mücadelesidir iklim adaleti. LGBT artıların mücadelesidir. Yerli halklarındır. Yerelde yaşayanlarındır. O işte madenlerle topraklar ellerinden alınanların mücadelesidir diyorduk. Dolayısıyla sizin yani tam olarak verdiğiniz bu bütüncül mücadele bu iklim adaleti meselesine tam oturuyor diye düşünmüştüm ben de.
5: Evet, Ömer Bey'i yıllarca dinledik, o makaleleri okurken çok şey öğrendik kendisinden, buradan teşekkür ederim. İklim konusunu biraz Ömer Bey'den öğrendik gerçekten. İlk okuduğumuzda veya ilk dinlediğimizde Ömer Bey'i çok algılayamıyorduk. Ne oluyor ki acaba falan diye. Sonrasında gerçekten iklim değişikliğinin yarattığı iklim krizleri bizzat Türkiye'de de yaşamaya başladıktan sonra, dünyada örneklerini görmeye başladıktan da sonra iklim meselesi bizim de baş meselelerimizden biri oldu. Tabii hem Kaz Dağı Derneği olarak hem de diğer ekoloji hareketleri açısından. Benim Glasgow Halkların İklim Zirvesi'ne katılmam da iklim hareket açısından benim açımdan çok ufuk açıcı oldu. Orada iklim için ne kadar bütüncül mücadele gerektiğini gördüm.
4: Evet.
5: O küresel iklim gününde kortejin renkliliği müthişti. İnanç örgütlerinden, kadın örgütlerine, emek örgütlerine, ekoloji örgütlerine,
4: mesleki örgütlere. Grevi de vardı özellikle, evet, belediye vardı. Hizmet işçileri iklim greviyle birleştirmişlerdi.
5: Evet, yani o kadar renkli, değişik, toplumun değişik farklı kesimlerinin iklim adaleti talebiyle bir araya gelmiş olması benim ufkumu çok açtı. Ve bu mücadelenin daha da bütünlükte olması gerektiği konusunda zihnim aydınlandı diyeyim. Ve işte birlikte gittiğimiz beş arkadaşla beraber döndükten sonra biz de dedik iklim adaleti için bir araya gelmeliyiz. Ve iklim adaleti koalisyonunu sonra kurduk birlikte. Evet. Belem'e çok gitmek isterdim, olmadı, gidemedim. Belem'e giden arkadaşlarımız da tabii o süreçten çok etkilendiler. Ve işte bir grup arkadaşımızın bu hem Glasgow hem Belem deneyiminin de şeyiyle, hani bize verdiği motivasyonla, güçle, evet, biz de dedik Türkiye'de de iklim, Halkların İklim Zirvesi'ni yaparız. Ve kolları sıvadık. Evet,
3: evet, Glasgow COP31.
5: Evet.
3: Pardon, ben daha araya girdim.
4: Tabii.
3: Yani COP31 Antalya'da işte Kasım'da olacak. Orada da sizi göreceğimizden eminiz yani.
5: Tabii tabii, ilk çağrıcılarındanız zaten. Ekoloji Birliği, evet, Yürütme Kurulu'ndaydım ben. Biz de Ekoloji Birliği, Türkiye Çevre Platformu ve İklim Adaleti Koalisyonu olarak bütün Türkiye'ye açık bir çağrı yaptık. Sonra İstanbul'da bir araya geldik. Oradan bir şeyimizi belirledik, yani çalışma yolumuzu falan. Kozaları belirledik, çalışma gruplarını belirledik. Ben de birkaç kozada aktif olarak çalışıyorum bir yandan.
4: Bu kozalar dinleyicilerimiz için biraz yabancı olabilir. Çalışma grupları ayrı, kozalar ayrı. Biraz kendi jargonu da olan bir örgütlenme.
5: Tematik gruplar, evet, diyelim.
4: Eksen diye işte 4 günlük ana konulara eksen deniyor gibi biraz kendi jargonu da var. Ama çeşitli konular etrafında bir araya gelen insan grupları var. Bunlar koza diyorlar. Buradan ürün çıkartmayı amaçladıkları için, bir çalışma, ortak bir payda çıkartmaya çalıştıkları için O yüzden böyle şey dinleyiciler pek duymamış olabilir diye de bir kısa bir açıklama yapma ihtiyacı duydum.
3: Bu arada şeyden de bahsetmek gerekir. Çok yönlü ve çok katmanlı mücadelenin ilginç örneklerinden dehşet verici bir tarafıyla 2025 Nisan'ında yanlış hatırlamıyorsam işte su zirvesinde altın madenlerine tepki diye Biyanet'te çok ayrıntılı olarak vardı. Biz de açık radyonun çeşitli açık ve apaçık radyonun çeşitli programlarında değinme fırsatı bulmuştuk. Yani su zirvesinde çok ilginç haberlerden bir tanesi Evrim Kepenek de takip etmişti. Su zirvesinde altın madenlerine tepki ekolojist Doğan yaka paça atıldı diye böyle bir haber de çıkmıştı. Tüprak, Tümad, Orex gibi altın madeni şirketlerinin eklenmesiyle zirvenin sponsorluk listesinde çevre örgütlerinin de protesto kararı almasıyla Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de 9 Nisan'da yaptığı açıklamayla zirveden çekildiğini duyurmuştu. Sonradan da yani Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği temsilcisi olarak sizin de zirvede yaptığınız barışçıl protestoya polis müdahalesi ve sivil polislerce yaka paça sahneden çıkarıldığı haberi vardı. Yani madene verecek suyumuz yok dövizinin de elinizden zorla alındığı, konuşma hakkının da hakkınızın da zorla engellendiği belirtiliyordu. Bundan da birkaç cümleyle bahseder misiniz durumu?
5: Tabii Çanakkale'de bir su zirvesi yapılıyor olması bizim için çok kıymetliydi. Çünkü Çanakkale'nin içme suyu kaynakları üzerinde bir sürü metalik madencilik projesi vardı. Bizler düşündük ki bu Çalıştay'da, bu zirvede en azından bu konuda bazı önlemler düşünülüyor. İşte suyun korunması için, özellikle Atikhisar Barajı için yapılıyordu zirve. Korunması için bazı kararlar falan çıkar diye. Bir yandan da zirvenin web sayfasını biz işte takip ediyorduk. Kaydımız da olmuştuk. Güzel güzel katılacaktık çalışma gruplarına, zirveye katkımızı sunacaktık. Her ne kadar baştan bizleri STK'ları geniş anlamda davet etmediler çalışma grupları için. Ama en azından ana zirveye katılacaktık. Kaydımızı da yapmıştık. Sonra web sayfasına girdiğimizde son birkaç gün kala zirveye metalik madenciliğin bölgede çalışanların sponsor olduğunu gördük. O zaman dedik buradan bir şey çıkmaz zaten. Yani maden şirketleri sponsorluk yapacaksa bu zirveye buradan da bir şey çıkmaz ve bu durumu protesto edelim dedik. Bir gün önce Çanakkale Meydanı'nda protestomuzu yaptık. Başkan da çekildiğini açıkladı zirveden. Sonra ben içeriye kaydımı yaptığım için içeriden de sesimizi söyleyelim diye zirveye katıldım. Kaydımı yaptırmak üzere masaya gittim. Zaten görevliler hemen etrafımı çevirmişti. Bana güzelce söyle hanım, işte protestodan vazgeçin, dışarıda arkadaşlarınız geleceklermiş, protesto edeceklermiş falan dedi. Ben de arkadaşlarım ne yaparsa yapar dedim, bu şey yapmaz, bize çekilme, bu karardan vazgeçmeyiz. İşte şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak falan diye beni işte ikna etmeye çalıştılar. Sonra oturacağım yere kadar eşlik ettiler falan. Sonra konuşmalar başlayınca, protokol konuşmaları, sıra plaket verme törenine gelince ben de kalkıp orada sözümü kullanmak istedim. Sahneye işte yavaş yavaş yürüdüm elimde bastonumla ve sunucudan söz istediğimi belirttim. Tam orada da Vali Bey plaket vermek üzere geliyordu DSİ Genel Müdür Yardımcısına. Ayağa kalkmıştı. Ona dönerek, Sayın Valim, ben de bölgedeki sivil toplum örgütleri adına 2 dakikalık söz hakkımı kullanmak istiyorum dedim. Vali izin vermeyince ben de söylemek için sözümü, cebimden de işte madene verecek suyumuz yok dövizimi çıkarmak için harekete geçtiğimde hemen hazır olan zaten şeyler, özel kolluklar koluma girip beni sürüklemeye başladılar. Ben de ameliyatlı olduğumu, daha 20 gün önce dizimden ameliyat olduğumu falan söyledim ve dikkat etmelerini istedim.
3: Diz protez ameliyatı geçirmiştiniz değil mi?
5: Protez ameliyatı olmuştum, evet. Onunla rağmen tabii 3-4 tane kolluk beni çekiştirerek indirdi sahneden. Orada tabii sözümü bir yandan yine söylemeye çalışıyordum. O zaman da kadın kolluklar ağzımı kapatarak sürüklediler. En çok ona kızdım. Sürüklemeleri değil de ağzımı kapatmalarına içerledim. Ondan sonra işte zorla dışarı çıkardılar otelin dışarısını. Orada açıklamaya yapmaya çalıştım. Ona engel olmaya çalıştılar. Sonunda artık çok direnince dövizimi de ellerinden aldım, kaptım. Dövizimle beraber içeride söylemek istediğim ama izin verilmeyen söyleyeceğim her şeyi dışarıda söyledim. Bu şekilde tepkimi göstermiş oldum. Tabii çok büyük bir haksızlık. Söz kullandırmama, demokratik bir şekilde protestona izin verilmemesi. Ülkemizin işte demokratik hakları kullanım açısından geldiği noktayı Su Zirvesi de bize göstermiş oldu. Orada bana şöyle demişlerdi, söz vermişlerdi. Söyle Hanım, bu zirveden sizin tepkiniz yanlış işte oluyor. Biz buradan doğru kararlar çıkartacağız diye. Ben de göreceğiz dedim. Eğer doğru kararlar çıkar da bunu yayınlarsanız ben geleceğim aynı sahneden sizlerden özür dileyeceğim dedim. Validen de, DSE Genel Müdürlüğü'nden de. Ve ne iştir ki hala o raporlar yayınlanmadı.
4: Bir karar böylece, çıkmadı dediğiniz
5: mi? Çıkan kararlar da yayınlanamadı. Çünkü çalışma gruplarından onların istemediği kararlar da aslında hazırlanmıştı. Onlar da yayınlanmadı. Zirve raporu da yayınlanmadı. Deklarasyon da yayınlanmadı.
4: Böyle bir zirve yok yani o zaman fiilen.
5: Evet, sonuç yayınlanmayan bir zirve oldu. Böylece ben haklı çıktım. Özür dilemekten de kurtuldum.
3: Vallahi olağanüstü bir performans. Yani trajedi boyutu da olan, trajikomedi boyutunda gerçekleşiyor ama umudu taşıma ve büyütme konusunda da benzersiz işler yapmakta olduğunuzu takdirle karşılıyoruz. Yani söyleyecek kelime bile bulmak mümkün değil. Bu Hrant Dink ödülü size verildiği sırada da sahnede yaptığınız konuşmada da umutla ilgili birkaç şey söylemiştiniz. Onları da birkaç cümleyle bize söyler misiniz lütfen?
5: Evet, umudumuzu korumamız lazım. Umudumuzu yitirmememiz lazım dedim. Umut bizim için her şey. Umut etmezsek yaşayamayız ve mücadele de edemeyiz. Onun için bir araya gelmeliyiz, mücadele etmeliyiz, umudumuzu asla yitirmemeliyiz dedim. Ben umutluyum gelecekten dedim. Belki eksik
3: evet,
5: söylemişimdir şimdi
3: başka
5: ama
3: umuttan
5: başka şansım. Evet,
4: dün
5: evet,
4: diyorum.
3: Şansımız olmadığını söylemiştiniz. Evet.
4: Uluslararası Hrant Dink ödülünün iki sahibi vardı. Bir diğeri Filistinli insan hakları savunucusu Raji Surani. O da benzer bir şey söyledi aslında. Tabii çok ağır koşullar içerisinden geliyor. Gazze'de bir soykırım yaşanırken ve aynı zamanda ekokırım diyor zaten iklim adaleti hareketi de burada. Bütün zeytin ağaçları dahi hedef alınır durumda. Hayvanlar hedef alınır durumda. Onun da size benzer bir şey var.
5: Stratejik
4: evet,
5: umut dedi değil mi?
4: Dedi. Evet, benim de dikkatimi o çekti. Stratejik
5: evet.
4: iyimserlik. Bizim hayatta kalmamız. Son evet. Gazze'li, son Filistinli ayakta kaldığı müddetçe o stratejik iyimserlik korunmalı.
5: Beni de çok
4: diyordu.
5: Etkiledi
4: evet,
5: konuşmasındaki stratejik iyimserlik sözü. Evet. Evet.
4: O yüzden ben de ikisi arasında
5: umudumuzu
4: böyle bir
5: kaybetmiyoruz.
4: Evet ve benzerlik kurmuştum.
5: İkiniz evet, umut etmeye devam.
3: Ve son olarak da örgütü ödülü ailesine, yeryüzünün taşını toprağını koruyan tüm yaşam savunucularına, kadının insan hakları için mücadele eden feministlere, LGBTİ artılara, hayvan özgürlükçülerine, emek sömürüsüne karşı direnen işçi sınıfına ve topraklarını koruyan köylülere ve tüm hak savunucularına armağan ettiniz diye de bitirmek istiyoruz. Çok mutlu olduk sizin burada.
4: Evet.
5: Ben de çok mutlu oldum Ömer Bey. Sizin sesinizi duyunca ben çok heyecanlanıyorum.
3: Estağfurullah efendim.
5: Çok kıymetli buluyorum. Özellikle iklim konusunda Türkiye'nin kamuoyunu, ekolojistleri falan sizler gerçekten aydınlattınız. İklim grevlerinden, iklim için bir araya gelen gençlerden, Cuma için gençlerden falan sizler sayesinde, Açık Radyo sayesinde haberdar olduk. Bizler de geliştik, büyüdük, beslendik sizlerle beraber. Ve Açık Radyo'nun yayınları da öyle bizim için bir okul gibi. Teşekkürler, biz size teşekkür ediyoruz.
3: Biz de çok bu birliktelikten son derece mutluyuz ve COP31 sırasında da birlikte...
4: Evet, halkların iklim zirvesinde.
3: Halkların iklim zirvesinde.
4: Belki konuk bile alırız kendisine oradan yapacağımız canlı yayınlarda.
5: Memnuniyetle evet. 14-18 Kasım arasında halkların iklim zirvesinde Antalya'ya bekliyoruz sevgili kamuoyu dinleyen Açık Radyo dinleyicileri.
4: Evet.
3: Çok teşekkürler
4: Peki çok
3: Süheyla Hanım.
4: teşekkür ederiz Süheyla Hanım.
5: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Kaz Dağları'na da bekleriz bu arada.
4: Çok teşekkürler tabii.
3: Evet, memnuniyetle. Evet, Süheyla Doğan'la konuştuk. Türkiye'nin ve dünya çapında önemli bir aktivistin Franting ödülünü almasından sonra bir konuşma yapma fırsatımız da oldu kendisiyle.
0: Açık Gazete.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
0: Agora.
2: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
0: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete. İşte böyle canım.

0: Günaydın herkese. Bu hafta işte böyle canımda bir konuğumuz var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Irmak Saraç'la birlikteyiz. Merhaba Irmak, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Irmak Saraç çekimliğin yanı sıra kitap çevirileri de yapıyor. Hatta daha çok feminist edebiyat çevirileri mi
1: Bir
0: diyeyim?
1: tanesi feminist edebiyat çevirisi, evet.
0: Bir tanesi,
1: Başka da
0: okey.
1: evet, aynen.
0: Benim en sevdiğim kitaplardan, çok keyif alarak okuduğum kitaplardan birinin çevirmeni olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Kitabın ismini de söyleyeyim. Örgü Grubu, Tecavüzcüleri İmha Hatimi.
1: Aynen.
0: Çevirisi de çok güzel ve
1: Teşekkür
0: eğlenceliydi.
1: ediyorum.
0: O yüzden bu bilgiyi de kendisini tanıtırken eklemek istedim. Ama maalesef bugün konumuz bu değil. Bugün üreme sağlığı ve üreme haklarından bahsedeceğiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde TTB, Türk Tabipler Birliği bir açıklama yaptı. Ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün İstanbul'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı 20 kadar hekimin muayenehanesine denetimler düzenlediğini açıkladı. Ve muayenehanelerde kürtaj işlemi yapıldığı gerekçesiyle tutanak tutulduğunu duyurdu TTB. Yani doktorlara bir yönelik bir ceza çıkacak gibi anlıyoruz bu tutanaklardan da. Buradan başlayalım. Yani direkt önce şunu sorayım. Neden böyle bir denetim yapılıyor? Yasak mı muayenehanelerde kürtaj işlemini gerçekleştirmek?
1: Muayenehanede kürtaj işlemini gerçekleştirmek yasak değil. Çünkü 10 haftayı tamamlayana kadar isteğe bağlı gebelik sonlandırmak zaten 1983 yılından beri yasal. Bunun da hastanelerde olması gerektiğine dair hani böyle bir yasada böyle bir madde yok diyeyim. Muayenehane denetimleri Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlükleri bunları denetliyor. Düzenli aralıklarla denetleyebilir. Gerekli teçhizat var mı ya da işte ilaç vesaire aletler ne durumda bunların denetimini yapabilir. Özel sağlık kuruluşları tam düzenli aralıklarla denetlenir zaten. Bu denetlemenin kendisi kötü bir şey değil. Ama denetleme sırasında kürtaj yapıldığının tespit edilmesi ve bununla ilgili olarak tutanak tutulması burada mesele. Çünkü yasal olan bir şeyin bir hizmet sunumunun yapılmaması gerektiğine dair bir algı oluşturuyor. Daha önce de 2024 yılında da benzer bir şekilde bir muayenehane hekimine muayenehanede kürtaj hizmeti sunduğu için kapatma cezası verilmişti. Ve İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu aracılığıyla dava açmıştık buna karşı. Hem yürütmeyi durdurma hem de iptal. Daha önce de 2024 yılında da benzer bir şekilde bir muayenehane hekimine muayenehanede kürtaj hizmeti sunduğu için kapatma cezası verilmişti. Ve İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu aracılığıyla dava açmıştık buna karşı. Hem yürütmeyi durdurma hem de iptaline yönelik.

0: daha sonra geleceği için ona bağlı bunu yapması, gerekçelendirmesi mümkün değil.
1: Bu yönetmelik de yeni bir yönetmelik zaten, dayandırdığı yönetmelik.
0: 2025, evet, 2025 yılına çıkmış bir yönetmelik. Zaten bu yüzden sağlık kuruluşları ile ilgili yönetmelikler sık sık değiştiriliyor, sık sık ekler geliyor, çıkarılmalar yapılıyor böyle.
1: Şimdi kürtajı erişme fiili olarak çok zor hale getirildiğini biliyoruz son senelerde zaten. Bu konuda da sık sık haberler, araştırmalar yayınlanıyor. Birçok hastanede isteğe bağlı kürtaj yaptırmak zaten imkansız. Şimdi de muayenehanelere yönelik bir cezalandırma başladığını görüyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Ne olacak? Kadınların seçeneklerini nasıl etkileyecek bütün bunlar?
0: Aslında bu kürtaja yönelik iktidarın yaptığı girişimler 2012'de en pik seviyesine ulaşmıştı. Siz de hatırlarsınız, Kürtaj Haktır Karar kadınların platformu oluşmuştu hızlıca ve büyük bir protesto kampanyası düzenlenmişti ve geri adım atılmıştı. O zaman yasaklanmaya yönelik hamleler yapılıyordu. Yasaklanmadı ama kamuda gittikçe yapılmamaya başlandı. Sizin de bildiğiniz gibi işte Kadir As'ın yaptığı çalışmalar var. Burada da hep kamu hastanelerinde çok kısıtlı illerde, kısıtlı sayıda hastane tarafından yapıldığını biliyoruz. Özel sektörde hala daha yoğunluklu olarak yapılıyor, özel hastanelerde ve muayenehanelerde. Ancak maalesef tabii burada da fiyat devreye girdiği için ulaşılması gene imkansız oluyor. Yani bu durumda şöyle bir şey oluyor. Kamudan, yani ücretsiz olarak bu hizmeti almak kadınlara için imkansız bir hale geliyor. Neredeyse imkansız diyelim. Dolayısıyla da bunun da sınıfsal bir yanı oluyor. Parası olan bu hizmete ulaşılabiliyor gibi bir hava oluşuyor maalesef. Parası olmayan da farklı çözüm yolları bulmaya çalışıyor. Parayı bulmaya çalışıyor. Yani büyük bir sıkıntı.
1: Belki burada bununla ilgili yapılan son araştırmanın sonuçlarını da dinleyicilerle paylaşabiliriz. 2025'te yayınlanan bir araştırma var. Uluslararası bir dergide çıkan bir araştırma bu. Mart-Ağustos 2024 arası gizli hasta yöntemiyle 370 kamu ve 409 özel hastane aranmış. 779 hastane. Hastanelere hiç 10 haftalık, 8 haftalık tartışmasına girmemişler. Şöyle bir profil sunulmuş. 8 haftalık gebe, 22 yaşından büyük ve evli olmayan bir kadın profili üstünden isteğe bağlı kürtaj hizmeti sorulmuş ve 370 kamu hastanesi demiştik. Bunların yalnızca %6,2'si, özel hastanelerin de yalnızca %50,4'ü, yani bir kısıtlama olmaksızın isteğe bağlı kürtaj yapıldığını söylemiş. Yani şeyi de gösteriyor bu, işte 2020'den beri falan Kadir Has'ta sanırım bu araştırmaları yayınlıyor, yanlış hatırlamıyorsam. Bu oran da giderek düşüyor, yani hani daha da zorlaşıyor her sene. Çünkü şu bana çok çarpıcı geldi. 65 ilde kürtaj yaptığını söyleyen tek bir kamu hastanesi yokmuş. 27 ilde de ne kamu ne özel, yani özel hastanede de parasıyla da erişemediğin bir hizmet haline gelmiş. Gerçekten artık çok sınıfsal bir uçurum.
0: Maalesef, maalesef.
1: Evet. Yani bunların olası sonuçları ne bu fiili engellemelerin? Yani birçok açıdan bir sonuç ları oluyor. Yani şeyi biliyoruz, kürtajın yasallaşmasıyla kadın ölümlerinin azaldığını, kadınların hatta yaşam süresinin bile arttığını biliyoruz. Bu boyutta bir engellemenin nasıl sonuçları olur?
0: Şimdi kürtajın tamamen yasaklandığı ülkelerde bunu da bir tek sebeple yapıyorlar. Doğurganlığı arttırmak için, aslında doğum oranlarını arttırmak için yapılıyor. En çarpıcı örneğini Ceaușescu döneminde Romanya'da gördük. Gerçekten kürtaj tamamen yasaklanmıştı. Kadınlar çok ciddi denetim altındaydı. Yani adeti gecikene gebelik testi yapılıyordu vesaire. Böyle bir şeyde, böyle bir durumda, evet, doğurganlık oranı başlangıçta artmış olmasına rağmen hızla anne ölüm oranları çok yüksek arttı. Avrupa'daki en yüksek anne ölüm oranına erişti Romanya ve Çavuşescu devrildikten sonra bu yönetmelik ortadan kalkınca hızla da anne ölümleri düştü. Yani bu çok dramatik bir gösterge. Türkiye'de bu kanunun yasallaşana kadarken, yani 1983'e kadar bunun tartışılıyor olması da anne ölümlerinin yüksek seyretmesinden kaynaklanıyor. Ya yani bu da bize şunu gösteriyor. Güvenli şartlarda bunun yapılması. Dünya Sağlık Örgütü'ne bakarsak kürtajın

0: saklanması isteğe bağlı gebelik sonlandırma oranlarını azaltmıyor. Bu oran hep aynı kalıyor. Değişen tek şey bu güvenli şartlarda mı yapılıyor yoksa güvensiz şartlarda mı yapılıyor? Güvenli şartlarda demek uygun ortamda ehil insanlar tarafından yapılıyor olması demek. Bu olmadığı zaman da kadınlarda kalıcı ya ölüm de dahil başka kalıcı sakatlıklar olabileceği gibi işte kanama olabilir vesaire olabilir. Kalıcı ya da kalıcı olmayan pek çok sıkıntıya yol açabilecek bir durum bu. Demiyorum ki şimdi hemen merdiven altına gidiliyor ya da geçmişte uygulandığı gibi işte bir takım sabundu, tavuk teleğiydi vesaire gibi girişimlerde bulunulmuyor. Ama gene de bir kadın bunu gerçekleştirmek için günümüzde de hala yüksekten atlamak da dahil çeşitli yöntemler deniyor. Ya da yani bir şekilde bunu sonlandırmak için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla da burada bizim hedeflememiz gereken şey bunun güvenli şartlar altında yapılabilmesini sağlamak. Yani eşit, yasal, eşit ve ulaşılabilir bir güvenli kürtaj hizmeti bizim için önemli.
1: Bu bütün bu girişimler aslında kürtajın azalması için aslında tabii ki işte doğum oranını aslında arttırmaya çalışıyorlar. Bir nüfus kriziyle de global bir nüfus kriziyle de alakalı belli bir oranda alakalı en azından bu girişimler. Ama şimdi hani hekimlerin cezalandırılması meselesini sık sık duymaya başladık. Sadece işte bu TTB'nin bahsettiğimiz açıklamasından duymadık aslında. Mesela LGBT artı karşıtı yasa taslağı da tartışılan hekimlerin cezalandırılması üstünden bir sürü madde içeriyordu. Yine kürtajda da bunun olduğunu görüyoruz. Yani hekimler hakkında soruşturmaya ya da yaptırım riski nedeniyle hizmeti sunmaktan kaçınmaya başlamaları ne anlama gelecek kadınlar için ve zaten hani verilerden demin bahsettiğimiz verilerden aslında hekimlerin çoktan bu hizmeti vermekten kaçınmaya başladığını görüyoruz. Sanırım İstanbul Tabip Odası'nın da sizin kadın komisyonu olarak bu konuda hekimlerle konuşarak yaptığınız bir çalışma vardı. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Yani hekimler bunu neden reddediyor? Çünkü yasal sonuçta bir yasak değil bu, bunu biliyoruz. Neden reddediyorlar ve böyle reddetmeye devam etmeleri hani ne olacak?
0: Bizim yaptığımız çalışmada pandemi dönemine denk geldiği için böyle iki aşamalı bir şey oldu. Bir anket çalışması yaptık. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına yönelik. Öncelikle İstanbul'u hedefledik ama sonra Türkiye'de başka illerden de katılım oldu. Toplamda 129 kişinin anketi cevapladığını gördük. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Anketi cevaplaması için yolladığımızda bile bir dirençle karşılaştık açıkçası. Yani burada büyük bir tedirginlik var. O dönemde de hala da olduğuna eminim. Ve anket sonuçlarında iki tane şey ön plana çıkıyor. Bir tanesi idari baskılar. Yani başhekimlerin yapılmasını istememe yönündeki baskılar. Diğeri de dini ve vicdani ret dediğimiz şey. Yani dini olarak yapmamak, vicdani olarak yapmamak gibi en yüksek sebepler bunlar çıktı. Onun dışında başka bir sürü çok daha az cevaplanan şey var. Bu da çok dramatik. Yani bir idari baskı zaten iktidarın politikalarının yönlendirmesiyle olan bir şey. Dini ve vicdani olarak yapmamak ise aslında genel muhafazakarlaşmayla, toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerle biliyorsunuz, kürtaj karşıtı hareketler el ele gidiyorlar. Yani bunların yükselişiyle çok alakalı. Gittikçe cezalar da buna eklenince, yani idari olarak yapmamanın ötesinde yapana ceza da verilmesi, gittikçe hekimlerin bundan kaçınmasına da sebep olacak. Tabii şöyle bir şey de var, eğitim araştırmalarda yapılmıyor olması ya da üniversite hastanelerinde yapılmıyor olması, asistan eğitimi açısından da şey, yani bu bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının bir eğitiminin parçası ve asistanlar bunu yapmadan mı çıkacaklar o eğitimden gibi bir şey de akla getiriyor. Bu bütün bunlar sonuçta bunların etkileyeceği grupta isteğe bağlı gebeliği sonlandırmak isteyen kadınlar. Tabii şunu da şöyle bir algı var. Sanki bu kürtaj rahat bir şekilde ulaşılır olursa ücretsiz bir şekilde her kadın o gebeliği devam ettirmek yerine gidip kürtaj olacak. Böyle bir şey yok. Yani bu oranlar tamamen yasal olan ülkelerle tamamen illegal olan ülkeler arasındaki oranları etkileyen tek şey gebeliği önleyici yöntemlere ulaşmak. Kadınlar gebeliği önleyici yöntemlere ulaştığı sürece Zaten kürtaj oranları yükselmiyor. Yani hedef o zaman kürtajı yasaklamak yerine gebeliği önleyici yöntemlere ulaşımı sağlamak. Ki Türkiye'de bu da şu anda ücretsiz olarak ulaşılması çok sıkıntılı bir durumda. Dolayısıyla da buna bakmak lazım. Kaldı ki yöntem kullansa bile bir kadın gene de gebe kalabilir. Çünkü hiçbir yöntem için, hemen hemen hiçbir yöntem için %100 güvenilir ya da bu yöntemi kullanınca kesinlikle ve kesinlikle gebe kalmazsın diye bir şey söylemiyoruz. Yani kadın gebe kalmak istemediği için gerekeni yapıp üstüne gene gebe kalabilir ve bu zamanda gene isteğe bağlı düşük yapmak isteyebilir. O yüzden de bütün burayı bütüncül olarak düşünmek lazım. Yani tek bir şeye müdahale etmek değil ama işte karşı yani kürtajı engellerken aynı zamanda gebeliğe önleyici yöntemlere ulaşımı da engelliyor. Maalesef engelleniyor. Ücretsiz ulaşımı diyeyim. Yani şu anda tabii ki spiralde taktırmak isterseniz özelde taktırabilirsiniz. Eczaneden hap almak isterseniz yöntem çeşitliliği açısından o kadar kötü bir durumda değiliz. Ama hepsi ücretli ve bir doğum kontrol hapının 500 lira olduğu, işte prezervatif ücretlerinin buna yakın olduğu bir yerde ve geçmişte bunların ücretsiz sağlandığını bildiğimiz bir ülkede bu noktaya gelmiş olmanın düşündürücü olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, geçmişte aslında bütün bu yöntemlere birinci basamak sağlık hizmetlerinden ulaşabiliyorduk. Hatta işte aile anne çocuk sağlık merkeziydi galiba, ismini de artık biraz unuttum.
0: Ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezleri, AÇSAP'lar.
1: AÇSAP'lar, aynen, şimdi aile hekimliğine dönüştü bütün bunlar. Ama hani ben şeyi hatırlıyorum, şu anda aile hekimliği olan yer AÇSAP'tı ve orada ücretsiz kondom ve bir sürü şeye ulaşılabiliyordu. Yani şu anda ne yapması gerekiyor bir kadının bunlara ulaşması için?
0: Aile hekimliğinde bir dönem ve başlangıçta aile hekimliği ilk geçildiği dönemde ücretsiz olarak gene temin edilebiliyordu. Ama sonra artık düzenli olarak il sağlık müdürlükleri bunu temin etmiyor. Alımını yapmıyor yani. Birincisi bu. İkincisi aile hekimlikleri de performans üzerinden çalışıyor ve çok yoğun çalışıyorlar. Dolayısıyla danışmanlığa yani bu yöntemlerle ilgili bir danışmanlık verecek bir süre yok. Eğitimli eleman yok. O yüzden de bir kere danışmanlıktan mahrum kalıyorlar. Yani yöntemi seçmekle ilgili bir sıkıntıları var. Kendileri için en uygun olabilecek yönteme bir kişinin seçebilmesi için onunla ilgili bilgilere ulaşabiliyor olması lazım. Böyle bir sıkıntı var. Uygulamaya gelince zaten hap ve kondom bulunmuyor. Aylık iğneler temin edilmiyor. Bir dönem spiral takılan aile hekimlikleri vardı. Hani onları sınıflamışlardı. Ama şu anda şöyle iki şey yapıyor. Bir tanesi hizmet içi eğitim spiral eğitimlerini kaldırdı. Bakanlık uzun süredir vermiyor. Yani spiral takmak kadın doğum uzmanlığında var ama pratisyen hekim olurken bunu bilerek çıkmıyorsunuz. Daha önceden öğrencilikte de jipaygo ile vardı ama bu da bitti. Sonra hizmet içi eğitimlerle pratisyen hekimlere eğitiyordu. Bunu da kaldırdı. Dolayısıyla artık böyle birinci basamakta aile hekimine ya da AÇSAP'a gidiyorum ben bunu temin edebilirim gibi bir şey yok. İki tane yolu var. Sağlıklı yaşam merkezleri var. Çok az bulunuyor il genelinde. Buralara gidebilir. Burada hala spiral takılıyor. Hepsinde değil anladığım kadarıyla ama bir kısmında takılıyor. Ya da devlet hastanesine gidebilir. Orada da bildiğim kadarıyla spiral malzeme olarak yok. Aldırılıyor ve şey yapılıyor. Zaten randevu bulmak çok zor. Gitmek çok zor. Ya da özel hastaneye gidip taktıracak. Yani ulaşması artık zor. Doğum kontrol haplarını zaten devlet karşılamıyor. Prezervatifi karşılamıyor. Aylık iğneleri karşılamıyor. Dolayısıyla yöntem olarak ücretli bir durumdayız yani. Gene gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili olarak da.
1: Evet, ve sırf gebeliği önleyici de değil aslında, yani kadın üreme sağlayan HPV aşısı da aslında benzer bir şekilde. Geçenlerde yine sanırım Sağlık Bakanı, yok canım niye ücretsiz olsun ki gibi bir açıklama yapmıştı. Hani yeni taze bir açıklamadan bahsediyorum. Hani o da yok aslında, o da böyle ücretsiz olacak diye geldi. Çünkü hani birçok ülkede okul aşısı arasında yer alıyor. Belki ondan da biraz bahsetmek iyi olur.
0: Ya HPV aşısının gerekçelendirmesi olarak da şöyle bir şey söyledi. HPV tiplendirmesine göre aşının kapsadığı tiplerin Türkiye genelinde daha az görüldüğüne dair bir açıklama yaptı. Bu yüzden bu aşılar bizim türleri kapsamıyor gibi bir şeyden ne gerek var'a geldi. Tabii bu çok yani ülke dışı diye bir şey yok mu? Transfer yok mu? Yani bunu böyle bir yerden aşının koruyuculuğunu böyle bir ülkedeki tiplere göre zaten belirlemiyor. Yani yapılmış çalışmalar var. Bu aşının ne kadar koruduğu belli. Ülkesinden bağımsız olarak belli. En çok kanser yapan tipler 16 ve 18. Dünyanın her yerinde 16 ve 18 dünyanın en çok kanser yapan tipler. O yüzden de en azından onlara karşı koruyucu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu açıklama çok bilimsel dayanağı, yani bilimsel bir dayanağı yok. Okul çağı aşılarına entegre edilmesi ve beraberinde de halihazırda HPV taraması var ülkemizde 30 yaşından itibaren. Bunun yaygınlaşması birinci basamakta önemli ve ikisiyle birlikte ya bunu yapan ülkeler var ve rahim ağzı kanseri neredeyse hiç görülmez hale geliyor. Aşıların da ne kadar erken yapılırsa koruyuculukların o kadar yüksek olduğu belli. Bu da kanıtlanmış bir gerçek. O yüzden de hani bunu böyle bir açıklamayla gelmesi çok şey. Maalesef Türkiye'de okul çağı aşılarına entegre edilmediği gibi kadınlar kendi paralarını kazandıkları zaman oldukları aşıları da mahkeme açarak kamudan temin edebiliyorlardı. Her seferinde olmasa bile Anayasa Mahkemesi kararıyla her ne kadar bu karar oy birliğiyle çıkmamış olsa da gene de burada da boşa düştü. Yani artık hani onu da ödememesi için mahkemelere bir gerekçe sunuldu maalesef.
1: Peki, şimdi yani bütün bunlar aslında doğurmayı teşvik etmek için yapılıyor diye anlıyoruz. Böyle açıklanıyor zaten. Bu hedef doğrultusunda sağlık hizmetlerinde bir iyileştirme var mı? Yani doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası için en azından kadınların olanakları ve koşulları iyileşti mi? Onlara sunulan hizmetler iyileşti mi?
0: Şimdi bakanlık aynı zamanda hepimizin de gündeminde vajinal doğumu da desteklemek için bir takım şeyler yapıyor. İşte geçen sene hatırlarsanız futbol sahalarında da normal olan normal doğum, vajinal doğum falan gibi şeyler, pankartlar taşınmıştı. Tabii primer sezaryanı engellemek kötü bir şey demiyorum. İyi bir şey tabii ki ama burada birincisi bunu hekimleri suçlayarak yapmamak. Yani bunun sorumlusu hekimler değil, sistemin kendisi. İkincisi de vajinal doğumu desteklemek için tabii pankart asmak değil burada şey. Ebelik sisteminin güçlendirilmesi çok önemli. Bir de bir sağlık sistemi özelleştikçe sezaryen oranlarının yükseldiğini biliyoruz yani. Bu da kanıtlanmış bir gerçek. Ne gibi şeyler yapıyor? İşte gebe okulları çok hani ön planda konuşuldu diyeyim bir dönem. Gebe okulları doğum hizmeti veriyorsa gebe okulunuzda olmalı gibi bir takım şeyler hastanelere bildiriliyor. Bu özelde de böyle. Gebe okullarının açılması, gebelerin eğitilmesi, her gebeye bir ebe atanması diye bir şey en son böyle bir karar duyuruldu. Özelde de doğum yapacak olsa gebeliği bildirildiği andan itibaren her gebenin işte ona destek olacak bir ebesi, doğumda da yanında olacak bir ebesi olacak diye bir karar ortaya atıldı. Bu henüz daha hani ne kadar uygulamaya geçmedi bildiğim kadarıyla. Geçse de hani bu ebe ne kadar yetişmiş, deneyimli, hani ne aşamada, yani mesela evde biraz takip edip belli bir aşamada mı hastaneye götürecek yoksa hastaneye birlikte mi gidecekler? Buralar falan hep çok muğlak, belirsiz. Hani bir karar var ama kararın içeriği çok net değil. En azından duyurulmuyor, yani bizim elimize gelmiyor. Böyle şeyler yapılıyor. Doğumhanelerin tabii değişmesi çok önemli. Kadınlar hani doğumhaneye alınıp da tamamen yapayalnız kaldıkları bir, yani doğumun destekli olması çok önemli vajinal doğum için. Hani burada yanına birinin gelebilmesi, işte ebesinin olması, yalnız kendine ait mahremiyetin sağlanması, obstetrik şiddetin olmaması gibi pek çok faktör var. Yani doğumhanelerin de biraz naturasının değişmesi, epidural anestezinin desteklenmesi, hani ağrıyla mücadele açısından. Bütün bunlar çok boyutlu şeyler. Yani bir tane karar alıp da bunu yapıyoruz değil. Bu da iyi bir adım. Yani keşke yapılsa ve uygulansa. Kötü demiyorum kesinlikle. Ama tabii ki tek başına yeterli değil diyeyim.
1: Ebelik sistemi çok eskiden, yani çok çok eski de değil aslında, eskiden diyeyim, vardı. Ebelik sistemi de aslında son 20 yılda kaldırılıp geri getirilen bir sistem diye biliyorum. Doğru mu biliyorum
0: Ya
1: bunu?
0: ebelik okulları kapatıldı. Sadece üniversite düzeyinde ebelik okulları var. Özel ebelik okulları var. Ebelik okullarının entegre olduğu doğum kliniklerindeki doğum sayıları yeterli değil. O yüzden de eğitimleri yetersiz kalıyor. Bir de tabii şöyle bir şey oldu. Yani özel hastanelerde doğum katlarında ebeler var. Turnover'ları çok yüksek. Vajinal doğumun hani dedik ya hani özel sektörde sezaryen yani bir şey özelleşirse sezaryen bir sağlık sistemi özelleşirse sezaryen oranı artar. Vajinal doğum takipleri kısıttı. Daha çok hemşirelik işi yapıyorlar vajinal doğumu takip etmek yerine. Yani deneyim kazanmaları zor oluyor. Halihazırda yeterli eğitimle çıkamamış oluyorlar. Hani bu onların bireysel eksikliklerinden kaynaklanan bir şey değil, gene sistemsel bir şey. Hem de çalıştıkları hastanelerde de yeterli deneyim kazanamıyorlar. Dolayısıyla da bir de tabii ki böyle olunca yani şöyledir aslında, doğum bir ekip işidir. Yani ebe de bu ekibin çok önemli bir parçası, özellikle vajinal doğum takibi yapıyorsak. Doktor da bir parçası ve çoğu zaman aslında birlikte karar alırlar. Benim asistanım da devlet hastanesine rotasyona gittiğimde doğuramayan gebeye çağrılardı, uzman doktor bakardı ve birlikte karar verirlerdi. Takip edelim, etmeyelim, işte sezaryeni alalım, almayalım. Şimdi böyle olmuyor. Ebeler böyle bir sorumluluk alabilecek deneyimde de değiller. Böyle bir takip de yapamıyorlar. O yüzden de hani doktorun dediğini yapmak üzere bir sistem işliyor. Ekip gibi değil de hani bir patron var, bir de arkasının altında onun sözünü dinleyecek kişi. Öyle olmaması lazım. Bir inisiyatifleri olması lazım. Yani ebelerin güçlendirilmesi derken bunu da kastediyoruz. Yani mesleki olarak haklarının teslim edilmesi gerekiyor diyeyim. Çok önemli olan o önemli rollerinin onlara teslim edilmesi gerekiyor.
1: Bu bana şeyi de düşündürüyor tabii. Aslında bu doğum meselesinden konuşurken doğumun öznesi olan kadınların da pek sözünün dinlenmediği, onlara açıklama yapılmayan ve hani sezaryen de biraz bunun üstünden tartışıldı aslında. Hani kadınlardan duyduğumuz şey hep doktor bize bir şey söylüyor ve ona uymak zorundayız ama bunu açıklamadığı zaman tabii ki o gebe olan kadının da kafasına bir şeyler oturmuyor. Burada da bir sorun yaşanıyor. Yani bunu şeyle de birleştiriyorum. Yani bu çok kırılgan bir konu aslında. Cinsellikle alakalı bir konu, üremeyle alakalı bir konu ve kadınlar zaten böyle reddedildikleri zaman daha da demoralize oluyorlar. Hem hizmete erişmek açısından hem de eriştikleri hizmeti algılayabilmek ve bunu rahatça almak açısından bu konuda ne dersiniz?
0: Ya bu çok önemli bir şey. Şimdi biz her koşulda ne diyoruz? Bilgilendirilmiş onam, hani kadın kararını versin. Bence her şeyden önce kadının sesini duymak önemli. Yani ne istediğini o bilsin ve size de söylesin. O kadar edilgen bir pozisyona itiliyor ki hem gebelik takibinde sadece bir taşıyıcı sanki o. Yani her şey fetüsün iyiliği üzerinden değerlendiriliyor. Gebenin ihtiyaçları ve istekleri çok göz ardı ediliyor. Bu doğumda da böyle devam ediyor. Bir de biz sonuçta tıbbi bir dil konuşuyoruz. Yani çok her şeyin çok stres, yani stres değil hani, bir şeyin iyi olmasına odaklıyken işte şöyle şöyle yaparsam böyle böyle olur gibi bir şey söylendiğinde kadının özgür bir karar vermesi çok zor. Çünkü bir şey seçse ve aksi bir şey gelirse herkes onun üstüne çullanır. O yüzden de açıklayıcı olmak, onun ihtiyaçlarını duymak, gerçekten bir bilgi vermek, yani bunu seçersen olabilecek ihtimaller bunlar, seçmek zorunda değilsin, seçmezsen de böyle böyle olabilir. Hani bunları aslında konuşabiliriz ama bu her şeyin çok hızlı ilerlediği ve bu kadar hiyerarşik bir ortamda bu hiyerarşiyi gözetmeden ben bilirim gibi davranılması da kadınların sesini duymamasına yol açıyor. Dolayısıyla da o kararlar ne kadar gerçek kararlar tartışılır diye düşünüyorum.
1: Peki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta Irmak Saraç'laydık. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey?
0: Yok, yani şu anda Açık Gazete'nin bir parçası olduğum için çok sevinçliyim. Sabahlarım onunla başlıyorum çünkü. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere başka bir bölümde. O zaman evet programın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
2: İşte böyle canım.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Mağanın tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
3: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
3: Merhabalar Ecehan, günaydın.
4: Herkese günaydın, merhabalar.
3: Günaydın.
5: Merhabalar, günaydın.
3: Bugün herhalde bir konuğumuz var.
4: Evet, bugün Gülnur Aksok bizimle birlikte. Gülnur çok uzun zamandır feminist hareketin içinde yer alan bir arkadaşımız ama aynı zamanda Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği ve eşik gönüllüsü. Bir yandan da Halkların İklim Zirvesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kozası'nda Gülnur'la beraber çalışıyoruz. Hoş geldin Gülnur.
6: Merhaba, hoş bulduk.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş
6: Merhaba,
5: geldiniz.
6: Hoş bulduk.
4: Bugün Gülnur'u davet etmemizin nedeni elbette toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim adaleti arasındaki ilişki hakkında konuşmak. Ama daha özel olarak da Ağustos ayında bir çalışma yaptılar Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği ile birlikte. Ve Mor Yeşil Komucu Toplumsal Sözleşme başlığıyla bir metin çıkardılar. Bu metin hakkında konuşmak istiyoruz. Bence çok önemli Türkiye'deki hem feminist hareketin tarihi açısından hem de ekolojik hareketin yaklaşımını değiştirme niteliğine sahip olan bir metin olduğunu düşünüyorum ben. Her şeyden önce elinize sağlık.
6: Teşekkürler.
4: Biraz hani bu metin nasıl ortaya çıktı? Ondan bahsederek başlayalım istersen Gülnur.
6: Tabii şöyle biz epeydir kendimize yeşil feminist diyen kadınlar olarak mor yeşil kamucu politikalar üzerinden çeşitli çalışmalar yapıyorduk. Özellikle de bu COP31 gündeme gelince feminist iklim adaleti için mor yeşil kamucu bir çalışma yapmayı önümüze koyduk. Geçen yıl Belem'de biliyorsunuz bir toplumsal cinsiyet eylem planı kondu. İklim kriziyle toplumsal cinsiyet ilişkisini ortaya koyan. Bu
4: Evet.
6: Çok önemli bir çalışmaydı. Çok önemli bir adımdı tabii ki. Ama patriarkayla ve yeni kapitalizmle ilişkisini koymayan, nedenlerini koymayan, sadece sonuçları üzerinden yola çıkan bir metindi. Biz de bunun üzerinden iklim krizinin toplumsal cinsiyet boyutunu biraz daha görünür kılmak istedik. 45 kadınla iki tam günlük bir çalıştay, bir forum düzenledik. Çalıştay demeyeyim. Ve o atölyelerin arkasından da bir metnimiz çıktı ortaya. Burada amaç iklim krizinin, afetlerin sadece çevresel veya teknik bir sorun olmadığı, iklim krizinin ekonomik, toplumsal, siyasal eşitsizliklerin içinde ortaya çıktığı ve bu eşitsizlikleri daha da derinleştirdiği, dolayısıyla sadece uyum değil aslında başlı başına yeniden bir dönüşüme ihtiyaç olduğu vurgusu üzerindendi. Başlıklarımız oldukça kalabalık aslında. İlk başta ve en önemlisi patriarka ile ekolojik yıkım arasındaki bağı kurduk. Bakım ekonomisi, ücretsiz bakım emeği ve bunun iklim kriziyle ilişkilerini kurduk. Eşit, tam ve anlamlı katılım konusunu konuştuk. İklim finansmanı konusunu konuştuk. Toplumsal cinsiyete duyarlı. Kadın insan hakları savunucuları ve ekoloji aktivistlerinin korunmasını konuştuk. Tarım, gıda egemenliği, kadın çiftçilerin güçlendirilmesi meselesi, iklim kaynaklı göç, yerinden edilme, Adil geçiş sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyeti duyarlı afet risk azaltma ve afet yönetimi, sonra kadınların yerel ve geleneksel bilgisinin hayatın içine girmesi, iklim krizinin genç kadınlar ve kız çocukları, yine LGBT'ler üzerindeki etkisi, kesişimsellik, militarizm, savaşlar, kayıp ve zarar zamanlarında toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 15 başlık altında bir çalışma yaptık. Bu çalışma esasında bir uzman görüşü değil. Bu iklim krizi ve afetlerin toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle ilişkisini ortaya koyan, bu eşitsizliklere karşı mor yeşil kamucu politikalar geliştirmek amacıyla yapıldı. Kadınların ortak düşünme, tartışma ve yazma sürecine dayanan bir çalışma bu. Yani biz bir uzman rapor hazırlamaktan çok farklı deneyim ve mücadele alanlarını ortak bir politik söz etrafında buluşturmayı hedefledik. Buradan bir metin çıktı işte. Bayağı da kapsamlı bir metin olduğunu düşünüyoruz. Aslında sayfalar dolusu yazılacak, her başlığın ayrı ayrı konuşulacağı çok derin bir konu tabii. Böyle işte.
4: Elinize sağlık. Evet, gerçekten çok kapsamlı bir metin. Bir yandan da şeyi söylemek isterim. Hepimiz bir şekilde hayatın uzmanıyız aslında. Bu uzmanlık bilgisi biraz fazla yüceltiliyor farklı yerlerde. Burası için söylemiyorum. Yani sizin metin ve çalışma tam bunun aksini yapmış. Ama hayatın ve doğanın kadim bilgisi aslında kadınlarda uzmanlardan tırnak içinde daha fazla vardır diye düşünüyorum. Bu şeyi de açık kavuşturmak isterim. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı geçtiğimiz sene halkların iklim zirvesinde değil de resmi COP'ta üretilen
6: Evet,
4: şeydi.
6: COP'ta, evet, COP 30'da.
4: Aynı zamanda BELEM'de de toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin sonuç bildirgesinde özellikle yer alan bir meseleydi bu. Fakat sizin yaklaşımınız, yani mor yeşil kamucu toplumsal sözleşme, bunu bir adım daha ileri götürüyor bence. Şu açıdan özellikle adil geçiş ve iklim finansmanı meselelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği neredeyse hep böyle kesişimsel falan diyoruz ama neredeyse yok sayılan hikayelerdi bugüne kadar. Yani hikayeler demeyeyim de başlıklardı. Özellikle iklim finansmanı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir rapor okudum. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrılan bütçe toplam iklim finansmanının ki milyarlarca dolardan bahsediyoruz ancak %5'i kadarmış. Ve bu da aslında ne kadar meselenin görmezden gelindiğini, küsurat olarak görüldüğünü gösteriyor biraz da bize. Diğer taraftan da adil geçiş hep ücretli emek üzerinden, üretken emek üzerinden konuşulan bir mesele ola geldi. Sendikalar sahip çıktılar, sahip çıkmaya devam ediyorlar. Anlamlı bu tabii. Ama adil geçiş boyutunda da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda söyleyeceğimiz şeyler var, olmalı. Ve mor yeşil kamucu toplumsal sözleşme metni de bize biraz bununla ilgili neler söyleyebileceğimizi de gösteriyor. Biraz bunun hakkında odaklanalım istiyorum. Dediğin gibi aslında programın başında da konuştuk. 15 madde var. 15 tane program yapılır bu konularda. Fakat bizim vaktimiz kısıtlı. O yüzden bu adil geçiş mevzuyla ilgili toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ne söylemek istersin? Biraz ona değinelim mi?
6: Tabii önce aslında mor yeşil kamucu politikalar derken ne söylüyoruz?
4: Tabii.
6: Niye mor yeşil kamucu politikalar diyoruz? Morun eşitlik, özgürlük ve feminist mücadele birikimini, yeşilin ekolojik yaşam ve doğayla uyum talebini, kamuculuğunda haklara dayalı, ücretsiz, erişebilir ve nitelikli kamu hizmetleri anlayışını bir araya getirsin diye biz mor yeşil kamucu bir dönüşüm diyoruz. Adil geçiş meselesi tabii ki En önemli konularımızdan birisi iklim yasası sırasında da en çok üzerinde durduğumuz mücadele alanlarımızdan birisiydi. Acil geçiş deyince yalnızca fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş anlaşılmaya çalışılıyor. İstihdam, üretim, bakımın sosyal koruma, yerel yaşamın yeniden örgütlenmesi, bütün bunları kapsayan bir dönüşüm esasında adil geçiş dediğimiz şey ve dönüşümün maliyeti maalesef işçilere, kadınlara, yoksullara yani bütün güvencesiz topluluklara yükleniyor ve kadınların yalnızca bu yeşil işler dediğimiz bu yeni süreçte yalnızca sayısal olarak dahil edilmesi değil bizim buradaki amacımız. Tabii yalnız kadınlar için geçerli değil bu. Güvenli çalışma, eşit işi, eşit ücret, sendikal haklar, şiddet ve ayrımcılıktan uzak iş yerleri, mesleki eğitim, karar süreçlerine katılımın güvence altına alınması, bütün bu enerji, ulaşım, tarım, sanayi politikaları, bakım hizmetleri ve sosyal korunma politikalarıyla birlikte planlanmalı. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik adı altında işte bu mevcut sermaye, emek sömürüsü, mülkiyet ilişkilerinin yeniden üretilmesinin adil geçişle hiçbir ilgisi yok.
4: Evet.
6: Yani adil geçiş dediğimiz şey yalnızca enerji kaynakları ve üretim teknolojilerini değiştirerek gerçekleştirilemez. Çünkü böyle bir durumda var olan eşitsizliği zaten daha da artıracak demektir bu. Doğayı, emeği, yaşamı ve bunu sömüren ilişkileri dönüştürmekten söz ediyoruz. Adil geçiş deyince şimdilik bu kadarcık
4: Beni
6: söyleyeyim.
4: teşekkürler. Beni çok etkileyen bir örnek var. Geçtiğimiz aylarda Ankara Üniversitesi'nde bir eğitim verdim. O Türkiye'li olmayan öğrencilere. Orada Bangladeş'ten bir arkadaş vardı. Benim anlatmaya çalıştığım şeyi tam da iklim kaynaklı afetler ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konuşmaya çalışıyordum. Benim anlatmaya çalıştığım şeyi o örnek üzerinden inanılmaz güzel bir şekilde özetledi. Şunu anlattı. Bangladeş'te deniz seviyelerinin yükselmesi nedeniyle denize yakın olan tarlaların tuzlu suyla kaplandığını ve artık üretim yapılamaz hale geldiğini, dolayısıyla kadınların aslında üretim sürecinden bu anlamda da dışlandığını, aynı zamanda bunun ciddi bir su sorununa yol açtığını, yine kadınların 12 saat boyunca su kaynaklarına erişim için işte gitmek gelmek noktasında günün 12 saatini yolda geçirdiklerini, kadınların bir kısmının aileleriyle birlikte göç ettiğini, Bangladeş'in büyük kentlerine, başkent günde 6 bin kadar iklim göçmeni alıyormuş. Ve orada da kentin içinde değil, çeperinde gecekondu bile olmayan barakalarda yaşamak zorunda kaldıklarını, çok sayıda çocuğa bakmak ve aynı zamanda gelir kaynaklarından yoksun olmak nedeniyle de kız çocuklarını erken yaşta evlendirmek gibi bir şeyin çok yaygınlaştığını, dolayısıyla kız çocuklarının da eğitimden koparıldığını anlattı. Kendi gündelik yaşam öyküsü olarak anlattı. Şimdi bütün bunlar bize çok şey geliyor, biraz ne distopya gibi geliyor ama dünyanın farklı bir yerinde, çok da uzak olmayan bir yerinde yaşanan bir hikaye. Ve burada şunu görüyoruz. Yani kadınlar sadece üretimden kopartılmıyor iklim krizi, ekolojik yıkım nedeniyle. Eğitimden de kopartılıyor. Erken evlenmeye de zorlanıyor. Çocuk yaşta evliliklerin oranı da artıyor. Kadınların gündelik bakım emeği, iş yükü de artıyor. Yani günde 12 saat su almaya gitmek, işte ne bileyim, gıda krizi eşlik ediyor buna. Gıda krizinin neden olduğu pahalılaşmayı tolere etmek için evde üretimi arttırmak, salça yapmak, ekmek yapmak vesaire gibi. Çok boyutlu bir mesele bu. Ve gerçekten dediğin gibi adil geçiş sadece şeyi görüyor. Yani yeşil işlere geçersek işte ya da ne bileyim madenlerden çıkartılan işçilerin yaşam ücretlerini garanti edersek problem bitmiş gibi davranıyor. Elbette önemli. Madenlerde çalışan işçilerin ondan sonra hangi işleri yapacakları, hayatlarını nasıl sürdürecekleri, aileleriyle nasıl birlikte yaşamaya devam edecekleri, işte bakım yükünün nasıl paylaşılacağı önemli. Ama sadece bu kadar değil. Bana feminist mor kamucu toplumsal sözleşme biraz bu konuda genel olarak bir yol açıyor. Bütün bu gündelik derinliğini görmemizi sağlıyor gibi geldi aslında.
6: Tabii, esas şeyimiz, derdimiz bu zaten. Böyle büyük büyük teknolojik işte sürdürülebilir enerji, şuna geçelim, buna geçelim, şunu yapalım, bunu yapalım gibi. Yani iklim krizini zaten artık önlemenin bir şeysi kalmadı, koşulu kalmadı da uyum sağlamaya yönelik bir takım teknik şeyler değil, hayata dair şeylerden söz ediyoruz esas olarak. Yani bizim derdimiz iklim politikalarının kenarında yer alan ufak başlıklar değil. Dediğin gibi ekonomik, enerji, ulaşım, tarım, afet yönetimi, kentleşme, finansman, istihdam, bakım, sosyal koruma, bunların hepsinin tamamının toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yeniden kurulması lazım. Ve burada bizim bir iddiamız da esas olarak önemli olduğunu, en önemli konu olduğunu da düşünüyorum. Bizler iklim krizinin mağdurları olarak değil, iklim adaletini kuran eşit ve özgür özneler olarak yer almak istiyoruz. Yani toplantılara çağırıyorlar, işte kadın örgütlerini çağırıyorlar, 5 dakika söz veriyorlar. Sonra kadın örgütlerinin de görüşünü aldık deyip yine kendi bildiklerini okuyorlar.
4: Evet.
6: Halbuki biz yalnız dinlenmesi değil, kararlarımızın belirleyici ve dönüştürücü olmasını istiyoruz. Savaşa karşı, şiddete, sömürüye, yoksulluğa, ayrımcılığa ve ekolojik yıkıma karşı da yaşamı savunmak için yaptığımız bir dönüşüm programı bu. Şimdi senin örneğini geçenlerde ben de bir yerde bu konuda konuştuğum zaman senin verdiğin Bangladeş örneğinin aynısını bir arkadaş Sudan'da görmüş örneğin. 2 kilometre uzağa su almaya giden gelen kadınlar, o kadınların o sıcakta gidişleri, dönüşleri, yolda karşılaştıkları şiddet,
4: Sağlık
6: aciz
4: veri.
6: ve zaman. Ve tabii ki dediğin gibi ne eğitime, ne sağlığa, ne başka bir şeye, kendini geliştirmeye asla vakti olmayan ve bir an önce evlendirilen, erken yaşta evlendirilen, iş gücü olarak kullanılan kadınlar maalesef her yerde çok fazla. Tam da bunun üzerinden işte adil geçiş dediğimiz, iklim kriziyle mücadele dediğimiz şey tam da bunun üzerinden yapıldı. Yani yaşamı birlikte kurmak bütün derdimiz ama öznesi olarak kurmak.
4: Evet, aynı zamanda iklim krizi gerçekten kadın emeğinin zaten hani belirli oranda kölelik gibi de kavrayabiliriz. Kadınların özellikle bakım emeğini ücretsiz bir emek. Bunun alanını da son derece genişleten, yani kadınları yeniden köleleştiren, daha fazla zamanını gasp eden, daha doğrusu aslında kadınların kadın olarak varoluşlarını gasp eden bir tarafı da var. Yani bu mevzu sadece işte bu meseleye biz de katılalım, böyle bir sorun oluyor, biz de etkileniyoruz vesaire meselesinin ötesinde kadınlar açısından bir hayatta kalma meselesine dönüşmüş durumda.
6: Kesinlikle, kesinlikle ve o bütün yaşamı yeniden kuran, yeniden düzenleyen, hayatı koruyan ve kollayan aslında o bakım emeği dediğimiz emek esasında. Yani işte kadınların doğal görevi haline getirildi. İşte sözleşmede bunu da özellikle vurguluyoruz. Yani toplumun ve kamunun ortak sorumluluğu, bakım meselesi ve bakım emeğini merkeze almayan hiçbir iklim, afet, adil geçiş politikası da eşitlikçi sayılamaz. Yani çünkü bakımın kendisi kriz anlarında ekstra bir kriz haline dönüşüyor zaten.
4: Evet.
6: Dolayısıyla esas mesele bakım emeğinin merkeze alınması tabii.
4: Gülnur, peki son dönemece girdik programda. Bu Mor Yeşil Kamucu Toplumsal Sözleşme metniyle ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani bir kampanya mı? Nasıl yaygınlaştıracaksınız? Nasıl örgütleyeceksiniz bu sözü? Bu konuda da...
6: Valla COP 31 bahanesiyle aslında iyi bir fırsat oldu bizim için. Bu çalışmayı yapmak hepimizin emeğini, bilgisini, deneyimini bir araya getirebilmek bir yandan da çok iyi bir fırsat oldu bizim için COP 31. Şimdi biz COP 31'e kadar bunu bütün hem kadın örgütlerinde hem işçi örgütlerinde, meslek örgütlerinde yaygınlaştırmak ve imzayı açmak istiyoruz. Ve buradan bir Türkiye'nin, Türkiye'li kadınların sesi olarak COP 31'e iletmek istiyoruz. Ne bileyim, belki uluslararası bu alanda çalışan feminist örgütlerle de ortaklaşıp onların da imzasıyla ortak bir söz de olabilir. Çünkü yalnız Türkiye için değil, aslında bütün gezegen için yazıyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz ve mücadele ediyoruz. Umarım dediğimiz gibi olur. Başarırız ve COP 31'e de böyle bir ortak bildirge olarak, manifesto olarak, ne bileyim bir toplumsal sözleşme olarak çıkarız.
4: Aslında halkların iklim zirvesi de bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor. Şu
6: Tabii,
4: an
6: tabii, tabii.
4: 90'ın üzerinde ülkede 400 kadar uluslararası alanda, ekoloji alanında çalışan aktivistle bir araya gelinmiş durumda. Ki bu Kasım ayında bu sayı çok daha artacak eminim. Ve feministler de aslında halkların iklim zirvesi sürecinde bütün dünyada bizde olduğu gibi ilgi gösteriyorlar. Bu şöyle bir şey sağladı. Yani söylediğine ek olarak şey yapmak isterim, eklemek isterim. Sadece feminist hareketin ekoloji hareketine bakış açısını değil, ekoloji hareketinin de feminist harekete bakış açısını değiştirmeye başlayan bir süreç oldu.
6: Kesinlikle en önemli kazanımlardan bir tanesinin de bu olacağını düşünüyorum zaten. En önemli sonuçlardan birinin de bu olacağını umut ediyorum aynı zamanda.
4: Evet, ekoloji hareketi aslında hep bir kadın tabanına dayanan bir hareketti. Etrafımıza baktığımızda çok kolaylıkla görebileceğimiz bir şey. Bu yerel mücadelelerde kadınların ne kadar ön planda olduğu. Ama bir yandan da ekoloji hareketi bu derdi anlamak, ya niye bu kadınlar bu kadar önde, ne istiyorlar, mesele nedir, niye bu kadar radikaller sorularına çok fazla ne diyeyim yani... duyarlı değildi diyeyim. Şu kadın hareketinin, feminist hareketin bu konuda söz üretmesi biraz daha bu meseleyi de açıklaştırıyor aslında.
6: Kesinlikle, kesinlikle. İki hareketin ortak bir paydada yürümesi aslında çok önemli bir dönüşüm ve kazanım olur. Yalnız Türkiye açısından değil, dünyadaki bütün her yer için.
4: Evet, bu da o zaman son sözümüz olsun.
3: Evet.
4: Olsun.
3: Tam aslında tam yarım saat kadar önce Uluslararası Ranting ödülünü kazanan Süheyla
4: Aa,
3: Doğan
4: evet.
3: da stüdyolarımızdaydı. Onunla da bir röportaj yapmış olduk. Orada da kadın mücadelesiyle çevre mücadelesi, ekoloji mücadelesi nasıl birlikte yürüdüğünü, onun kendi pratiği üzerinden tabii konuşmuştuk. Halkların iklim zirvesini de konuşma fırsatı bulduk. Şimdi sizinle tam ondan bir hemen sonra konuşmuş olmak aslında çok güzel bir tesadüf oldu.
5: Evet.
6: Sevgili
5: Birbirlerine
3: Süheyla da
6: tam.
4: bu çalışmanın içinde zaten.
3: tabii evet. Onun
4: Bu
3: o da
4: arada çok
3: belirtmişti.
4: tebrik ediyoruz onu buradan. Çok gurur duyduk gerçekten.
5: Evet, bu
6: Ya
5: her iki
6: evet.
5: hareket birbirini tamamlıyor zaten. Evet.
4: Evet.
3: Peki
4: Çok
3: çok
4: teşekkür.
3: teşekkür ederiz.
6: Ben
3: Teknik masada
6: teşekkür ederim.
4: Salih bizimle birlikte 3 hafta boyunca bizimle olacak. Ona da teşekkür ediyoruz.
3: O zaman
5: Evet.
3: haftaya görüşmek üzere Ecehan.
4: Hoşça kalın. Gülnur çok teşekkürler katıldığınız için.
5: Gülnur Hanım'a da çok
6: Ben
5: teşekkür
6: teşekkür
5: ederiz.
6: ederim. Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere, sağ olun.
5: Hoşça kalın, görüşmek üzere.
6: Hoşça kalın.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Evet, yoğun söyleşilerle de tamamlanan bir program dizisi yapmış olduk bugün. Ve çok dünya gündeminin de Türkiye'nin de son derece yoğun bir şekilde meşgul olduğu diyelim ve pek de iyiye doğru gidecek haberlere de rastlanmadığı bir dünyayı bu haftayı da bu şekilde kapatmış oluyoruz. Adı arkası kesilmeyen son dakika, tırnak içinde son dakika haberleri de geliyor ama onlara artık yer verip dağıtmayalım konuyu ve bu şekilde de bu haftayı bitirelim diyorum. Ne dersin Özdeş?
2: Evet, sadece belki bir yine sabah operasyonu vardı. Ünlülere
1: Evet.
2: yönelik uyuşturucu operasyonu varmış. Bir de bu işte borsalara yönelik fonlara yönelik bir açıklaması olmuş. Bakan Gürley'in çeşitli şirketlere el konduğunu açıklamış durumda diyebiliriz hepimiz.
1: Kaotik bir durumun izlerine her yerde rastlanabiliyor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın diyoruz.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Reklamlar.
4: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
12: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırından, kriz var, kriz var, bunalım var.
3: Apaçık Radyo. Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
13: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
14: Günaydın Didem, herkese günaydın.
13: Herkese günaydın. Dolu dolu bir konuklarla dolu bir Açık Gazete'yi geride bıraktık. 8.30'da Süheyla Doğan konuğumuzdu. Uluslararası Ranting Ödülü 2026 sahibi. Ardından Çiçek Tağan'ın konuğu Irmak Saraç'tı. Kadın sağlığı üstüne konuştular. Dolu dolu, ayrıca tabii Halkların İklim Zirvesi'nde de konuğumuz vardı. Dolu dolu bir sabah bizi başladı ve devam edecek. Gün boyu da pek çok konumuz var. Bunları bugünü, yarını ve pazar gününü anlatmak üzere buradayız ama önce bir müzik dinleyelim.
14: Evet, ne dinleyelim biliyor musun? Ferdi Özbeğen dinleyelim. Gündüzüm seninle.

0: Ferdi Özbeğen'den dinledik. Gündüzüm seninle. Sabah sabah böyle bir başka yerlere götürüverdi açıkçası. Bu arada hemen bir düzeltme yapmak istiyorum. Birbirine çok bağlı konularda Süheyla Doğan Kaz Dağları mücadelesini anlattığı sabah Hrant Dink ödülü sahibi 2026. Ardından Çiçek Tağoğlu'nun konuğu Irmak Saraç'tı. Kadın sağlığı üzerine konuştular. İşte böyle canım programında ve halkların iklim zirvesinde de Gülnur Aksop konuğumuzdu. Ecehan Baltal'ın konuğuydu ve feminizm ve iklim krizi arasındaki bu mücadeleyi birbirine çok bağlı olduğu için bu üç konuda böyle üçünü birden arda arda dinlemek bana çok iyi geldi açıkçası. Kaçırdıysanız podcast kanallarımızda var.
1: Evet, dolu dolu bir Açık Gazete'nin ardından biz buradayız ve önümüzdeki üç günü, pardon iki, bugünü ve önümüzdeki iki günü anlatacağız.
0: Üç gün oluyor işte.
1: Hesap karıştı. Evet, başlayalım hemen o zaman. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Yeryüzü Tanığı var. Yeryüzü Tanığı'nda bu hafta And Dağları'na uzanıyoruz ve Peru'da yaşayan iki sanatçı Zehra Nazlı ve Mahmut Koytaş'tan doğayla kurduğumuz ilişkiyi, doğaya teslim olan dağ kültürünü nasıl deneyimlediklerini konuşuyoruz. Ayrıca Peru'ya taşınmadan önce İzmir'in Orhanlı Vadisi'ndeki JES yani Jeotermal Enerji Santrali mücadelesinde hareketli günler yaşıyorlardı. Yaşam onları Ant Dağları'nın kutsal vadisine götürdü. 3 yıldır burada dağ olmayı, dağ gibi düşünmeyi, dağ gibi yaşamayı deneyimliyorlar demişler. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Yeryüzü Tanığı'nda dinleyebilirsiniz.
0: Evet, hemen onun ardından saat 11'de Hikayenin Her Hali programı var ve bu hafta Meral Akkent'te sıra ve konuğu Manifold'da yayımlanan öyküleriyle tanıdığımız Damla Karadeniz olacak. Damla'nın öykülerinden bu öykülerin kişisel deneyimlerimizle kurduğu bağdan ve adaletsizliğe karşı açtığı beklenmedik mücadele yollarından konuşacağız. Kişisel olan politiktir sözünün izinde unutmaya karşı yazmanın peşine düşüyoruz bu programda. Hemen onun ardından da Headroom programı var. Headroom programında Selahattin Çolak'ın hazırladığı bu programda yine grupların, funkların izini sürecek Selahattin Çolak. Sonrasında da Önce Sağlık var. Önce Sağlık programında Doktor Demet Parlar konuğumuz, İklim Adaleti Koalisyonu Türk Tabipleri Birliği temsilcisi olan Parlar'la Antalya'da gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yani COP31 öncesinde ülkemizde yaşanan ekolojik tahribatı, iklim krizinin sağlığımızı nasıl tehdit ettiğini konuşacağız. Bütün konular sanki birbirine bağlanıyor gibi değil mi bugün?
1: Evet. Yayınımız böyle. 14'te de kopuk bağlarla devam ediyoruz. Bu bölümde yanlışları ortadan kaldırmayı vaat eden küçücük bir nesnenin ardındaki büyük tarihe bakacakmışız. Ekmek içinden kauçuğa, Osmanlı yazmalarından Cumhuriyet'in okul sıralarına, Amazon ve Kongo'daki ekmek rejimlerinden fotoğraflardan çıkarılan insanlara uzanarak silginin izini sürüyoruz.

0: görüyormuşuz. Kağıttan ve toplumsal hafızadan silinenlerin geride bıraktığı izlerin peşine düşecekmişiz bugün Kopuk Bağlar'da saat 14'te.
1: 14.30'da Adagio'dan Presto'ya programı bizi bekliyor. Nilgün Bilgiç'in hazırladığı programda bugün ulusal Fin müziğinin kurucusu ve Finlandiya'nın en önemli senfonik müzik bestecisi olan Jean Sibelius'un Opus 39 Mi minör 1 numaralı senfonisini ve Vals Triste yani hüzünlü valsini dinleyeceğiz.
0: Evet ve saat 15.30'da da Sinefil'le devam edeceğiz. Bugün Sinefil'de başta Dirk Palfi son filmi Tavuk olmak üzere vizyon filmlerini platformlardan önerilerine ayrıca özellikle Asaf Kapadia'nın son belgeseli Kenny Dalglish'in alternatif gösterim programlarına ve sinema dünyasından haberlerle Sinefil bizi bekliyormuş. Ankara Film Festivali'nde bu yıl onur ödülleri kimlere veriliyor? Venedik Film Festivali ödülleri sonrasında hangi tartışmalar öne çıktı? Bu yıl Emmy ödüllerinde hangi rekorlar kırıldı? Müzikler de var. Tavuk filminin Yunanistan'dan gelen şarkıları ile Beatles ve Cat Stevens'ın filmlerde kullanılan parçalarından oluşacakmış bugünün playlisti de.
1: Evet, saat 16.30'da ise Kavanoz'daki Yıldız var. Kavanoz'daki Yıldız'da geçtiğimiz haftadan devam ediyoruz. İlk bölümü kaçıranlar teknolojik gelişmelerin eşliğiyle hızla yükselen otomasyon süreçlerinden bahsetmeye devam edeceğiz. İlk bölümü kaçırdıysanız podcast kanallarında var. Bu hafta da devam ediyoruz. Saat 17'de ise Dünyanın Cazı bizi bekliyor. Ceyhan Usanmas'ın hazırladığı Cuma günleri direksiyonda o var. Programın bugün çok çok taze yayınlanan Dedicated to You albümü Branford Marsalis Quartet'in Diane Reeves'le birlikte kaydettiği Dedicated to You, John Coltrane'in 100. yaş yılı vesilesiyle hazırlanmış. Özellikle Coltrane'e Johnny Hartman'ın 1963 tarihli vokal albümüne selam duran bir çalışmaymış. Bugün dinleyebilirsiniz.
0: Evet, hemen Dünyanın Cazı'nın ardından iklim kuşağı konuşuyorla devam edeceğiz. Atlas Sarrafoğlu'ndan iklim haberlerini alabileceğimiz bu kuşaktan sonra da saat 18.10'da Açık Dergi başlıyor. Açık Dergi'de 18.50'de bu köşe kitap köşesi var ve Ceyhan Usanmaz'dan haftanın kitabını dinleyeceğiz, duyacağız. Saat 19.00'da da Eser Miktar'da var. Başak Hürer bu hafta Popko Heart Collection'ın kurucusu Öner Kocabeyoğlu ile konuşmuş. Bir koleksiyon nasıl şekillenir? Eserlerle kurduğumuz bağ zaman içine nasıl değişir? Koleksiyonerliğin kişisel hikayesinden Türkiye'nin güncel sanat ortamına uzanan bir sohbet etmişler. Saat 19'da Eser Miktar'da da dinleyeceğiz.
1: 20'de Koyu Mavi var.
0: Bağımsızlardan da bahsedebiliriz. 19.30'da bu hafta Ankara'da yerleşik garajın Coşkun garajdan Coşkun Demirok'la konuşuyorlarmış. Garaj Düsseldorf'ta yaşayan Ankara kökenli sanatçı mimar Coşkun Demirok'un dönemsel olarak kullanmak için kurduğu atölyesini kamusal bir alana dönüştürmesiyle başlıyormuş hikaye. Zaman içerisinde mekanı kaybeden garaj etkinlikleri bir başka bağımsız olan Unity'nin mekanında sürüyormuş. Coşkun Demirok'la birlikte sanat, sanatçı inisiyatifi, bağımsızlık üzerine konuşmuşlar. Bugün saat 19.30'da Bağımsızlar'da.
1: Evet, saat 20'de Koyu Mavi programı var. Gülçin Orgun'un hazırladığı programda John Coltrane'in John Coltrane anılacak. Şöyle ki 100. yaşları anısına hem Coltrane hem de Miles Davis eserleri var. Üzerlerine yazılan sözlerle farklı müzisyenler tarafından seslendirilmiş yorumları var bu akşam Koyu Mavi'de. Hemen onun ardından 21'de Aşağı Mahalle bizi bekliyor. Ümit Baykar'ın hazırladığı programda kendi özgü müziğine bizi yıllardır büyüleyen Ghosted üçlüsüne bu sefer Afrika müziği ustası İsveç efsanesi Christer Boughton eklenmiş ve oluşan dörtlüden yine sıra dışı bir müzik ortaya çıkmış. Bunu dinleyeceğiz saat 21'de Aşağı Mahallede.
0: Evet ve saat 23'te de Grounded var. Bu hafta Temmuz-Eylül 2026 tarihleri arasında yayınlanan punk ve hardcore kayıtlarından derlenen bir seçki getirecekmiş bize Duygu Boz. Ardından saat 1'de gece yarısından sonra saat 1'de Açık Kabin'le devam edeceğiz. Şehrin sonik nabzını tutan label DJ Selecta ve kolektiflerin seçkilerine yer veren ve bu şekilde bir hafıza arşivi oluşturmaya çalışan Murat MRT Seçkin'in koordine ettiği Açık Kabin'de bu hafta bağımsız kaset label'ı Magnetic Relay aramızdan ayrılışının 41. yılında ruhi suyu geri geriye bıraktığı sayısız eser ve müziğe kattığı önemli isimlerden oluşan bir seçkiyle anacakmış.
1: Vay be, gece yarısı Ruhi Su dinlemek de enteresan olacak açıkçası. Evet. Yarına geçelim hadi. Dolu dolu bir takvim bizi bekliyor. Hem yarın hem de pazar var. 19 Eylül Cumartesi günü Radyo Agos var. Radyo Agos bir süredir tatildeydi. Geri dönüyorlar. Bunu müjdeleyelim bu vesileyle. Saat 10.30'da ise Mücadele Atlası bizi bekliyor. Onursal Engel'in hazırladığı programda bu sefer Ege Çep'ten İsmail Karademirci yine halkların iklim zirvesi örgütlenme süreci üzerine konuşacağız ve saat 11'de ise Yeni Şeyler Rejimi bizi bekliyor. Bir konuğumuz var. Konuğumuz da Apaçık Radyo, Açık Radyo dinleyicileri için hiç yabancı olmayan biri. Gizem Kıygı. Bu haftanın konuğu Mekanın Ruhu Nereye Gitti? Balkonlar, taşlıklar, kapı önleri, kaybettiğimiz mekanlar üzerinden değişen yaşam alışkanlıklarını, insan ilişkilerini ve mekanla kurduğumuz bağın nasıl dönüştüğünü konuşacağız Yeni Şeyler Rejimi'nde bu hafta.
0: Evet ve sonra saat 15'te de Dünyayı Dinliyorum'la devam ediyoruz. Zekeriya Şen şöyle sormuş: bir sesi nasıl yasaklayabilirsiniz? Peki onu gerçekten susturabilir misiniz? 1979 sonrasında kadın sesin kamusal alanda karşılaştığı yasaklardan yola çıkıp Rumi'den Feruzat'a uzanan İran'ın yüzyıllara yayılan şiir geleneğinin müzikle nasıl yeniden hayat bulduğunu dinleyeceğiz. Yarın saat 15'te Dünyayı Dinliyorum'da.
1: Evet, kadın sesi yasaklar, sürgün, aşk, şiir, hafıza ve direnme üzerine bir saatlik bir anlatı bizi bekliyor. Saat 17'de ise Music of the World İstanbul programı var ve bu hafta Balkanların roman müziklerine uzanacağız. Arnavutluğun önemli Kurbeti topluluğuna kendi adını taşıyan nadir bulunan Kurbeti albümünden parçalar dinleyeceğiz. Arnavutluk'tan, Kosova'dan, Sırbistan'a, Balkanlar boyunca yaşayan Kurbeti romanlarının müzik kültürüne kulak vereceğiz. Music of the World İstanbul programında.
0: Evet ve saat 21'de de High Times var. Bu hafta High Times'ta Jamaica reggae ve dub sahnesinin güçlü sesleri bir arada olacak. Sugar Minot, Horace Andy, Coco T, Johnny Osborne, Garnet Silk gibi isimlerin yanı sıra Sly and Robbie'nin dub dokunuşlarıyla mixlerden versiyonlara, rabadaba, roots reggae'ye uzanan bol bastı bir seçki yine Ras Memo'nun programında bizi bekliyor.
1: Şimdi süreye baktım, sadece pazar günü var. Hadi bir müzik dinleyelim.
0: Dinleyelim, ne dinliyoruz?
1: Nuri Harun Ateş'e kulak vereceğiz. Varoluşla ilgili bir şarkı bu. Ay.

0: Ay dinledik. Nuri Ağar'ın Ateş'ten.
1: Evet, güzel oldu.
0: Hadi devam edelim.
1: Hadi devam edelim. Nerede kalmıştık? Pazar günü Pazar kalmıştık. Pazar günü saat 10.30'da Botanitopya ile devam edeceğiz.
0: Evet, bu hafta 17. yüzyılda yaşamış İngiliz baba oğul bahçıvan ve bitki avcıları Tradescant'ları anlatacakmış. Bunlar baba oğul, epey meşhur iki bahçıvan ve bitki avcısı. Halka açık ilk doğa müzesinin kurucusu olan bu olağanüstü ikili Avrupa ve Kuzey Amerika'nın dört bir yanından bitkiler ve nadir botanik örnekler toplamışlar ve insan yapımı ve doğal merak nesneleri biriktiren bahçıvanlardı. Bunları anlatacak Benan Kapucu bizlere.
1: Evet, ve saat 12'de de Agora ile devam edeceğiz. Bu bölümde belli kalıplara bağlı kalmadan kendi tarzını yaratan bir müzisyeni ağırlıyormuş Ece Zeren Aydınoğlu. Konuğu müzisyen, prodüktör ve trompet sanatçısı, hatta Açık Radyo'nun ekibi, eskiden Açık Radyo'nun ekibinde olan bir isim Barış Demirel olacak. Kendisinin enstrümanlarıyla kurduğu özel bağdan başlayarak bestelerini ve prodüksiyon süreçlerini, büyük ölçüde kendisinin üstlenmesinin müziğine etkisini, futbolun ona nasıl ilham verdiğini ve sözsüz müziğin dinleyicide yarattığı hisleri konuşacakmışız. Profesyonel müziğe başladığı günden bugüne hayatında nelerin değiştiğini ve dijitalleşen müzik sektörünün artılarını, eksilerini masaya yatıracaklar.
0: Evet, saat 14'te Dilden Dile Titreşimler programı bizi bekliyor. Emre Dağtaşoğlu'nun hazırladığı programın girişinde Ender Balkır'dan Ali Ekber Çiçek türküleri dinleyerek başlayacağız. Ardından da Mazlum Bageri'nin havalandırdığı bir Pir Sultan Abdal türküsüyle devam ediyor program. Bir küçücük ipucu bırakalım istedim. Ardından saat 15'te Musiki Arşivim var. Bülent Aksoy'un hazırladığı programda Necmin Rıza Ağızkan'ın Hicazkar makamında eserler okuduğu bir eski İstanbul Radyosu programıyla yine İstanbul Radyosu kaydı olan bir Hakkı Derman faslıyla Hüzzam makamında dinleyeceğimiz eserler arasında Musiki Arşivi programında.
1: Evet, ve saat 16'da da Rio de la Plata ile devam edeceğiz. Remy Est'in Tango adlı kitabının tangonun gelişiminin tanığı olarak beşeri bilimler ve tango ile sonuç bölümünden pasajlar okuyacakmışız. Müzikte ise Miguel Caló, Raúl Barón, Osvaldo Ramos gibi isimler ve onların Forever Tango'dan da tandalar dinleyecekmişiz.
0: Evet, bu tanda ara ara hatırlatmak lazım tabii. Tanda milonga gecelerinde dört parça anlamına geliyor. O dört parçayı dinlemek anlamına geliyor. Onunla dans ediyorlar. Dörder ya da üçer parçadan oluşuyor. Rio de la Plata'da da Forever Tango'dan pek çok farklı müzisyenden tandalar dinleyeceğiz. 17'de Gezgin'in şarkısı var. İlk Nur Akman Erkin hazırladığı programda bu hafta barok dönemin renkli dünyasında dolaşacağız. Heinrich Ignaz Franz von Bieber'den Alessandro Stradella'ya, Nicola Mateis'in hareketli danslarından Georg Philipp Telemann'ın görkemli Re majör konçertosuna uzanan dört farklı müzik dünyasına kulak vereceğiz Gezgin'in şarkısında.
1: Evet, böyle.
0: Bir duyurumuz daha var. Saat 18'de ise Gidilmeyen Yol programı var. Aslı, evet, Kotaman'ın hazırladığı programda Pelin Kıvrak'ın Yaşamadığımız Geçmişten Sorumlu Muyuz sorusunu soracaklar Gidilmeyen Yol programında.
1: Evet, ve son olarak da hatırlatmalarımızı yapalım. Bugün Cuma, malum, YouTube'da bir video yayınlayacağız. Ama bu videoyla bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. 30 Ekim 2022 Pazar gününe gidiyoruz. Barınan'dayız. Açık Radyo'nun 17. İstanbul Bienali kapsamında stüdyosu ve sergi alanında Tophane Noise Band'le birlikte yaptığımız, daha doğrusu onların bizim stüdyo alanımızda yaptığı performansının 6,5 dakikalık bir kısmını bugün YouTube'da bulabilirsiniz. Tophane Noise Band ekiminden Selim Cizdan, Serkan Aka, Berke Can Özcan, Ufuk Fakıoğlu ve Mihran Tomasyan bugün videoda olacaklar. Ve gürültü, pazar kahvaltısının çatal bıçak sesleri ve öğleden sonranın rehavetiyle bir yandan da tramvayın çan sesine eşlik eden bir Tophane Noise Band dinleyeceksiniz. Siz videonun 6,5 dakika olduğuna bakmayın. O performans sabah 11'de başlayıp akşam 18'e kadar
0: epey
1: devam etmişti.
0: Evet.
1: Arada sadece bir saatlik bir yemek molası vermişti.
0: Evet, bültenlerimizi hatırlatalım. Yarın açık bülten günü saat 14'te, cumartesi günleri posta kutunuzda oluyor. Salı günleri ise hikayenin sonu, KOP 31 bülten bültenimiz yayınlanıyor. Pek çok şeyin iklim kriziyle alakası üstüne bu bültenimiz. Bunların ikisine birden açıkbülten.substack.com adresinden üye olabileceğinizi hatırlatalım. Mail adresinizi bırakmanız kafi. Bugün ve pek çok konumuzda aslında halkların iklim zirvesine, iklim krizine ve COP31 yaklaşırken buralara odaklanıyor. Bu vesileyle de son parçayı buna göre seçtim.
1: Çalabiliyor muyuz ki?
0: Sanki
1: öyle bir vaktimiz bir
0: küçük
1: yok.
0: Çalamıyormuşuz, evet, pardon.
1: Çok vaktimizi açtık.
0: Peki, Anoni'den seçmiştim onu da, Four
1: onu
0: Degrees diye.
1: Pazartesi günü dinleyelim. Pazartesi günü dinlemek üzere bir şarkımız da var listemizde. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Teknik Masa'da Salih Işıker'e de çok teşekkür ederiz. Biz haftaya pazartesi günü yine burada olacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
9: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Ben Dicle Tuğba Kılıç. Yeryüzü tanığında bu hafta Anadolu'dan Peru'ya doğru bir yolculuğa çıkacağız. Geçtiğimiz haftalarda sevgili Zehra Nazlı ve Mahmut Koyaş'ı yine yeryüzü tanığında konuk etmiştik ve Anadolu'dan başlayıp Peru'da devam eden yolculuklarını konuşmuştuk. Zehra ve Mahmut iki farklı sanatçı. 3 yıldır Peru'da yaşıyorlar, Ant Dağları'nda, dağların tepesinde ve hayatlarına da aslında bir restoran sahibi olarak, şef olarak devam ediyorlar. Onlarla bu hafta doğayla kurduğumuz ilişkiyi konuşacağız. Doğaya teslim olan bir dağ kültürünü, bu kültürü 3 yıldır birebir deneyimlemeyi, Anadolu'da bir süre özellikle İzmir Orhanlı Vadisi'nde JES'lere karşı mücadele ederken, zeytinlerin hakkını savunurken o ritimden tamamen böyle bir mücadeleden çıkıp aslında yaşama teslim olmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Sevgili Zehra ve Mahmut tekrar hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyoruz. Hoş
2: Hoş
1: bulduk.
2: bulduk.
0: Evet, sizlerle biraz dağ olmayı konuşacağız aslında bu hafta. Dağ olmaktan aslında dağ gibi düşünmeye, dağ gibi yaşamaya, dağlı olmaya ya da ve aslında doğalı olmaya doğru bir sohbet yapalım istiyorum. Biraz böyle oradaki dağ yaşamını isterseniz masaya yatıralım. Oksijenin az olması, işte basıncın çok olması, orada nasıl bir hayat koşulu şekillendiriyor ve bu da nasıl etkiliyor genel olarak yaşamınızı?
1: Evet, burada aslında coğrafyanın size izin verdiği kadar yaşıyorsunuz ve ona işte teslim olmak zorundasınız. Hani onunla böyle direnç içerisine giremiyorsunuz. Yani çünkü zaten buna izin vermiyor işte. Bu kadar hani büyük dağların olduğu, etrafınızda 4.000-5.000 metrelik dağların olduğu, işte daha önceki programda da konuşmuştuk, kendini çok küçük hissetmek. Bunların hepsi bizim burada bazı şeylere teslim olmamıza mecbur bırakıyor zaten. Yani Türkiye'de nasıl...
2: Aslında sağlıyor daha
1: Evet,
2: doğrudur.
1: aslında sağlıyor. Çünkü bizden çok daha büyük olan başka bir işleyiş var burada. Ve bunu, bu zorlu şeyleri burada çok fazla hissediyoruz. İşte 3.000 metrede yaşadığın zaman sıfıra göre... 0 metrede yaşayan, deniz kıyısında yaşayan birisine göre çok daha az oksijen vücudumuza giriyor. Bu çok daha az oksijenin vücuduna girmesi senin çok daha yavaş hareket etmene neden oluyor. Çok daha zorlu nefes almana neden oluyor. Bunların hepsi senin aslında karakterini de etkileyen bir şeye dönüşüyor bir süre sonra. Nasıl çok hızlı hareket edemeyip, çok hızlı düşünemeyip, nasıl koşarak böyle bir akışta olamıyorsan, tam tersine gerçekten çok sakin bir şekilde yavaş olmak zorunda kalıyorsun diyeyim daha doğrusu. Yani gerçekten karakterin üzerine büyük bir aslında etkisi var.
2: Aslında biz normalde çok hiperaktif insanlarız. Ama burada işte gerçekten yani oksijen %25 daha az. Ve hani koşmak çok kolay bir şey değil. Hani burada bir dolmuş kaçırdığımızda Türkiye'de arkasından koşacakken burada okey kaçtı yapacak bir şey yok deyip duruyoruz yani. Aslında bunu da buradaki insanlardan da gördük. Yani burada herkes aslında çok yavaş hareket ediyor. Yani gördüğünüz yerlilerde de onu görüyorsunuz. Hani sakin sakin yavaş hareketlerle her işlerini yapıyorlar. Biz de onlardan görerek uygulamaya geçtik aslında.
1: Aslında bir uyumak da mesela öyle. Bütün uyku düzenimiz aslında tamamen burayla uyumlu. Yani güneşle uyumlu bir hale dönüştü burada. Hani çünkü gerçekten böyle artık gitmeye başladığı zaman güneş, senin de tüm enerjin gitmeye başlıyor. Hani artık böyle dışarıda durayım, partiye gideyim, evde birisinin evine gidip yemek yapalım, yemek yiyelim falan gibi bir akışınız bile olmuyor. Yani güneş gittiği zaman herkes evlerine çekiliyor. Bütün hayat duruyor. Herkes evlerinde sakin. Çünkü son 1-2 saatimiz oluyor aslında. Hani evde birkaç şey yapıp yatağa gireceğimiz.
2: Aslında bir de şey de var. Yani bir ısı hani hava soğuk oluyor akşam ve burada 3000 rakımlı olduğumuz için çok fazla ağaç da yetişmiyor. Okaliptüs ağaçları var ama aslında buranın ağacı değil ve burada hani evlerin hepsi kerpiç olduğu için ev yapımında kullanmak için çok düz ve çok uzun olduğu için bütün evlerin çatılarını okaliptüs ağacı kütükleriyle yapıyorlar. Ama hani hiçbir evde mesela soba veya ocak yok. Yani orada ateş yakmak gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ağaç çok kıymetli. Ve aynı zamanda hani zor da yanıyor ateş. Yani biz mesela bir kere ateş başında oturduğumuzda çok şaşırmıştı yerli geçen bir hani yani sadece başında oturmak için ateş yakıyorsun. Yani evet. Çok ekstrem bir şey. Hani o yüzden de erken uyuma, o enerjiyi daha tutumlu kullanma durumu var.
1: Evet.
0: Yani aslında bu biraz böyle şeyi de düşündürdü bana. Yani fiziksel olarak tabii koşulların değişmesi, yavaşlamak bir şekilde düşünme hızını da yavaşlatıyor mu acaba? Şimdi biz sürekli hareket etmek zorunda olduğumuz için sürekli işte bir operasyonel bir şeyler yaşıyoruz, işte bir iş yetiştiriyoruz, bir organizasyon yapıyoruz ve zihnimiz çok hızlı oradan oraya geçmek zorunda. Orada yaşarken zihin herhalde bu kadar hızlı bir şeyleri düşünmek, planlamak zorunda kalmıyordur diye tahmin ediyorum.
2: Ya aslında bizim bir önceki konuşmada bahsettiğim hani biz Türkiye'den gelelim ve 2 yıl içinde karavan alalım, bütün kıtayı bitirelim. Şimdi bu biraz bizim Türkiye'deki ritmimizin zihni. Biz gelince onu da fark ettik. Yani abi niye koşuyoruz ki? Tamam hani gezebilir yani 2 senede değil 7 senede gezelim bütün kıtayı durarak. Hani bir ülkeye gidip orada 6 ay geçirerek falan. Hani o zihnimizin buraya uyumlanmasıyla aslında planımız değişti. Hani biz de ya biz illa karavan alacağız diye geldik ve onu yapmalıyız falan gibi bir zihinden de çıktık ve akış buna evrildi ve tamam hani buranın ritmi buna göre diye onu oturtabildik aslında kafamızda.
0: Bir yandan da şeyi düşündüm. Yine tabii biraz geçen programa gönderme olacak ama yani şu anda bulunduğumuz işte Peru Ant Dağları Kutsal Vadide oldukça iyi korunmuş bir coğrafya ve orada yaşayan kültür hiçbir şekilde incitmeden aslında sonsuz bir saygı ve bir teslimiyetle oradaki coğrafyayla birlikte bütün canlılarla ilişkilerini sürdürerek yaşıyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda bu zor koşul, birlikte var olma kültürünü ya da buna teslim olarak, bu koşullara teslim olarak daha derin ilişkiler kurmayı mı getiriyor acaba?
1: Ya evet, kesinlikle. Çünkü zaten hani her şeyi çok kutsal olarak ve görmelerinin ve her şeye çok büyük saygı duymalarının nedeni de aslında bir şekilde birbirine çok bağımlı ilişkilerinin olması. Yani tarım yapmak zorunda, o suyu kutsal görmek zorunda, çünkü o su zaten çok hani zorlu bir şekilde geliyor. Dağdan eriyen sular, hani zorlu bir şekilde o güneşi kutsal olarak görmek zorunda. Oradan hani çıkan bir taneyi, mısır tanesi, yetişen tane, o mısır tanesini kutsal olarak görmek ve bunu kutlamak zaten zorunda aslında. Çünkü onun yaşamını sürdürmesini sağlayan şeyler. Yani birbirlerini aslında bağımlı olarak görmelerinin, yani doğayla birbirlerini, insan ilişkisini birbirine bağımlı olarak görüyorlar. Bu koşullarla da alakalı. Yani çünkü zaten 3000 metredesin, etrafı kapalı bir yerdesin, izole bir yerdesin. Birçok ulaşım şeyi yok. Hani başka şehirler gibi insanlar gelip buradan geçmiyorlar. Hani buraya gelmek için özel bir plan yapması gerekiyor zaten birisinin. Hani Hristiyanlıkla ilgili o yaşayış ritüelleri de hani o kadar farklılaşmış, kendilerine göre dönüştürmüşler ki hani çok güçlü olmasının nedeni hani gerçekten birazcık izole olan bir yer olmasıyla da alakalı. Onun için de hani bunun da tabii coğrafyayla alakası var. Coğrafyanın da insanlar üzerinde, bütün kültür üzerinde her şeyle hani kurduğu bir ilişki var. Onun için de evet, teslim olmak zorundasın yani birazcık Türkiye'den, bizim Türkiye'deki yaşantımızdan. Biz şimdi Türkiye'de hani işte Orhanlı Vadisi'ndeyken de, yani orada Orhanlı'dayken de, yani gerçekten zeytinlerle ilgili bile yani durmadan direniş halindeyiz. Hani jeotermaller, o mahkemeden kurtuluyor, işte o davaya koşuluyor, o şeyden koşuluyor, hani bitiyor, başka bir şeye koşuluyor. Hani oradaki olay bitiyor, başka Kaz Dağları'nda bir şey başlıyor. Hani durmadan bir şey direnmek, enerji harcamak ve bir şeyi hani dönüştürmeye çalışmak zorundayız gibi, sanki durmadan enerji sarf ediyoruz. Ama buranınki biraz daha aslında seni uyum sağlamaya yani itiyor. Hani buraya teslim olmaya, havaya, soğukluğa, geceye, uykuya, hani ne zaman uyanacağını, her şeye teslim olman gerekiyor. Yani o doğanın kendi kuralları var ve sen onun içine ya uyumlanırsın ya da uyumlanmadan işte yani gerçekten birçok insan buraya geliyor ve bir süre sonra da gidiyor. Neden? Çünkü çok zor yani yaşamak. Hani hele ki uyumlanırsan çok zor yani. Hani gece hayatın yok. Yani hani bu mesela birçok insan için zorlu bir şey. Yani gece hayat derken böyle diskolardan falan bahsediyorum ama hani akşam karardığı, hava olduğu zaman, hava karardığı zaman akşamleyin oturmak, yemek yemek, beraber bir şey yapalım diye. Hani yok yani herkes yatağına girmek zorunda.
0: Evet. Yani şimdi sizi dinlerken ben de aslında Anadolu'da işte geçtiğimiz 20-25 yılda yaptığım yolculuklar, işte özellikle Doğa Derneği'nin çalışmalarında görev alırken karşılaştığım işte pek çok Anadolu bilgeleri diyeyim. Anadolu'da aslında doğayla uyumlu yaşamın sırlarını çözmüş, doğa nedir diyecek kadar doğa olmuş, özellikle yaşlı kadınları vesaire düşünüyorum. Bunların tabii hepsinin neredeyse ortak özelliği tamamen sizin oradaki şu anda yaşadığınız oldukça izole coğrafyalarda dışarıyla, dışarıdaki işte belki modern dünyanın koşullarıyla çok ilişkisi olmayan ve zorlu, aslında oldukça zorlu yaşam koşullarında var olmayı başarmış kültürler. İşte ne bileyim, en basit işte Marmaris, Taşlıca Köyü düşünüyorum. Yani hani Marmaris'in bütün o imkanlarının işte köylerine gelmiş, ekonominin, turizmin nimetlerinden oldukça o zamanlar, en azından işte bir 10-15 yıl önce ilk gittiğimizde bu imkanlardan çok uzakta, suyun her bir damlasının çok çok önemli olduğu bir coğrafyada oluşmuş olan tarım kültürü, doğa okur yazarlığı, bütün suyla olan ilişki, toprağın, taşın, yani tek bir taş tanesinin bile nereye nasıl konacağına, ağacın işte hangi ağacın nereye, hangisiyle birlikte dikileceğine son derece hassas bir şekilde karar verilen ve böyle damıtılmış, yani yüzlerce belki jenerasyonun damıtılmış bilgisiyle şekillenmiş bir coğrafya. Veya aklım işte Fırat'daki Fırat Vadisi'ndeki işte Kemaliye, Eğin coğrafyası geliyor, işte ne bileyim oradaki yaşlıların anlattıkları vesaire. Dolayısıyla hani böyle özellikle o doğa okuryazarlığı, doğayla kurulmuş o derin ilişkilere sahip coğrafyaların hep böyle bir ortak özelliği var aslında. Yani belki günümüz işte modern dünyasında da hep sanayi devrimini konuşuyoruz ya, ondan sonra işte insanın kendini doğanın yöneticisi, sahibi, işte kudretlisi ilan edişinin çok hızlandığı bir dönem. Aslında hayatta işte hızlandıkça, kolaylaştırdıkça hayatımızı, başka bir şeyi zorlaştırıyoruz. Zorlaştırdığımız şey de doğaya teslim olan, daha yavaş, daha dinlendirici ve daha mutlu bir yaşam belki de. Yani sizi dinlerken hep arka planda bunları düşünüyorum. Daha mı mutlusunuz diye sorayım.
1: Daha mutlu. Evet, sen de evet, konuşurken ya, ben onu daha mutluyuz diye düşündüm.
2: Daha mutluyuz bence. Evet, yani Türkiye'de hep bir gerginlik hali vardı. Mesela burada hiç sürekli bir festival var mesela hani. Yani ilk ve şeyi çok seviyorlar. Böyle çocuk gibi bir halleri de var buradaki insanların. Maytap falan patlatmayı çok seviyorlar hani. İlk geldiğimizde festival bir maytap patladı, biz yere falan atlatıyorduk kendimizi hani korkudan. Yani bomba patladı falan diye hani böyle bir. Yani burada yani bir cenaze ritüeli de mesela, yani burada cenazeler çok mutlu geçiyor. Uzaktan görseniz düğün sanırsınız aslında.
1: Ya bunun nedeni de aslında yine bu ant kozmovizyonuna mesela bununla bağlantılı. Çünkü burada ölümü bir son olarak görmüyorlar. Gerçekten burada böyle ant kozmovizyonunda 3 dünya var. Bir alt dünya, şu an yaşadığımız dünya, orta dünya ve üst dünya diyorlar. İşte gökyüzü ve işte gökyüzündeki olan şeyler. Ve biz orta dünyada yaşayan insanlar aslında öldüklerinde bu orta dünyayı tamamlayıp diğer dünyaya geçiş yapıyorlar. Alt dünyaya geçiş yapıyorlar diye görüyorlar. Onun için yani bir son oluş değil, tamamen böyle bir devam ettirme. Ve yaşadığına falan da inanılıyor. İşte onun için burada aynen Meksika'da olduğu gibi işte ölüler günü var. Ölülerin ruhlarının geri geldiği. Onun için evlerde sofraların kurulduğu ve işte o ailenin işte ölüsünü bekliyor. Orada yemek yiyorlar falan. İşte cenazeler olduğunda mesela yani müthiş bir cenaze ritüeli var. Cenaze olduğunu benim anlamam böyle 5 dakika falan sürdü. Çünkü böyle canavar kostümlü insanlar, işte bir sürü kostümler giyinilmiş, davullar çalınıyor falan, böyle inanılmaz. Çiçekler, her yerde böyle bir şeyler patlıyor, çiçekler atıyorlar falan. Az böyle şeyin sonunda, konvoy gibi insanlar. Konvoyun sonunda evet bir cenaze koyulmuş böyle omuzlara. Önde de işte fotoğrafı. Hani o aşamada anlayabildim ben cenaze olduğunu. Yoksa onun öncesinde bir kutlama gibi, herhangi bir kutlama gibi. Ve o cenazeyi mesela, tabutu, bütün köyde gezdiriyorlar. Ve her gezdirdiği yol boyunca çiçekler atıyorlar işte üzerine. Çünkü böyle işte son yürüyüş. Yani buradaki o kişinin aslında son yürüyüşü olarak görüyorlar. Ve tüm işte iş yerini, iş yerinden geçiliyor, evinin önünden geçiliyor. Bütün böyle halk onu uğurluyor mezarlığa kadar. Yani bu mesela müthiş yani, ve durmadan bu şekilde ritüelleri var.
2: Ya bir kere mezarlığa gitmiştik yine böyle bir fotoğraf çekmeye falan. Bir kadın mezarlığın köşesine bir tane sigara koymuş. Kendi de bir tane sigara yakmış. Mezarda karşılıklı sigara içiyor oradaki yatan kişiyle birlikte. Ve evet hani öyle düşünüyor.
1: Yani ölmüş gibi bakmıyorlar gerçekten. Sadece şu anki dünyadan, orta dünyadan bizim aramızdan ayrıldı ama başka bir şekilde devam ediyor diye görüyorum.
0: Evet, aslında hani bu yani Anadolu'ya hiç uzak olmayan bir kültür. İşte ölüm evet, ölür, biz ölmeyiz sözü ve bunun pek çok aslında benzerini yaşadığımız veya işte hani öldü demek yerine hakka yürüdü gibi. Yani aslında yeni bir döngünün başlaması işte orada Latin Amerika'da veya Anadolu'da veya işte gitsek Asya'da aslında dünyanın pek çok doğaya yüzünü dönmüş, doğa olmuş toplumlarının ortak öngörüsü zannediyorum. Bu açıdan güzel. Evet, ben yine biraz böyle eğlence kültürüne de dönmek istiyorum buradan. Yani hep aramızda da konuştuğumuz bir şeydir işte Seferihisar Doğa Okulu'nda veya farklı şekillerde. Yani eskiye de dönüp baktığımızda eğlencelerin, ritüel şeklinde yapılan eğlencelerin hep böyle hasretini çektiğimiz veya işte var olan bayramlardaki eğlencenin yok olduğu, daha işte belki farklı ne bileyim işte tatile, zorunlu törenlere, bir şeylere dönüştüğü, yani eğlencenin de ne yazık ki dönüştüğü, bozulduğu, zarar verildiği, belki dönüştürüldüğü bir dönemdeyiz aslında ki Anadolu da çok zenginmiş. Yani ne kadar eğlenceliymiş veya biz de hepimiz çocukluğumuzdan daha eğlenceli günlerden bugünlere geldik gibi bakıyoruz. Çok mesela direnmek de eğlence olduğunda güçlüdür aslında veya işte mizahla direnmek direnci yüceltir, güçlendirir. O kültürün içinde olmak ayrıca bir şans gibi geldi bana. Yani o eğlenceyi çok aramak ve bilinçli olarak belki de geri getirmemiz gerekiyor. Belki Anadolu'da mücadelelerde en çok unuttuğumuz şeylerden birisi de bu ve en çok yanlış yaptığımız şeylerden birisi de belki çok ciddi olmamız diye düşünüyorum. Bunlara baktığımızda bilmiyorum, oradan siz nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi Uzaktan mücadeleleri ne kadar takip edebiliyorsunuz bilmiyorum ama tabii gittikçe bizi umutsuzluğa da sürükleyen, sadece tabii burada değil dünyanın pek çok coğrafyasında olan bitenler hem umudumuzu alıyor, politik olarak tabii yani umudu silmek, yok etmeye çalışmak zaten oldukça stratejik ve politik bir durum. Umut hiç romantik bir şey değil. Eğlence de öyle. Yani eğlence de böyle belki çok hafife aldığımız şeyler bunlar ama aslında hiç hafife almamamız gereken şeyler. Yani bir hak mücadelesi verirken eğlenmek, eğlencenin de hakkını aramak gerekiyor galiba. Ne bileyim, Dionysos'un çocuklarıyız sonuçta.
1: Evet, ilk geldiğimizde bir çok uzun süre çok üzülerek geçirdik hani Türkiye'deki yaşamımıza. Yani biz hiç eğlenmiyormuşuz. Yani bizim eğlence kültürümüz hani başka bir şey. Yani belki tabii ki de bu dönüşmeyle alakalı. Çünkü birçok şey unutmuşuz. Çok fazla bizim de ritüellerimiz hani Anadolu'da yani inanılmaz yani kostümle o şeyler hani bir sürü şey çok yeni yeni görüyoruz, öğreniyoruz. Hani böyle de bir şey var. Bu bizde de varmış falan diyoruz ama o normal hayatımızın içerisinde yok yani. Hepimiz gerçekten özel bir araştırmayla böyle bir ritüel olduğunu hani öğreniyoruz Türkiye'de, Anadolu'da. Hani o benim öyle bir ritüelden haberim yok. Evet varmış yani 500 yıl önce ama şu anda yok yani.
0: Araya
1: Ama
0: araya
1: bu
0: kaza kaza geri getirmeye çalışıyoruz. Bir de
1: evet
0: böyle
1: evet
0: bir kolay mı
1: aynen. Hani
0: oluyor?
1: aynı şey. Hani hep uğraşmamız gerekiyor. Hep bir şeyler çabalamamız
2: Orhanlı
1: gerekiyor.
2: köyündeki eylemlerde zeybek dönülüyor mesela. O çok güzel. En önde zeybek dönenler oluyor.
1: Bir de hani burada mesela eğlence herkes için yani gerçekten ne paran olmasına bir şeye katılman için paran olması gerekmiyor. İşte yaşınla ilgili mesela bir kısıtlama yok yani ben Türkiye'de şunu hissediyorum. Sanki belirli bir yaşın üstündeki insanlar gerçekten yani daha arka plandalar ve yoklar yani birçok şeyde. Hani düğünlerde falan da yani hani çok gençler önde işte bir şeyler oluyor falan orada ama hep böyle daha ağır başlı yaşlılar. Ya burada inanılmaz yani bütün böyle hani amcalar, teyzeler böyle sokaklarda hani dans ediyorlar. Hani çok tatlı bir ortam var. Yani çok güzel eğlenceyi çok yaşayabilen bir yer. Yani her yaştan herkesin katılabildiği de bir eğlence anlayışı var. Çünkü çok normal bir şey. Yani hayatın içerisinde böyle yapılmış değil de zaten normalinde akan bir şey olduğu için zaten oradan geçen bütün teyzeler, amcalar hepsi böyle katılıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Falan gidiyorlar yani hani bu
2: Ya
1: şekilde oluyor.
2: kınanmıyor da bu. Şimdi mesela
1: Evet.
2: 60 yaşında bir amca ve bir teyze bir festivalde dans ediyorlar. Sonra birbirlerine dayanıp uyuyakalıyorlar sokağın köşesinde falan hani. Normalde bu bizde yani çok utanç verici bir şeydir ama burada o çok akışkan yani. Kesinlikle bu herkeste var. Ve bir mahallenin bile açılışının festivalini yapıyorlar. Küçücük bir mahalle burada mesela kasabanın mahallesi. Hani o mahallenin kuruluşunun 15. yılı. Bunu kutluyorlar mesela
1: Ve
2: yani.
1: bu bir hafta sürüyor. Bütün bizim ev sahibimiz mesela geliyor. Evin önüne çiçekler, saksılarla getiriyorlar. Her yer, bütün sokaklar temizleniyor ve bu komünite tarafından. Yani orada yaşayan insanlar yapıyor bunu. Hani devlet gelip şimdi bunu kutluyoruz. Bu işte açılışı buranın işte yıl dönümü falan demiyor. Bunu tamamen kendileri, herkes evindeki bahçesindeki çiçekler, saksılar geliyor. Bütün komünite yemekler yapıyor o hafta. Orada eğlence oluyor. Bütün böyle geceye kadar birbirleriyle işte hani orada etkinlik sürüyor. Hani mesela o çok güzel bir şey. Yani
0: Harika.
1: evet.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Zehra Nazlı ve Mahmut Koyaş'la bu hafta yine yeryüzü tanığında bir aradaydık. Dağ olmayı konuştuk. Dağın ruhunu, dağlı olmayı, dağlı olmanın ne kadar mutluluk verici ve şahane bir şey olduğunu dinledik.
1: Ve aynı
0: Aslında
1: zamanda çok
0: güzel.
1: zorlu.
0: Evet, yani işte o zorlu koşulların getirdiği harikalığı özenerek dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Peru'dan
1: Biz
0: bizlere
1: teşekkür ediyoruz.
0: bağlandınız. Yine doyamadık. Nasıl geçti bilmiyorum bu program. Hadi bakalım bir sonraki buluşmalarda yine umuyorum ki bence yine biz yeryüzü tanığında önümüzdeki aylarda bir arada oluruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok
1: Biz teşekkür
2: teşekkürler.
1: ediyoruz. Görüşmek üzere.
2: Hoşça
1: Önümüzdeki
2: kalın.
1: hafta
0: Yine başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
4: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
1: Bertolt Brecht, Radyo.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elmadağ'daki bina herhalde.
4: Evet, 6. 7. katta.
3: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Foçan'la caz saatleri yok. Uğur Yücel gelir program yapar. Açık Gazete sabahları. Ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben. Bozcaada'da. Yani yazları. Kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu. Olacak şey değil yani.
4: Korkunç bir şey.
3: Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinci ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
4: Elbette yani senin de
3: bu konuda. O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
4: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bile getiriyoruz.
3: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
4: Elbette.
3: Bu destektir.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özlem Teke ve Defne Suman'a teşekkür ederiz.
1: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Merhaba, Açık Radyo'da hikayenin her halindesiniz. Ben Meral. Bugünkü program konuğu Manifold'da yayınlanan öyküleriyle tanıdığımız yazar Damla Karadeniz. Hoş geldiniz Damla.
1: Hoş buldum. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Ben de teşekkürler ediyorum katıldığınız için. Programımızda Damla'nın bazı öykülerinden bahsedeceğiz. Bu öykülerde bahsi geçen bir timsah, bir ahtapot, bir lastik top, bir kar fırtınası, bir kadının biriktirdiği fotoğraflar, soğukta titreyen bir çocuk ve gizemli bir grup balık da program konuklarım arasında olacak. Damla'nın öyküleri bana kendi hayatımdaki pek çok deneyimi de hatırlatma şansı verdi. Bugün hem bu öyküleri hem de bu öykülerin bendeki etkilerini konuşacağız. Tabii bu arada Damla'nın yazma serüvenini dinleme fırsatı da olacağız. Ama önce Damla, sizi dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Siz lisans eğitiminizi sosyoloji, yüksek lisansınızı kültürel incelemeler bölümlerinde tamamladınız. 2010 senesinden bu yana yayıncılık sektörünün her alanında çalıştınız. Çevirmenlik ve editörlük severek yaptığınız uğraşlar ama daha çok öykü yazmak ve çizim yapmak sizi heyecanlandırıyor. Bu heyecanınızın nedenini şöyle ifade ediyorsunuz. Yazarken ve çizerken kendi sesimi bulurken bir yandan da yok kılınmaya çalışanlara ses olmayı umuyorum. Alıntı sonu. Dile hep merakla yaklaşıyorsunuz. Dille oynamayı, onu yapıp bozmayı seviyorsunuz. Ama aynı zamanda da dili bir direniş aracı olarak görüyorsunuz. Hak temelli dönüşümlerin gerçekleşmesinde dile yaklaşımınızın kilit bir rol oynadığına inanıyorsunuz. Buna ben de yürekten inanıyorum. Vegansınız ve bu bağlamda şöyle yazmışsınız. Alıntılıyorum. Vegan bir yaşam sürmenin istisna olmaktan çıkacağı, türcülüğün ve her türden ayrımcı bakışın hayatlarımızdaki etkisini yitireceği günlere kavuşmayı iple çekiyorum. Alıntı sonu, ben de iple çekiyorum. Hep birlikte mutlu günlerde buluşmak üzere diyorum. Peki, o zaman hemen başlıyoruz programa. Damla, öykü yazma serüveniniz nasıl başladı?
1: Çok teşekkür ederim tanıtımınız için öncelikle. Öykü yazma serüvenim aslında biraz 30'umdan sonra başladı. 30 yaşımdan sonra başladı bende. Yazmaya çocukluğumdan beri ilgim vardı. Fakat kendimi hep daha okuduğumu sosyal bilimler alanlarıyla ya da işte sinemayla daha çalışma alanlarım içerisinde tanımlıyordum ve kuramsal yazı temelinde ilerleyeceğimi düşünüyordum. Ama aslında edebiyata çok derin ilgi duyuyordum. Çok da özendiğim bir alandı sadece her nedense o alanın kapılarının bana açık olabileceğini tahayyül etmemişim. Ve işte bir şekilde bir Susuz Yaz filmindeki Karabaş adlı köpeğin beni çok üzen hikayesi üzerine bir arkadaşımla ortak bir girişimde bulunduk. Kısa bir öykü yazmak istedik öldürülen Karabaş'ın ağzından. Ve o öykü benim için aslında bir kırılma anı oldu. Onun ardından tek başıma öykü denemelerim oldu. Ve aslında o kapıların bana kapalı olmadığını, sadece kuramsal yazmam gerekmediğini ve aslında tam tersine öykü yazarken kurgu dünyasında kendimi çok daha özgür hissettiğimi, kendimi daha rahatlıkla ifade edebildiğimi fark ettim. O kanaldan başladı benim için.
0: Güzel, çok güzel. İyi ki başladınız. Çok
1: Çok
0: severek okuyorum bütün öykülerinizi.
1: memnun oldum.
0: Sizin örneğin Toprak, Zemin, Beton Mezarlık adlı hikayenizde dedenizin cenazesinde yaşanan bir sahneyi anlatmanız bütün öykülerinizi.
1: Çok memnun oldum.
0: Sizin örneğin Toprak, Zemin, Beton Mezarlık adlı hikayenizde dedenizin cenazesinde yaşanan bir sahneyi anlatmanız bana da çok şeyler anımsattı.

0: ve güç veriyor anlatıcıya ve oradaki insanlara. Bu öyküyü okurken anneannemin toprağa verilmesinde annemin yaşadıklarını hatırladım önce. Ve her fırsatta annem anneannemin cenazesinde kendisinin nasıl engellendiğini ve buna karşı nasıl direniş gösterdiğini anlatmıştı. Ben de annemin cenaze töreninde bu annemin anlattıkları nedeniyle anneme kendime örnek alarak cenazedeki o belirgin toplumsal cinsiyet beklentilerine ve cinsiyetçi ritüellere karşı çıkma stratejileri geliştirmiştim ama tek başımaydım orada. Zor olmuştu. Fakat bunu yapmıştım. Siz bu toprak zemin beton mezarlık adlı hikayenizde kadın halinle erkek işine karışma anlayışıyla hesaplaşıyorsunuz. Bu öykü nasıl ortaya çıktı? Yaşamınızda herhangi bir yeri var mı? Bir de ahtapot imgesi neden?
1: Yaşamımda çok doğrudan bir yeri var. O yüzden de sizde de böyle bir karşılık bulması aslında beni duygulandırdı. Bir taraftan ne kadar üzücü ki tek başıma, tek ben değilmişim buna maruz kalan ve aslında ne kadar yani münferit veya istisna olması gereken bir şey, ne kadar genel hepimizin maruz kaldığı kadınlar olarak deneyimlediğimiz bir şeymiş. Bunu görmüş oldum sizde bahsederken deneyiminizden. Dedemin cenazesinde evet böyle bir şey gerçekten yaşadım. Ve yani çok rahatsızlık verici bir deneyimdi. Çünkü bu kadar yakınım, bu kadar içeriden sevdiğim birisini kaybediyorum ve onun da en yakınları aslında kadınlardan oluşuyor. Kızı, torunları, eşi, hepsi aslında onu hastalığında, sağlığında hepsini de sarıp sarmalayan kişiler. Fakat cenazesinde hiç tanımadığımız insanlar bir anda en öne geçiyorlar ve biz uzak tutulur olduk bir anda. Yıkayamıyoruz, yaklaşamıyoruz. Defnedilirken aman ha uzakta durmamız gerekiyor, kirletmeyelim onun toprağını falan gibi böyle oradaki yaklaşım beni çok rahatsız etmişti. İnsan orada bir yandan yasıyla uğraşırken, o kaybının acısını yaşarken bir taraftan da bununla cebelleşmek zorunda bırakıldığında tabii etkisi sanırım daha ağır oluyor. Tutamadılar. Annenizin aslında deneyiminde oldu. Sizin de sonrasında bir şekilde sürdürdüğünüz gibi. Benim için de durdurucu olmadı engellemeye çalışmaları. Ve bir şekilde bu yıllar içerisinde belli ki içimde onun kalp kırığı kalmış. Çünkü çok eski bir olay. Çok uzun yıllar sonra bir öykü olarak ortaya çıktı. Ahtapot'un buraya nasıl girdiği öykülerimin genel bir motifiyle ilgili sanırım. Birazcık kendiliğinden ortaya çıkıverdi. Çok ufak bir rüya fragmanından aslında tüm bu olaylardan, tüm bu yaşananlardan çok bağımsız bir çocukluğumdaki bir rüya fragmanındaki bir ahtapot oraya geliverdi. Fakat öykülerimde genel olarak hayvanların yaşadıkları yani zihnimde çok bir arada işliyor. Hayvanların yaşadığı şiddet, istismar ile kadınların, çocukların, işte LGBT artıların birçok farklı ayrımcılık biçim ve yaşanan şiddet bir arada bende beliriyor bir motif olarak. Ahtapot'un orada ortaya çıkışı da aslında beni güçlendiren bir figür. Öyküde bir kırılma anı olarak belirdi. Ve birazcık da kendiliğinden ortaya çıkıverdi. Yani öyküde nasıl birdenbire kendiliğinden ortaya çıkıyorsa öykünün yazım sürecinde de o ahtapot gelip bana güç verdi. Çok rasyonel bir şekilde sanırım açıklayamam şu an.
0: Evet. Ben o hikayeyi okurken çok çok mutlu olmuştum. Biz çünkü İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nde Gençlerle Savunuculuk Günlüklerimiz sergisini yaparken Serkin'in logosunu ahtapot figürü olarak seçmiştik.
1: Doğru.
0: Çünkü ahtapotların çok önemli bir özellikleri var. Birincisi çok zeki yaratıklar. 9 tane beyinleri var, 3 tane kalpleri var. Ama tabii bu tek neden bu değildi. Bu sergide yeni bir dünya yaratma şeyi vardı, gayreti vardı gençlerin. Ahtapotlar da ebeveynlerinin davranışlarını yeniden üretmeyen özel canlılar ve dünyayı tek başlarına keşfediyorlar. Yani ana babalarından öğrendiklerini sürdürmüyorlar. Bu durum neden, nasıl ortaya çıkıyor? Şöyle, bunların üremeleriyle ilgili. Erkek ahtapot spermlerini dişiye aktarıyor ve hemen ardından hayata veda ediyor. Dişi ahtapot binlerce yumurta sahibi oluyor. Bunu işte oralara buralara yarıklar

0: mağaralara saklıyor. Yumurtaların başında bekliyor. Fakat beklerken hiç ayrılmadığı için beslenemiyor. Ve yumurtalardan çıkar çıkmaz yavru ahtapotlar anne ahtapot da hayattan ve hayata veda ediyor. Dolayısıyla yavru ahtapotlar ebeveynlerinin davranışlarını üretme şansına sahip değiller. Hemen çünkü tek başlarına kalıyorlar. Her şeyi kendileri öğreniyorlar. Ve çevreleriyle kurdukları iletişimle kendi yollarını buluyorlar. İşte bu da zaten yani kendi beyinlerine güveniyorlar kısacası özetle. Tıpkı bir dünya, yeni dünya yaratmak isteyen birçok insan gibi. Kendimize güvendiğimiz anda, kendi hayallerimizin peşinden gittiğimiz, olanı tekrarlamadığımız zaman yeni bir dünya yaratıyoruz, gelenekleri üretmiyoruz. Siz de anlatılarınızla yeni bir dünya yaratma hayalini kuruyorsunuz ya öykülerinizde. Bu dünya nasıl bir dünya Damla?
1: Aslında çok da güzel özetlediniz siz. Ya bu dünya maalesef şu an bulunduğumuzdan çok çok uzak bir dünya. Ahtapotlarda bahsettiğiniz gibi aslında hiç de o sıkışmamış, sıkıştırılmamış, herkes için adil bir dünya. Yani adaletin aslında sanki çok sınırlı bir kaynakmış gibi sadece birilerine, belli kişilere dağıtılabilir bir kaynakmış gibi davranılmasındansa gerçekten her an herkesin kendi kimliğini de aşan noktalarda, kendi yeri geldiğinde dezavantajlarını sarsabilecek noktalarda dahi başkalarının hakları için de mücadele edebildiği bir dünya. Yani vegan, queer, özgür bir dünya. Burada bahsettiğimiz o aslında anlattığınız ahtapotun da vaat ettiği bir dünya tahayyül ediyorum ve dünya yani şu an aslında hayal ettiğim adillikte, hayal ettiğim özgür yaşam koşullarını sunabilecek bir hayatı burada tesis etmenin benim yaşam süreme ne kadar sığıp sığamayacağını da pek bilemediğim ve o konuda çok iyimser olmadığım için olabildiğince öykülerimde onu tesis etmeye ve o şekilde bu hak arayışının bir parçası olmaya çalışıyorum ben de.
0: Ama en azından kendi hayatımızda biz bu dünyayı yaşıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ya gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O önemli olan. Evet, şimdi kendi hayatımız dediğimizde hemen sizin seçtiğiniz ilk şarkı ya yer verelim. Çok da uydu. Çünkü Michel Brovich'ten There is no answer for life, there is no one answer for life parçasını seçtiniz. Neden bu parça?
1: Çok bağ kurabildiğim bir parça. Özellikle son zamanlarda dinlemek, sözlerini de daha iyi hazmetmek bana gerçekten iyi geliyor. Aslında bir önceki sorunuzla bağlantılı bir şey söylemek istiyorum orada. Ya ulaşmayı arzu ettiğim dünya o tekliklerin içerisine ya da zıtlıkların içerisine sıkışmamış bir yer. Ve yani çok sesli bir dünya. Her türden aslında ayrımcılığa karşı gelebildiğimiz, çıkabildiğimiz, yeni ihtimalleri tanıyabildiğimiz ve alan açabildiğimiz bir dünya. Daha kapsayıcı ve bütüncül bir yer. O yüzden bu şarkının da bende böyle bir güzel karşılığı var. O sıkışmanın karşısında görüyorum ve hissediyorum orada anlattıklarında. Bu yüzden burada dinleyelim istedim.
0: Evet, çok güzel. Bu şarkı da zaten hayatın tek bir doğru yaşam biçimine indirgenmeyeceğini anlatıyor. Evet, dinliyoruz. Michel Grovich'ten There is no one answer for life.

0: That's right.
1: Hayat için tek bir cevap yok. Tanıdık olan da, yeni olan da, gece yarısı da, şafak vakti de, başarının pırıltısı da, başlangıcın masumiyeti de gerekli bana. Hayat için tek bir cevap yok dedi Michel Gurovich, Rus asıllı Kanadalı şarkıcı. Bugünkü hikayenin her hali programında Damla Karadeniz'le büyülü hikayeleri hakkında sohbet ediyoruz. Gelelim ikinci hikayemize. Çocuk Parkı'nda geçiyor ikinci hikayeniz. Çocuk Parkı'ndaki timsah adı. Bu öykünüz beni çok etkileyen anılarınızın başında geliyor. Bu öyküde bir çocuk parkında oynayan iki küçük kız ve onları gözetleyen bir adam var. Öyküdeki anlatıcı seslerden biri Nil'de doğmuş, tarih boyunca defalarca öldürülmüş bir dişi timsah. Bugün bile başı dara düşen kız kardeşlerine yardım etmeyi sürdürüyor hikayenizden öğrendiğiniz şekilde. Timsah çeşmeden çıkıyor ve adamı tek bir bakışla bronz bir heykele dönüştürüyor. Kız çocuk kendini gözetleyen gözlerden böylelikle kurtuluyor. Ben hikayenin burasına güzel bir oh çektim. Çünkü 11-12 yaşlarında okula otobüsle gidiyordum evden. Ve okula giderken bildiğim otobüslerde beni taciz eden çok adamlar vardı. Onları hatırladım. O zaman doğaüstü bir güce sahip olmak ve tüm tacizcileri uzaya gönderip bu adamlardan kurtulma hayalleri kurardım. Neden uzaya? Çünkü o zaman Amerikalılar Ay'a indirmişlerdi ilk füzelerini. Bana çok iyi geliyordu. Bu öyküde Medusa göndermesi ve Evliya Çelebi epigrafı var. Bu tarihsel mitolojik katmanları neden bir araya getirdiniz ve neden timsah? Biraz da bu hikayenizi konuşalım mı?
2: Tabii seve seve benim için de yeri çok özel olan bir öykü bu. O yüzden sizde böyle duygular uyandırması yani heyecanlandırdı beni. Bir taraftan da tabii anlattıklarınız o anı sanırım yani dünyada kadın olarak bulunup da çocukluğunda, gençliğinde, yetişkinliğinde herhangi bir şekilde o bahsettiğiniz anılara sahip olmayan kimse yok gibi ne yazık ki. O yüzden bir taraftan da tabii üzüldüm böyle bir karşılığının olmasını hepimizde. Ben çok önceden henüz öykü yazmaya yeni yeni ısınırken şehirler arası bir yolculukta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki bu timsahlarla ilgili bahsedilen anekdota denk geldim. Tetikleyici de olduğu için çok tabii detayına girmeyeceğim ama insan erkeklerin timsahları, dişi timsahları ne şekilde hareketsiz bırakarak onlara nasıl cinsel saldırıda, cinsel istismarda bulunduğunu anlatan bir kısımda o ele alınan ve o zaman dehşete düşmüştüm duyduğumda ve benim de hazırlamak istediğim bir hayvanlara yönelik farklı sömür ve istismar biçimlerini ele alan bir öykü dizisi vardı ki var hala devam etmekte. Bir kısmı yayımlandı, bir kısmı hazırlanıyor. Bunu da onun bir parçası olarak o zaman onu bir kullanmak istemiştim bir anlatımın içerisinde. Fakat çocukluğumdaki bir anıyla bir araya geleceğini bilmiyordum. Açıkçası o yazma sürecinde bir araya geldi. İkisi birleşti ve sizin dediğiniz oha benim de ihtiyacım varmış o ohu çekmeye belli ki. O yüzden o timsah bir şekilde geldi. Hep sanki insanların dilinde, bakışında bu eril heteronormatif dünyada hayvanlar hep kötüdür. Hayvanlar korkulasıdır ya ama tam tersine işte asıl kurtarıcı ve o güçlü hissettiren yer bence orada. Ve işte bir erkek şiddetinin o timsaha neler yaptığıyla bir erkek şiddetinin o çocuklara neler yaptığı benim kafamda bir şekilde birleşiverdi. Medusa'nınsa bende şöyle bir etkisi var. O da çok çok yine uzun yıllar önce tam hesaplayamayacağım. Bence ya benim en sevdiğim grafik romanlardan biri olan My Favorite Thing is Monsters kitabının çevirisini yapmıştım o zaman bir yayınevi için. Hala basılmadı. Basıldığı zaman ikincisini de çevireceğim. Fakat benim için çok değerli bir kitap. Gözyaşları içerisinde hatta çevirisini yaptığım devasa bir eserdi o. Onun içinde bir kitabın belli bir bölümünde iki tane küçük kız çocuğunun konuşması ve birbirine destek olduğu bir sahne vardı. İşte Nazi Almanya'sında bu çocuklar bilmiyorum nasıl ifade edilir yani seks işçisi olarak çalıştırılıyorlar diyeceğim ama yani bu da çok biçimsiz bir şey yani nasıl ifade edebileceğimi bilmediğim bir durumdalar bu çocuklar ve birbirleriyle şifa bulmaya çalışıyorlar. Orada bir tanesi içlerinden biri diğerine iyi gelmek için, beraber uyuyabilmeleri, sakinleşebilmeleri için ona bir şey anlatıyor. İşte Medusa ile ilgili bir öykü anlatıyor ama tabii bildiğimiz standart Medusa hikayesi. Perseus'un onun kafasını işte kesmesi vesaire. Medusa kötü yani o hikaye içerisinde. Öbür çocuk diyor ki hayır diyor, Medusa haklı. Medusa'yı gelip evinde taciz ediyor. Medusa'ya bunu yapıyorlar ve yani aslında orada zulmedilen kişi Medusa diye çok güzel bir an olmuştu benim için. Onun hikayesini onların gözünden okumak, dinlemek. Ve o yüzden Medusa oralarda buralarda onca yıldır sürekli benim öykülerime, yazılarıma, bir yerlerime karışıyor. Ve yayımlarken bu öyküyü Manifold'da da özellikle bir Medusa heykelinin görselini seçmiştim. İtalyan bir sanatçının, bir arkadaşımın sayesinde fark ettiğim, haberdar olduğum Perseus'un kafasını elinde tutan bir Medusa heykeli. Tüm Medusa anlatısını alt üst eden. Ben bu öyküyle çok uyum içerisinde bulup çok heyecanlanarak dahil etmiştim onu. Böyle bir kafamda işte o farklı şeyler, anlatılar iç içe geçti bu öykü
1: Çok
2: içerisinde.
1: güzel, çok güzel. Ya bu hikayelerinizin arka, iyi ki de bu programı yapıyoruz. Tüm hikayelerinizin arka planlarını da öğrenmiş oluyorum. Çok daha kıymetli oluyor hikayeler benim için. Gene benim yaşamımla ilgili bir başka öyküyü burada tekrar hatırlamak istiyorum. Bu öykü Kar Yaşları. Kar Yaşları ismi bile çok güzel. Karın yaşı olur mu? Kar Yaşları çok güzel. Kar Yaşları öykünüz aslında bir kabus anlatısı. Anlatıcı her gece aynı merdivenden çıkıyor. Sahanlıkta aynı korkutucu kahkahayla karşılaşıyor. Bir gece o kahkahayı kar yağdırarak eritmeyi başarıyor. Müthiş bir buluş. Çok güzel. Yani korkudan nasıl kurtulunur? Bilmiyorum sizin de fobileriniz var mı ama benim bir fobim var. Çok ender fobilerden bir tanesi. Bu fobim benim kuş kanadı. Yani şimdi ben bunu radyodan anlatıyorum. Umarım insanlar eline kuş kanadı alıp üstüme gelmezler. Kuş kanadı fobim var. Çok sevdiğim bir arkadaşım var, Deniz. Deniz'le bir gün yolda giderken önümüzde yerlerde yem arayan güvercinler vardı. Ve ben böyle telaşlandım birdenbire. Çünkü güvercinlerin kanadı var. Aslında güvercinden korkmuyorum ama kanadından korkuyorum. Arkadaşım kaçın, meral geliyor diye seslendi güvercinlere. Birdenbire bu kaçın, meral geliyor demesi Deniz'in rolleri değiştirdiğini, yani çok mükemmel bir şekilde beni güçlü duruma koydu ve güvercinleri güçsüz olarak tanımladı ve meral geliyor, meral güçlü, kaçın ondan dedi. Ve ben o anda çok gülmüştüm. Ondan sonra ki zamanlarda kuşları kışkışlamak yerine kaçın ben geliyorum diye böyle kuşlara bağırıyordum. Ve kuşlar kaçıyorlardı. İşte gülmek benim tüy korkumla başa çıkmamı kolaylaştırdı. Kar Yaşları adlı öykünüzü okurken hep bunları düşündüm. Rüya evreninde geçen bu öyküden konuşalım belki birazcık da.
2: Tabii ki çok sevinirim. Rüyalar benim için çünkü çok merkezde sanırım hem yazarken hem yaşarken. Yani rüya çünkü bazen bir çıkış noktası olarak yazıya dahil oluyor. Bazen bir öykümde çok küçücük bir anda, bazen yani hakikaten o nüveyi oluşturmaya ya da hiç var olmayan tabii rüyalar bir öykümün içinde de birden tabii ortaya çıkıveriyor. Yayımlamadığım öykülerimin içerisinde de mesela bir tane rüyam çocukluğumdan 6 yaşımdan daha yani 5-6 yaşlarımdan okula gitmiyordum hatırlıyorum. O zamanlardan hatırladığım bazı kabuslarım bile var. Şu an öykü yazmama vesile oluyor. Mesela yine güçlendirici bir hikaye olacağını umduğum bir öykümün çıkış noktası böyle çok küçüklüğümden bir kabusumdu. Ben açıkçası öykülerde işlemeyi seviyorum rüya anlarını. Çünkü sanırım bilinç dışım bilincimden daha aktif bazen. Ve sirayet edebiliyor hayatın içine de. Kar yaşları da aslında sadece çok küçük bir anı. Öykünün içerisine geçenlerden sadece çok küçük bir anı. Herhalde ilk gençlik dönemimden falan bir kabusumun ufacık bir saniyesi. Ama bana da iyi gelmişti. Sağaltıcı geldi gerçekten. Öykü yoluyla baş etmek,
1: Çok güzel.
2: iyileşmek güzel geldi.
1: Devam edin, devam edin. Hepimize
2: Ne
1: iyi geliyor. Aynı şekilde
2: mutlu.
1: uysal kurbanların taarruzu da öyle. Bir kadının sömürülen, unutulan canlıların fotoğraflarını biriktirmesini anlatıyor. Çeyiz sandığı var, onu bir tanıklık arşivine dönüştürüyor. Ben bu hikayeyi okurken gene böyle bir anım vardı. 6-7 Eylül pogromunda babam caddede minik bir deri parçası bulmuş ve bunu eve getirmişti. Annem ve babam o deri parçasını el kadar hayatları boyunca sakladılar. Her 6-7 Eylül'de o deri parçası çıkarılır. O gün olanlar hatırlanırdı. Sonra o deri parçası tekrar saklanırdı. Onlar öldükten sonra o deri parçası şimdi bende duruyor. Ben 6-7 Eylül'lerde o deri parçasını elliyorum. Pogroma tanıklık eden bu nesneyi saklayarak, anlatarak, göstererek Türkiye tarihindeki büyük bir adaletsizliğe karşı durma biçimimi böyle buldum ben de anımsayarak, hatırlayarak, dokunarak. Bu iç içelik ve öyküdeki adaletsizliklerin yeri hakkında neler anlatmak istersiniz? Siz bu öyküde Elias Canetti'den bir alıntı yapıyorsunuz. Hayvanlarla insan tarihinin iç içe geçtiği bir alıntı bu. Bu iç içelik ve öyküdeki adaletsizliklerin yeri hakkında konuşalım belki de birazcık.
2: Çok sevinirim. Uysal Kurbanların Taarruzu benim aslında tek yazdığım, yani tek başıma yazdığım ilk öyküm. O yüzden içinde muhakkak belli toyluklar vardır. Yani şu gün dönüp baktığımda belki bir yerlerini farklı kurgulayabilirim. Bir yerleri fazla gelebilir, bir yerlere eksik gelebilir bana. Ama yani günün sonunda benim için önemli çünkü belli motiflerimi ve aslında neleri yazmayı istediğime, nelere çekildiğimi görmemi sağlayan bir yüzey olmuştu o öykü. Mesela ilk yazdığımda işte adaletten bahsettik ya, ilk yazdığımda çok karanlık bir sonu vardı o öykünün. İşte öyküde bir anonim bir kadın var ve onun aslında o etkileşimde olduğu, fotoğraflar üzerinden etkileşimde olduğu ve birbirlerini şifalandırmaya çalıştıkları o tüm hayvanlar var. Sonu çok karanlıktı. Sonra bu beni rahatsız etti. Yani yeterince karanlıkta yaşadığımızı görmek ve öykümde de bunu istemediğimi fark ettim. İlla böyle çok cıvıl cıvıl bir yerden söylemiyorum bunu ama yani o kadar olsun umuda ihtiyacım vardı ve yazma pratiklerim o yüzden benim çok etkiledi. O öykünün sonuna dair yaptığım kurgu sonrasındaki aslında yazma pratiklerime dair de benim için yönlendirici oldu, ışık tuttu ona. O yüzden o çok değerli. Bir taraftan da işte Canetti'nin dediğiniz gibi zaten hem onun sözüyle başlıyor hem uysal kurbanların taarruzu ifadesi de hatta o alıntının içerisinde geçen bir. Yani öykünün başlığı da Canetti'nin bir alıntısından geliyor. Canetti'nin yine çok sevdiğim kim ki hayvanlardan çok bahsediyorsa insanlar adına utanıyordur ifadesi var. Tam olarak aslında ben onu hissediyorum ve tüm öykülerimde bir şekilde bu yüzeye çıkıyor. Ve o utançla çoğu zaman yazıyorum.
1: Evet.
2: Adaletin tesisi için de işte uğraşıyorum en azından öykülerimdeki karakterler yoluyla.
1: Çok güzel. Hepsi. Yani birleştirmeniz ve çok öğeyi birleştirmeniz çok etkileyici oluyor. Şimdi o zaman karanlık dediniz. Bir karanlık, biraz karanlık bir parçamız var. Madredeus grubundan O Pastor isimli parçayı dilediniz. Neden bu parça?
2: Bu parçayı ben herhalde 20'li yaşlarımdayken Zeynep Tanbay'ın bir dans performansı sırasında duymuştum ilk olarak ve büyülenmiştim. İskemle adında bir performanstı. Tek kişilik gösterisi, yani tek kişilikti bu performansı ve o kadar etkilen, zaten Zeynep Tanbay'ın ben beden kullanımını çok severim. Ama orada hipnotize olarak izlemiştim onu ve onun o yaprak gibi uçuşan hareketleri, o akışı tanımlayamayacağım. Şu an belki tam geriye bile çağıramayacağım duyguları canlandırmıştı ve o müzik o günden oradan kaldı bende. Bir daha hiç sözlerine bile hatta dönüp bakmadım şu yakın zamana kadar ne anlattığını bile, sadece bende uyandırdığı duygularla hissetmek ve o dansla beraber o akış, o uçuşma haliyle yaşamak istedim. Burada da hem melankolik tonuyla hem de bir taraftan içimde böyle uyandırdığı kıvılcımlarla beraber yer alsın istedim. Umarım dinleyenlerde de o etki
1: Benim için de
2: uyandı.
1: büyük sürpriz oldu şimdi bunu anlatmanız. Çünkü ben o Zeynep Tanbay'ın o performansını seyretmiştim.
2: Aa.
1: Evet, fakat müziğini hiç hatırlamıyorum. Sadece Zeynep Tanbay'ı hatırlıyorum. Neyse, bu sefer de müziğini hatırladım. Müzik gerçekten çok, tabii 1986'da kurulmuş bu grup. Fado ve Portekiz halk şarkıları yorumlarıyla ünlenmiş. Bu şarkıda da "Ah, kimse geri dönmez geride bıraktıklarına" diye ah çekiyor. O zaman dinliyoruz. Madre Deus grubundan O Pastor.

0: Madre Deus grubundan O Pastor isimli parçayı dinledik. Bugünkü hikayenin her hali programında Damla Karadeniz'le güzel hikayeleri hakkında sohbet ediyoruz. Bu hikayelerden bir tanesi musluktan akan sudan denizdeki suya geliyoruz. Şimdi denizdeki suda geçiyor hikaye. Denizdeki suyla ilgili daha doğrusu. Denizdeki su derken bizim İstanbul'un denizi, Galata Köprüsü'ndeki deniz, Galata Köprüsü'ndeki Sahra daha doğrusu. Sahra bir çocuğun ismi, kimsesiz bir çocuğun ismi. Hava çok soğuk. Galata Köprüsü'nün bir köşesinde kimsenin fark etmediği terk edilmiş çocuk Sahra var. Bu çocuk gizemli balıklar tarafından sarılıp sarmalanıp ısıtılıp korunuyor. Bu çok harika bir eylem. Feminist hareketteki arkadaşlarım bana her zaman kadın kadının yuvasıdır dediler ve beni sarıp sarmaladılar, güçlendirdiler. Onu hatırlattım. Biraz da şimdi köprüdeki sokak çocuğu Sahra'yı ısıtan o gizemli balıklardan konuşalım.
1: Tabii ki seve seve arkadaşlarınıza da çok katılıyorum. İyi ki varlar kadınlar, kadın artılar ve iyi ki o dayanışma var. Her ne kadar yıllarca kadın kadının işte o yuvasıdır biz oturtmadan önce çok daha kadınları birbirine düşman göstermeye çalışan ifadeler tercih edilse de hem türcü hem cinsiyetçi şekillerde. Ben de sizin arkadaşlarınıza ve size katılıyorum. Sahra'da, Galata'da ben Galata Köprüsü'nden aslında hiç hoşlanmıyorum. Çünkü oradan her geçişte oradaki o işte balık tutan insanlar falan tabii son derece rahatsızlık veriyor bana. Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum geçen sene miydi? Tabii öykünün yazılması bundan çok daha önce de geçen sene Galata Köprüsü'nde bir kriz yaşanmıştı. Bir tane kadın alıp balık tutan bir adamın kovasındaki balıkları alıp denize attı işte yaşamaları için ve büyük bir olay koptu. Herkes adamın balıklarını nasıl alır denize atar adamın balıklarıydı falan gibi böyle bir kimse o balıklarını hiç de adamın olmadığı ve o adam kadar yaşam hakkı olduğunu mesela konuşmadı pek kolay kolay orada. Kadını işte arızalı ilan ettiler. Ben de o köprüden her geçişimde işte yapmak istediğim aslında tam da onları özgürleştirmek istedim. Diyordum. Bir sahrada orada o köprünün merdivenlerinde denk geldiğim bir küçük kız çocuğundan aslında hareketle yani orada elim uzanıp da yeterince yapabildiğim bir şey yokken o bir şekilde dert oldu içime demek ki ve benim yapamadığım işte o balıklar yapıp birbirlerine bir şekilde herhalde iyi geldiler. Yani o
0: Gayet,
1: varlıkları tabii
0: gayet.
1: okuyanlar
0: Evet, yani çok çok
1: değerlendiriyor.
0: harika bir şey. Hayal etmesi bile çok güzel. Gene hayal etmesi çok güzel olan başka bir şey var. Tarık'ın lastik topu. Orada sokakta dilenen küçük bir çocukla birlikteyiz. Çocuk yerde bulduğu bir lastik topla topta olağanüstü bir canlılık keşfediyor. Top çocuğu açlıktan, soğuktan uzaklaştırıp bir rüya dünyasının kapısını açıyor. Bu öykü bana yani hayatımda dayanılmaz gerçeklikler var. Onlarla başa çıkmamı sağlayan bazen sıradan bir şey, bazen bir nesne, bir cümle, bazen bir renk onu hatırlattı. Yani şu anda hayatımı ciddi şekilde etkileyen bazı konularla başa çıkmamı sağladı. Bu hikayede Ceren ve Tarık'a söz verelim mi biraz da?
1: Tabii ki söylediklerinizde şu an duygulandığım için dönmekte ben de zorlandım ama bir şekilde iyi geldiyse ne mutlu bana. Tarık da, Ceren de aslında Sahra da hepsi bir şekilde yani korunması gereken, yetişkinler tarafından sahip çıkılması gereken, devletin koruması ama korumamayı seçtiği çocuklar, yoksul çocuklar, istismar edilen çocuklar. Tarık da bir işte bir yılbaşı öncesi bir AVM'nin önünde gördüğüm bir çocuktan aslında hareketle oluşmuştu zihnimde. Devamında da işte Ceren aslında hikayenin merkezinde yok ama orada hikayeye bir döngüsellik katmak istediğim için Ceren'i de sona dahil etmiştim. Çünkü bu çocuklar varlar, buradalar ve güvende değiller. güvende kılınmıyorlar. ve maalesef istisna değiller. Münferit değil hiçbirinin yaşadığı. O yüzden Tarık'ı yazarken yani sadece o lastik top ve bir şekilde Tarık'ın sadece onunla ilişkisiyle sınırlı kalmasını istemedim. Bu devamı var ve o çocuğa da değsin, o top ona da ulaşsın istedim yazarken. Bilmiyorum, umarım hayal ettiğim duygular geçmiştir öykünün sonunda da.
0: Mutlaka. Çok güzel, çok duygusal bir bitişi var. Eminim okuyan dinleyicilerimiz de çok etkileyici bulacaklar. Damla, sizin öykülerinizde ağırlıklı olarak çocuklar var. Bunu hep her hikayede gördük baştan itibaren. Şiddet de var, kaçış da var ama müdahale kapısı var. Sürekli ya hayvanlar ya başka büyülü varlıklar müdahale ediyorlar. Bu bir timsah olabiliyor, insan kılığındaki balıklar olabiliyor, bir lastik top olabiliyor. Bu tekrar eden yapı bilinçli bir seçim mi? Yoksa Orhan Veli'nin her şey birdenbire oldu dediği gibi yazarken kendiliğinden mi ortaya çıkıyor?
1: İkisinin birleşimi bence başta kendiliğinden ortaya çıktı muhakkak. Çünkü hayata bakışımla şekillendi. Yani bu kendiliğimden oturup da bir karar sonucu işte ben bu şekilde yazmak istiyorum diye matematiğini oturtarak yaptığım bir şey değil. Çünkü o zaman çok da yani o şekilde sakil dururdu diye tahmin ediyorum. Bu bir matematikle ortaya çıkmadı. Kendiliğinden ortaya çıktı ama bunu sürdürmek evet bilinçli bir seçim oldu bir noktadan sonra. Yani öykülerimde bu konular var çünkü hayatta maalesef bu konular var ve bunları hala çözememiş olmanın utancını, acısını yaşıyoruz. Ama bir taraftan da o dediğiniz müdahale kapısı bence çok önemli bir şey söylediniz orada. Genellikle işte birbirine destek olabilen o yani yine birbirinin yurdu olan varlıkları bir araya getirmeye çalışıyorum ve çözümsüz kalmamamız gerekiyor değiliz çünkü hala bir dayanışma içerisinde olduğumuz sürece birbirimizin haklarına adil yaklaştığımız sürece hayatta da o müdahale kapılarını açabiliriz ve açmalıyız bence. Bu yüzden şu anki dertlerim bunlar olduğu için ne herhalde ne amacıyorsa öykülere onlar yansıyor ve işte o kendiliğindenlikle seçim bir arada birbirini besleyerek ilerliyor diye tahmin ediyorum.
0: Peki sizin öykülerinize nereden ulaşabilir, nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz?
1: Şu an konuştuğumuz öyküler mesela Manifold Press üzerinden erişilir durumda. Orada daha farklı türden yazılarım da mevcut hatta kurgu dışı olan. Futuristika'da da bir takım yazılarım mevcut ama şu an sanırım birazcık daha ciddi ciddi oturdum. Artık elimdeki sandığını kırıp da dışarı çıkmayı bekleyenleri de erişilir kılmak istiyorum. Umuyorum ki yakın zaman içerisinde daha fazla mecradan daha fazla şekilde erişilir olacak.
0: Siz aslında çizersiniz de kitaplarınızı böyle çizgilerinizle birleştirip çizgi anlatı şeklinde yayınlamayı da planladınız mı?
1: Evet aslında isteğim o. Öykülerimi de yazarken bir taraftan resimliyorum. Olabildiğince hepsine eşlik eden bir görsel çiziyorum. Benim çizim yapmam da aslında çok taze bir durum. Yani öykü yazmamdan bile sonraya denk geliyor. Öykü alanının bana kapalı olduğunu sanmam gibi çizim alanının hepten bana uzak ve kapalı olduğunu sanıyordum. Ve içine girince çok büyülendim ve gerçekten nefes almış hissettim kendimi. O yüzden o sorduğunuz, önerdiğiniz konu benim de çok aklımda ve özendiğim, istediğim bir şey. Öykülerimi resimleyerek bir bütün halinde çıkarmak.
0: Yani siz yazarak ve çizerek güçleniyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Evet, bunu mücadele alanı olarak görüyorum. Hem gerçekten o şekilde yaşadığımı anlayabiliyorum. Hem de sanırım bu benim aktivizm alanım. Aktivizm şeklim bu. Herkesin yani bazı insanlar sahada daha iyi, bazıları işte bilmiyorum konuşarak, yazarak her neyse benim kendimi daha sanırım kendimi ifade edebildiğimi düşündüğüm alan bu. Öykülerimi yazarak ve çizimlerimi yaparak ben de bir aktivizm ve direniş alanı kurmak, sesimi o şekilde çıkarabilmek istiyorum.
0: Harika. Devam edin. Bekliyoruz yeni hikayelerinizi. Ne yazık ki bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir parçamız daha var. Bugünkü hikayenin her hali programında timsahıyla, sudaki gizemli varlıklarıyla, sihirli topluyla, rüyalardaki kabuslarıyla Damla Karadeniz'in öyküleri hakkında konuştuk. Damla Karadeniz, Manifold Press T öykülerine ulaşılabileceğini söyledi. Müdahale yolları var. Çok öneriyorum, tavsiye ediyorum herkesin bu hikayeleri okumasını. Adaletsizliğe karşı nasıl beklenmedik müdahale yolları ve bize oh dedirten müdahale yolları olduğunu. Ve bu öyküler deneyimlerimizin unutulmamasını sağlıyor. Damla, aslında unutmaya karşı yazıyorsunuz siz. Çünkü kişisel olan politiktir
1: Evet.
0: diyorsunuz. Ve aslında sizin feminist eyleminiz yazmak oluyor, değil mi?
1: Evet, tam olarak öyle.
0: Evet, çok güzel.
1: Yani kendimi ilişkilendirdiğim alanlarla bu hayvan hakları alanında, kadın hakları alanında, yani tüm bu bahsettiğiniz şekillerde adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı burayı direniş alanı olarak görüyorum kendimi. O yüzden bunun da size bu şekilde geçmiş olması beni tabii çok sevindirdi.
0: Çok teşekkürler. Ben de öyküleri hatırlarken, yani kendime bakma, tekrar kendime bakma fırsatı buldum. Farklı deneyimlerimi hatırlama şansı buldum. Bunlar da çok önemli. Bir hikayede, bir anlatıda kendini bulmak. Her şeyden önce bize zaman, çok yoğunsunuz biliyorum. Yeni yayınlarınız var, kitaplarınız var ve çalıştığınız yayın evinde. Çok teşekkürler. Bize zaman ayırdınız, geldiniz, konuştunuz. Söylemek
1: Ben
0: istediğiniz başka şeyler var mıydı? Eklemek istediğiniz?
1: size çok teşekkür ederim. Burası gerçekten olağanüstü bir alan. Bana bu alanı açtığınız için benimle metinlerimin hem sizde uyandırdığı hisleri de paylaşarak hem de bu alanda bu konuşma fırsatını tanıdığınız için çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben sürçülisan ettiysem affola, heyecandan kendimi
0: Her şey çok güzeldi Damla.
1: tekrarlayayım.
0: Hatta ve seçtiğiniz üçüncü parça ondan da harikaydı. Siz üçüncü parça olarak Dolly Parton'dan Nine to Five parçasını seçtiniz. Çabucak
1: Evet.
0: onu da neden olduğunu söyler misiniz?
1: Dolly Parton'u ne yazık ki çok yakın zaman önce kaybettik. Hem de Tim Curry ile aynı günde kaybettik her ikisini de. İkisi de hepimiz için çok değerli insanlardı. Queer komünite için çok değerli ikonlardı. Ben de bu program vasıtasıyla onları hem bir yad edelim hem de saygıyla uğurlayalım istedim.
0: Çok güzel, çok güzel. Şarkı Dolly Parton, şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, başarılı, en başta da başarılı, başarılı, çok başarılı bir iş insanı. O yüzden çok güzel bir parça seçmişsiniz. Teşekkür ediyorum tüm parçalarınız için. Evet, dinliyoruz Dolly Parton'dan Nine to Five. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

Cuma geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Summer shorter.

Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehtap Süleymanoğlu ve Selami Süleymanoğlu'na teşekkür ederiz.
4: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: İlgililer, sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur.
1: Ben Ayşegül
0: Efendim 18 Eylül 2026, her cuma olduğu gibi internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da saat 13'te başlayan Önce Sağlık programındayız. Özel bir konu ve özel bir konuk ve ben bu konunun tanıtılmasını Ayşegül'den rica edeyim.
1: Konuğumuz Doktor Demet Parlar. Demet'i pek çok yönüyle tanıyorsunuz, hekimlik yönünün dışında. Ben ekolojist ve aktivist yönünden önce felsefeyle ilişkisini de söylemek istiyorum. Türk Tabipleri Birliği felsefe sempozyumlarını her yıl, artık geleneksel diyelim mi, yavaş yavaş Demet Antakya'da gerçekleştiriyor. Demet bunun koordinatörü. Öncelikle böyle tanıtmak istiyorum. Belki hani vaktimiz kalırsa çok kısa ondan da söz ederiz belki Demet. Ama tabii ekolojist ve aktivist yönünü de söylememiz gerekiyor. Biraz konularımız o yönde diyorum. Hoş geldin Demet'ciğim.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konuyu birlikte konuşma ve düşünme ve toplumsallaştırmaya katkıda bulunma şansı verdiğiniz için tekrar çok teşekkür
0: Ve
2: ederim.
0: bir de şunu ekleyelim, eğer Ayşegül uygun görürsen,
1: Nasılsınız?
0: Sayın Demet Parlar bize Antakya'dan katılıyor şu anda. Ve Antakya'daki sorunları ve iklim krizi, alınan önlemler, yapılan toplantılarda Antakya'nın yeri, bunları da belki konuşacağız. Ben dün iklim krizi sağlığımızı nasıl tehdit ediyor diye yazdığınız Ocak 2025 tarihli makalenizi okudum. Bugün de
2: Teşekkür ederim.
0: Journal of Environmental Psychology'de bir yazı gördüm. Bu iklim kriziyle beraber sağlık alanında özellikle psikolojik olarak neler bekliyor insanlığı? Buna ait ilginç bir yazı, yollayayım o yazıyı görmediyseniz.
2: Çok
0: Şimdi biz tabii, ben mikrobiyoloji, Ayşegül halk sağlığı açısından baktığımızda iklim krizinin sağlıkla ilintisinde hep bulaşıcı hastalıklar, işte sularla, çamurlarla, toprağın kötü kullanılmayla ortaya çıkacak enfeksiyon hastalıklarını biliyoruz. Ama siz bu konuyu Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve diğer
2: Toraks
0: alan,
2: Derneği'ni de ifade
0: evet,
2: etmek lazım
0: Thorax
2: hocam.
0: Derneği'nde
2: Hası
0: falan,
2: Dergeni. Evet.
0: siz farklı boyutta çok daha geniş bir değerlendirme yapıyorsunuz. Çok farklı bir pencereden görüyorsunuz. Biraz buradan başlayalım mı? Daha sonra yavaş yavaş bu COP31 ile ilgili beklentiler, bugüne nasıl gelindiğini konuşuruz ama bizim göremediğimiz ne tür sağlık sorunlarına yol açıyor bu iklim krizi?
2: Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten en önemli sağlık açısından ve bizim ülkemiz Türk Tabipleri Birliği ve hekim camiası açısından en önemli noktaya, şu an bizim belki de biraz en fazla sıkıntı hissettiğimiz noktaya değindiniz. Cidden artık bu ilk başta iklim krizi ve sağlık sorunları, özellikle halk sağlığını ilgilendiren sorunlar deyince akla söylediğiniz çerçevede elbette ki halk sağlığı ana bilim dalı geliyor ve halk sağlıkçı arkadaşlarımız bugüne kadar inanılmaz büyük bir özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden bir grup halk sağlıkçılar. Ama iklim krizi gerçekten öylesine katmanlı büyük problemlerle bizi karşı karşıya getiriyor ki artık bütün hekimlik alanlarını ilgilendiriyor. Örneğin işte benim kendi alanım fizik tedavi, rehabilitasyon, nasıl ilgisi olabilir sorusu sorulabilir. Sıcaklıklar arttıkça hareketliliğin azalmasına bağlı olarak, ki artık biliyoruz ki egzersiz yalnızca kas iskelet sistemiyle ilgili sorunların önlenmesinde önemli olan bir artık bir tedavi yöntemi diyeceğim. Önleyici bir şey de değil egzersiz. Metabolik hastalıkların önlenmesi, hipertansiyon, depresyon, bunların da kontrol altında gitmesinde çok çok etkili oluyor. Bu hareketlilik örneğin azaldığı ölçüde bu problemler çok artacak. Dolayısıyla sıcaklıkların, örneğin sıcaklık artışlarının, ki bu sene ve geçen senelerde Avrupa'da bunun ne kadar ve bizim ülkemizde tabii rakamsal olarak çok veri veremiyoruz. Ölüm, erken ölüm, beklenmeyen ölüm risklerini arttırdığını, yaşlılarda, özellikle yoksullarda, sokaklarda çalışan emekçilerde ciddi sağlık problemlerine yol açtığını, aynı şekilde çocuklarda. Yani buradan hangi alanlar açılmış oluyor? En basitinden küresel sıcaklık artışına bağlı pediatristlerim gerçekten sözüne ettiğiniz gibi bütün bu yaşanılan sıkıntıların yarattığı psikolojik problemler, psikiyatristler, geriatristler, nörologlar, SVA riski artıyor, kardiyologlar hep beraber bir seferberlik içine girmemiz gereken yani enfeksiyon hastalıkları alanı dışında susuzluk ve sellere bağlı evet çok ciddi bu riskler var. Enfeksiyon hastalıkları çok önemli. Kardiyovasküler hastalıklar gene çok ön planda. Kardiyolog arkadaşlarımızın bizimle olması lazım. Neyse ki tüm dışında susuzluk ve sellere bağlı evet çok ciddi bu riskler var. Enfeksiyon hastalıkları çok önemli. Kardiyovasküler hastalıklar gene çok ön planda. Kardiyolog arkadaşlarımızın bizimle olması lazım. Neyse ki Türk Toraks Derneği

0: Türk Tabipleri Birliği'nin gerçekten motivasyonuyla aslında bütün tabip odalarına gönderildi. İklim krizi çalışma grupları kurulması. Biz İstanbul Tabip Odası'nda iklim krizi çalışma grubu kurduk ve ilk panelimiz bu kentsel ısı adasının aşırı sıcaklıkların yarattığı sağlık sorunlarıyla ilgiliydi. Ama ana başlığımız iklim krizi kıskacında hekimlikti. Gerçekten artık hekimliğe bu iklim krizi bağlamında bütün branşların, bütün hekimlik alanlarının kendilerine farklı bir biçimde bakması gereken, tıp eğitiminin de bu anlamda yeniden gözden geçirilmesi gereken bir dönemdeyiz. Böyle bir durum var. Bunlar gerçekten çok boyutlu.
1: Evet.
0: Bilmiyorum yeterince
1: Yo,
0: yanıt verebildim mi?
1: yani işin hep teorik kısmı dillendiriliyor ya da çok kuramsal bir şeymiş gibi gereksiz ve abartılı bir endişe, bir kaygıymış gibi belki ele alınabilen bir konu ama biliyorsunuzdur Apaçık Radyo Ömer Madra, Ümit Şahin üzerinden çok duyarlı bu konuya ve çok fazla da yayın yapar Apaçık Radyo. Ve sizin anlattıklarınızdan işin çok daha somut tehlikesini nerelere ve neler yaşayacağımızı çok güzel anlattınız. Ben başka sorularım var ama sözü Ayşegül'e bırakayım şimdi.
0: Hocam burada ben izninizle tek bir
1: Tabii,
0: cümle
1: buyurun.
0: söyleyeceğim. Çok hoşuma gidiyor. Slavoj Žižek'in bu antropozenle ilgili bir minik kitabında var. Bu büyük problemlere, bu büyük probleme, iklim krizine bakış açımız genelde yani iklim krizi duyarlılığı hekimler arasında çok fazla. Ama feci ama ciddi değil diye bakılıyor.
1: Evet.
0: Halbuki hem feci hem ciddi durum. Yani bir iklim acil durumun olduğunu Birleşmiş Milletler Başkanı da söylüyor. Biz de aynı zamanda iklim krizine bağlı sağlık acil durumu ilan etmeliyiz diye biraz
1: Tabii,
0: daha çıtayı
1: tabii, tabii.
0: yükselterek sözü Ayşegül'e bırakayım. Evet.
1: Evet. Çok haklısınız. Ayşegül, söz sende.
2: Rica ederim. Biraz COP31'den bahsedelim. Yavaş yavaş Kasım ayına da geliyoruz. Kasım ayındaydı hatırladığım kadarıyla.
0: Evet. 20
2: Türkiye'de
0: Kasım.
2: gerçekleşecek, Antalya'da gerçekleşecek. COP31'in ana temaları nedir? Katılımcılar kimler oluyor? Demet bize biraz bilgi verebilir misin? Ana temalardan birinin sağlıkla ilgili olduğunu biliyorum. Bir diğerinin kentlerle ilgili olduğunu biliyorum. Halimizi de biliyorum. sözü
0: Evet.
2: sana bırakayım.
0: Daha şimdi gerçekten önce bu COP31 aslında 95 yılından beri pandemi dönemi hariç her yıl bir ülkede yapılıyor. Ve bu sene bizim ülkemizde yapılıyor olması gerçekten bütün bu çok katmanlı problemi hep birlikte düşünmek, tartışmak, çözüm önerilerini toplumsallaştırmak açısından çok kıymetli bir fırsat tanıyor bize. Resmi zirve 9 ile 20 Kasım arasında olacak. Bu zirvede söz hakkı verilmeyenler diyeceğim ya da sesi duyulmayanlar demek daha doğru. Halkların ki küresel düzeyde üçüncüsünü yapacağımız halkların iklim zirvesini de 14 ile 18 Kasım arasında gerçekleştireceğiz. Önce dediğin gibi COP31'in şeyine girelim. COP31 adı üstünde Conference of the Parties ya da taraflar konferansları deniyor. İlk zirveye 197 ülke katılmış. Şu an çok o kadar büyük katılım olmadığını biliyorum ama muhtemelen Türkiye'dekine katılım olacaktır. Avustralya ile Türkiye birlikte yapıyor biliyorsunuz. Türkiye başkanlığını Avustralya'da müzakereleri başkanlığını yürütecek. Yani böyle bir şey var. Ve Türkiye'de yapılması geçen sene Brezilya'da yapılan COP30'da kararlaştırıldı. Normalde 2 yıl önce karar veriliyormuş hangi ülkede yapılacağı. Ama bu sene işte Avustralya ile Türkiye arasında çok git gel yaşandığı için biraz geç haberimiz olmuş oldu. Biz gene de büyük bir hızla bu süreci işte son 2 aya girdik. Heyecan dorukta. Ama ben hep Türk milletinin böyle sona doğru çok refleksif hızlanması nedeniyle daha hızla daha güzel toparlayacağımıza da inanıyorum. 10 tema belirlenmiş. Bunlardan 10.'sü son belirlenen tema iklim krizine dayanıklı ve dirençli sağlık sistemleri. Bir diğeri gerçekten

0: dirençli kentler, bir başkası sıfır atık, bir başkası yeşil enerji, bir diğeri şimdi tam toparlayamıyorum, bu çok güzel bir direkt sayfası da yapmışlar. Ama burada bizi en çok etkileyen şey, yani daha yakından takip etmemiz gerektiğini düşündüğümüz başlıklar, dirençli kentler, sağlık, sağlıklı şeyler, yeşil enerji meselesi ve sürdürülebilirlikle ilgili gene bir başka başlık var. Gıdayla da ilgili galiba var. Not almıştım ama onu şimdi bulamadım. Yani 10 tane tematik konu var. Bu 10 tematik konu alt başlıklarıyla zaten iklim krizi başta da söylediğimiz gibi çok katmanlı. Bu çerçevede buna alternatif sürdüreceğimiz, istersen oraya geçeyim ya da daha bir süre
1: Tabii
0: içinde
1: tabii
0: iklim
1: buyurun lütfen. Buyurun.
0: halkların iklim zirvesinde bütün bu tematik başlıkları da içeren şeyleri birlikte nasıl konuşur ve tartışırız da şöyle bir 4 ana eksen belirlendi. Bunları tabii biz şöyle yaptık, biraz da ondan da bahsedeyim. Halkların İklim Zirvesi adını verdiğimiz bu çalışma ilki Glasgow'da 2021'de COP26'da yapıldı. Çünkü bu COP26'ya kadar bu konferanslardaki dünyanın en büyük iklim krizi üzerine yapılan zirveler bunlar. Alınan kararların uygulanmaması, sürekli ertelenmesi, tabii bunların doğal sonucu olarak da hem dünyanın 9 eşiği denilen o ekosistemin dengeli gitmesini sağlayacak. Holosen döneminin o bize bir gezegenimizi yuvaya dönüştüren mevsimlerin tahmin edilebilir olmasından kaynaklanan işte güvenli gıdaya ulaşımımızı sağlayan suya, hayata daha gezegenle uyumlu yaşamamızı sağlayan sistemin çökmesine neden olabilecek 9 eşik. İşte bunlardan yalnızca biri aslında küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği. Çünkü neden bu çok ön planda? Çünkü fosil yakıtlarda bu atmosferdeki işte karbondioksit oranları ölçülebiliyor, sıcaklık artışı ölçülebiliyor. Biliyorsunuz bilim nitelik değil, nicelikler üzerinden şey yapar. Mesela biyoçeşitliliğin azalmasının çok ciddi bir tehlike olmasına rağmen o çok fazla gündeme gelmiyor. Ama burada da bir çöküş olma riski olduğunu biliyoruz. O, en son okyanusların asitlenmesi ve buna bağlı oradaki yaşamın ciddi ölçüde etkilenmesi sorunu var mesela. Neyse konuyu çok dağıtmayayım. Pardon. Konuyu çok dağıtmayayım. Şunu demek istiyorum. Bütün bu çok katmanlılık meselesinden dolayı konular da çok geniş. Biz bu süreçte görülüyor ki bir türlü en azından yani en temel şey fosil yakıtlardan çıkış, dolayısıyla küresel ısınmayı kritik eşik olarak görülen sanayi öncesi döneme göre 1,5 maksimum 2 derecenin altında tutma hedefi, ki bu 2015 yılında Paris Anlaşması'yla netleştirildi, maalesef yerine getirilemiyor. 2050'ye kadar fosil yakıtlardan tam çıkmak lazım derken şu an 1,5 dereceye ulaşmış durumdayız ve bunun sonuçlarını da doğrudan artık yaşıyoruz. Yani hep söylenildiği gibi artık iklim krizinin doğrudan içindeyiz. Böyle bir durum var. Böyle bir durum söz konusu. Bundan dolayı COP21'den itibaren halklar olarak, yani bu kararlar devletler alıyorsunuz ama uygulamıyorsunuz. Bunların uygulanmasında ciddi adaletsizlikler var. Bunları dikkate almıyorsunuz. Bu sesleri duyurabilmek için Glasgow'da 100 bin kişinin katıldığı bir ilk küresel eylem mitingi yapılıyor. Daha sonraki COP'larda ise, bu COP'lar bildiğiniz gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Azerbaycan gibi otoriter ve petrol yanlısı ülkelerde oldu. Paralel küresel halkların iklim zirveleri yapıldı. İkinci yüz yüze halkların iklim zirvesi geçen sene Brezilya'da Belém'de yapıldı. Burada da 70 bin kişinin katılımıyla bir küresel mitingle başladı. Ardından toplantılar yapıldı ama orada şöyle bir şansları vardı Brezilyalıların. Başkanları Lula hem siyaseten hem de finans açısından onlara çok ciddi destek verdi. Böyle bir destekle yapıldı bu zirve. Bu sene de üçüncüsünü yapıyor oluyoruz. Çünkü genelde halkların deyince Türkiye'de bazı önyargılardan dolayı yanlış anlaşılabiliyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde bütün iklim krizinden etkilenen halkların birlikte sesini yükseltmesine, işte kırılgan gruplar, öncelikle etkilenecek gruplar dediğimiz yoksullar başta olmak üzere, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, yerel halklar, köylüsünden işte bu yaşam alanlarını kaybeden insanların sesinin duyulmasını sağlayacak bir paralel halkların iklim zirvesi. Bunun da şeyi 14'ünde biz de bir küresel eylem mitingiyle başlamayı düşünüyoruz. Geniş katılımlı, olabildiğince çok bu konuda bu adaletsizliklerden rahatsız olan herkesin katılımıyla bu ekolojik yıkımlardan mağdur olan tarlasını, ormanını, zeytinliklerini kaybedenler, sulak alanları yok olanlar, meralar, ormanları giden bütün herkesi ve bu durumlardan rahatsız olan, bu durumlardan dolayı üzüntü duyan, vicdanen rahatsızlık duyan herkesin bu 14'ündeki küresel eylem mitinginde birlikte gençlerin, emek örgütlerinin, sendikaların, elbette ki meslek, emek demokrasi örgütü zaten büyük bir ihtimalle sendikaların çağrıcı olacağı bir şey olacak. Emek demokrasi örgütlerinin, TTB'nin de içinde olduğu bir mitingle başlayacak. Sonraki 4 günde 4 eksen üzerinden bu çok katmanlı konuları ele alacağız. Birincisi fosil yakıtlardan çıkış ve enerji demokrasisi. İkincisi ekolojik yıkıma karşı doğanın hakları. Üçüncüsü gıda egemenliği ve agroekoloji. Dördüncüsü de demokrasi, antimilitarizm ve barış ekseni olacak. Biz burada bir de COSAR'da bütün bu tematik konular işte Şubat ayından itibaren yüzü aşkın emek demokrasi örgütleri, sendikalar, kadın grupları, hayvan hakları savunucularıyla bir oluşan bir meclis grubunda hem çalışma grupları oluşturduk hem de bütün bu ana eksenlerin ele alındığı çok daha boyutlu olarak tabii 10-13 tane koza vardı. Bu kozalardan biri sağlık kozasıydı. Şimdi biz bu şu anda şu aşamadayız. Bu eksenlerin içerikleri yapılacak 4 günkü toplantılarda nasıl olacak? Kimler katılım olacak? Kimin sözü olacak?
1: Bu
0: Elbette ki.
1: şeyde değil mi? Halkların iklim zirvesi bölümünde.
0: Evet hocam. Halkların
1: Peki.
0: İklim Zirvesi.
1: Bunu biraz daha açalım ama Demet Hocam bir izin verirseniz eğer bir müzik arası verelim. Sizi de dinlendirmiş oluruz. Çok önemli,
0: Sevinirim.
1: çok yoğun olan gündemi çok kısa sürede çok güzel özetlediniz ama bir
0: Teşekkür ederim.
1: soluklanalım ondan sonra tekrar devam edelim. Çünkü söyledikleriniz çok önemli. 14 Eylül 2026 tarihinde Fransa'da Catherine Ringer isimli müzisyen yaşama veda etti. Çok ilginç bir kişilik. Ondan bir parça dinleyeceğiz. Aslında Jacques Dutronc'un söylediği, seslendirdiği Il est 5h Paris Eve isimli saat 5, sabahın 5'i Paris uyanıyor diye Paris'i anlatan bir şarkı. Dutronc'un parçasıydı. Onu Angélique Kidjo ile beraber Catherine Ringer seslendiriyorlar. Onlardan dinliyoruz.

0: 18 Eylül 2026 her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan önce sağlık programındayız. Konuğumuz Doktor Demet Parlar, çok önemli bir konuyu Açık Radyo'nun duyarlı olduğu bir konuyu, iklim krizini ve Kasım ayı sonunda Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 toplantısını konuşuyoruz. Neden böyle bir toplantı, orada ele alınacak konular, bütün bunları ayrıntılı olarak bize anlatmakta Sayın Parlar ve müzik arasında da Angelique Kidjo ve Katrin Ünger'den Lesen Kör Payı Seve isimli Jacques Dutronc parçasını dinledik. Ayşegül, söz sende.
1: Evet,
0: Ben
1: biz
0: böyle
1: COP31 kadar
0: birdenbire Ayşegül söz sende diyorum galiba. Ayşegül kılmıyor
1: ben acaba siz mi soracaksınız ben mi? Biz COP31 kadar halkların iklim zirvesini
0: bana,
1: de konuşuyoruz.
0: kılma.
1: Halkların iklim zirvesini aslında konuşulacak da pek çok konu var. Sivil toplum örgütleri bu zirveye de destek veriyor dedik. Özellikle sağlık temelinde halkların iklim zirvesine eminim Türk Tabipleri Birliği de bu işin içindedir. Özellikle dokunduğu, özellikle tartışılan konular iklim kriziyle birlikte ortaya çıkabilecek riskler tabii ki konuşulacaktır. Hani her zaman duyduğumuz risklerin dışında Demet sana ilginç gelen neler var diye bir sormak istiyorum.
2: İlginç gelenden öte açıkçası beklediklerim diyeyim ben. Yani bunların giderek yaygınlaşması bizim tıp camiasında Türk Tabipleri Birliği'nin başından beri 17 Ocak'ta 3 çatı ekoloji örgütünün çağrısıyla İstanbul'da büyük bir toplantı düzenlendi. Türk Tabipleri Birliği bu toplantıya katıldı. Temsiliyet düzeyinde ve İşte ben Gamze Vural, Deniz Erdoğdu orada temsilci olarak belirlenmiştik. Ayrıca İstanbul Tabip Odası katıldı. Ayrıca Türk Toraks Derneği zaten başından itibaren bu sürecin içinde ve bileşen. Dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği Sağlık Odası'nda da çok aktif. Türk Toraks Derneği'nden hocalarımız da orada var. O nedenle biz bu süreçte özellikle zaten dediğim gibi mesela Onur Hoca var şeylerden biri. Mesela hoca çok güzel bir şey söylemişti toplantılardan birinde. Dedik ki çok bilgi var. Bunun önemli olan toplumsallaşması. Biz bunu nasıl toplumsallaştıracağız bu bilgileri? Türk Tabipleri Birliği'nin bildiğiniz gibi harika raporları var. Bu sağlık konularıyla ilgili, iklim kriziyle ilgili Türk Toraks Derneği'nin çalışmaları var. Ama böyle bir şey yok. Yani bunun hekim camiasında da yeterince demeyeyim de toplumsallaşmadığını ya da duyulmadığını. Çünkü çok gerçekten türbülans yaşıyoruz gündelik hayatlarımızda. Her şeyi okumaya yetişmeye şansımız olmayabiliyor. Sonuç olarak Türk Tabipleri Birliği olarak şöyle bir şey düşündük biz. Bu sözünü ettiğim dört ana eksenin hepsinde elbette ki sağlık çok başat bir kesişim noktası oluşturuyor. Şimdi eksenler dediğimiz şeyi her şeyden önce şundan söz edeyim. Antalya'da 2500 kişilik toplantı salonu olan büyük bir kongre merkezi kiralandı. Halkların İklim Zirvesi olarak burayı Heinrich Böll Vakfı'ndan aldığımız destekle 5 günlüğüne kiraladık. Ve şöyle bir program yapıldı. Sabahtan öğleden sonra 2'ye kadar işte bu eksenler tek oturum olacak, konuşulacak. Öğleden sonra da bu sözünü ettiğim 13 koza kendi alanı ile ilgili istediği konuları 100 kişilik, 120 kişilik 3 oda var, daha küçük 50 kişilik salonlar var. Yani çok harika bir kongre merkezi gerçekten Mimar Sinan Kongre Merkezi Kepez Belediyesi'ne aitmiş. Şimdi biz bu dört eksende konuşmacı olarak var olmak, buradaki sağlıkla kesişimi, sağlık, fosil yakıtlar meselesinin sağlığı nasıl etkilediğini, ekolojik yıkım, bunun yarattığı problemlerin sağlık açısından o etkileri ve neler yapılması gerektiği, bunun gibi bütün eksenlerde söz sahibi olmak istiyoruz. Onun dışında öğleden sonra da kendimiz yapacağımız 7 konu belirledik. Yapabileceğimiz, yapacağımız demeyeyim, yapabileceğimiz. Bunları önerdik. Bu şimdi bir tanesi sağlıklı kentler, bir diğeri iklim krizi, yoksulluk ve sağlık. Gezegen sağlığı. Dördüncü konu iklim krizinde dinamik ve dirençli sağlık sistemleri. İklim krizinin temel göstergesi olarak sağlık, iklim krizi, beslenme ve sağlık, iklim krizi, göç ve sağlık. Şimdi tam da bu noktada sizinle bu programı yapmamız o kadar önemli ki. Çünkü şimdi bu kadar kapsamlı kongrevari bir şey organize edilmesi lazım. Ve artık Türk Tabipleri Birliği'nin COP sürecinde hem halkların iklim zirvesindeki varlığının hem de resmi zirvede de yeşil alana girerek daha güçlü bir şekilde orada resmi zirvede de var olmasının yollarını açmamız gereken, yani acil durum ilan ediyoruz biz. Şu an orada aktif çalışan yaklaşık 10 kadar hekimiz. Bunun yetmeyeceğini de biliyoruz. Bugün gene arkadaşlarımla toplantı yaptık ve yaygınlaşmasına, daha çok hocamızın, arkadaşlarımızın bu toplantılara katılmasına, konuşmacı olarak, katılımcı olarak, çünkü toplantılardan sonra forum tarzında olacak. Elbette ki bir sonuç bildirgesinde sağlık sisteminin sağlık en temel belirleyicilerinden Türk Tabipleri Birliği'nin bir sonuç bildirgesinin de çıkması söz konusu. Ama bunun için işte böyle bir dayanışmaya, birlikteliğe, bir araya gelmeye, birbirimize dokunmaya daha fazla ihtiyacımız var. Bununla bağlantılı bir toplantı düşündük. Bu toplantı sonrasında da Türk Tabipleri Birliği, MYK'sı, işte bu konularda en çok çalışan hocalarımızın da olduğu bir toplantıyı yapacağız. Bu sözünü ettiğim ana programı, bunlar öneri. Yani oradaki temsiliyet düzeyinde ya da bireysel olarak o sürecin içerisinde başından beri bulunan hekim arkadaşlarımızla, sağlık odasındaki sağlık alanından başka arkadaşlarımızın da önerilerini alarak yaptığımız bu içeriği biz gerçekleştirebilir miyiz? Nasıl gerçekleştirebiliriz? Böyle bir süreci birlikte nasıl geliştiririz? Buradan bir çağrı olsun bu. Böyle bir beklentimiz var. Hekimlerin katılımının, öncelikle hekimler diyorum ama bütün sağlık bileşenlerinin, elbette yardımcı sağlık personelinin, sağlık sendikalarının, onlar var sağlık odasında. Hepsinin daha aktif temsiliyetin ötesinde katılımını bekliyoruz.
0: Yani bu o kadar önemli konulara değindiniz ki ben de ilgiyle takip etmeye çalışacağım ve sizden şimdiden anlaşalım. Belki COP31 sonrasında da bir değerlendirme programı yapalım. Birlikte nelerin konuşulup nelerin konuşulmadığını, sizin açınızdan nelerin eksik kaldığını bütün bunları değerlendirelim. Bir müzik arası daha verelim isterseniz. Daha sonra son bölüme geçeriz. Bilmiyorum, bu parçayı seçerken biraz da Antakya'yı düşünerekten seçtim. Feyruz'dan bir parça geliyor. Ya hala ya hala.
2: Ah, sağ olun hocam.

من كروم الحلا يا هلا يا هلا بيتنا انجلى وامتلأ

0: القلق من كروم الحلقة. يا هلا يا هلا بيتنا انجلى وامتلى بالحلا وبيقول يا هلا يا هلا.
1: ...18 Eylül 2026... her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programındayız ve konuğumuz Doktor Demet Barlar'la Kasım ayı sonunda Antalya'da gerçekleşecek COP31 toplantısının sağlık açısından neleri ele aldığını, konunun önemini, oradaki halkların iklim zirvesi toplantısının içeriğini konuşuyoruz. Bu arada Ya Hala isimli bir Antakya'da bir grup yok mu? Müzik toplantısı
2: var.
1: yanlış.
2: Hocam bu bir çok doğru. Antakya'da Hatay Kadın Dayanışması grubundan çıkan sırf kadınlar demeyeyim, koristler genelde kadın ama saz ekibinde destekleyen erkek arkadaşlarımız da var. Gerçekten çok başarılı. Artık konserler veriyorlar.
1: Evet.
2: Öyle bir
1: Hoş.
2: şey, iyilik halini arttırmaya yönelik olarak bir araya gelme çabasıyla ortaya çıktı ve bir
1: Bu
2: süreklilik kazandı.
1: bilgiyi azıcık Ayşegül'e hava atmak için de söylemiş oldum. O bana Antakya'yı anlatıyor. Bak Antakya hep bir şey biliyorum ben de Ayşegül.
2: Çok önemli bir şey hem de hocam.
1: Sayın Parlar bir şey soracağım. Bu 10 temadan bahsederken dirençli kentler konusuna değiniriz. Biraz bu bölümde şu Antakya ve dirençli kentler konusunda Antakya'da yapılanlar deprem sonrası biraz iklimle bağlantılı olarak nedir bu dirençli kentler kavramı ve Antakya'da bir şey yapılabiliyor mu? Eğer bu konuda konuşmak isterseniz lütfen biraz sizden bilgi alalım bu konuda.
2: Hocam biz zaten şöyle diyeyim, hani öğleden sonra farklı gruplar farklı temalarda kendi çalışmalarını getirebilecekler demiştim ya, bir başka şey sağlık alanına girmediği için, doğrudan girmediği için şey yapmadım ama teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi bizim kozalardan birinin adı da iklim krizine dayanıklılık ve afetler grubu. Onun alt başlıklarından biri de dayanıklı kentler. Şimdi bu çerçevede biz Antakya'daki özellikle, çünkü Hatay'da tabii 4 ilçede ciddi bir yıkım oldu ama Antakya deyiş yerinde ise gerçekten merkez yok oldu. Kent hala kendini toparlayabilmiş değil ne yazık ki. Evet, çok gösterişli dış görünüş açısından özellikle binalar yapıldı, TOKİ'ler yapıldı ama bunların hem yapılış yerleri hem sonra bittikten sonraki dağılış biçimleri, ilk bu barınmadan giriyorum çünkü çok fazla öncelikle hep bu gösteriliyor ya, böyle parlak
1: Evet.
2: fotoğraflar, renkli ışıklarla. Bunun arka planında altyapı eksikliği çok büyük. Çok ciddi ulaşım problemleri devam ediyor. Maalesef elektrik, su sorunları, internet problemleri devam ediyor. Hala yeterli sayıda aile sağlığı merkezi, yani birinci basamak sağlık hizmetleri yeterince verilemiyor. Hala daha yeniyle bir şehir hastanesi için galiba ihale yapılmış.
1: Yeni.
2: Yani evet,
1: İlginç.
2: 3 yıl geçmiş bir deprem sonrası bir şehirden söz ediyoruz. Ekolojik açıdan baktığımız zaman eğitim gerçekten hala konteynerlarda devam eden okullar var. Gelen memurların eskiden Antakya'ya dışarıdan gelip kalan çok memur olurdu, hekimler dahil. Şimdi hemen gitmek istiyorlarmış. Bir süreklilik, bir deneyim aktarımı da artık ne yazık ki olamıyor. Gene TTB'nin işte 3. yıl şeysi çok güzel bir raporlamaydı. Orada bütün bu eksiklikler rakamlarla zaten veriliyor. O günden bugüne, çünkü ben daha geçen haftalarda Hatay Mimarlar Odası, Hatay Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası, Eğitim Senden arkadaşlarla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ne yazık ki bu alanlarda yapılanlar, yani bir dirençli kent, eğer bir dirençli kenti, sağlıklı yaşanan bir kent, hem günüm, hem şimdi de hem gelecekte bir güvenle yaşanılabilecek, kentsel iyilik halini yaşayan insanların ön planda tutan bir kent olarak düşünüyorsak, bu süreçte baktığımız zaman bunların ne yazık ki Antakya'da çok hiç dikkate alınmadığını görüyorum. Yani gençler için ne yazık ki hiç yeterli spor alanları, kültürel alanlar yapılmadı. Ve biliyoruz ki gene TTB raporunda geçti. Gençler arasında uyuşturucu kullanımının şiddetin çok arttığı gibi. Hatta bir psikiyatrist arkadaşımız Perde'den, hiç unutmuyorum, o da Antakya kökenli, bir nesli kaybettik dedi. Bunların telafisi için konuşmak istediğiniz zaman da, örneğin ben geçen 2 hafta önce gene Antakya'daydım. Büyükşehir Belediyesi esnafları toplayıp işte bir Antakya'nın vitrin caddelerinden biriyle ilgili çok olumlu bir takım değişiklikler yapmak istediklerini söylediğinde ben söz alıp, yani insanların hayatlarını düzene sokamazsanız, sağlıklı hale getirmezseniz kim gelecek, kim burada alışveriş yapacağı anlatmaya çalıştım ve beni sürekli susturdu başkan. Yani ve çıkışta da ona şunu söyledim. Dedim ki siz burada yaşayan insanları dinleyerek bu süreci sürdürmek durumundaydınız. Hiç dinlenmedi. Yani bir şehri inşa ediyorsunuz, yeniden inşa ediyorsunuz. Çok basit bir başka örnek vereceğim. Bunu Hatay Tıp Odası o dönem başkanı sevgili Sevdar söylemişti. 3. yıl kutlaması diyorum, pardon, anmasında. Çocuk dedi ki, bunun çünkü çok örneği var. Biz dedi deprem öncesi 3 kardeş bir binada oturuyorduk, altlı üstü dedi. Bize çıkan TOKİ'lerin arasındaki mesafe 10-15 kilometre dedi. Şimdi Antakya'yı Antakya yapan insanları, insan ilişkileri, mahalle kültürü, dayanışmadır. Bunu yok eden bir şey oldu. Yani kura çekiliyor, size nereden ev çıkacağını bilmiyorsun. Evler 2 oda bir salon, insanlara alternatif verilmiyor. Yani cidden kent hakkı ihlalinin, eğer bunu bir başlık altına yerleştirecek olursak, çok fazla olduğu, yapılan binaların kalitesinin de, mimarlar odasının da
1: Onu soracaktım.
2: gözlemleri
1: Evet.
2: öyle, hiç iyi olmadığı binalar yapıldı. Ayrıca yerinde dönüşüm yerine insanların zeytinlikleri, bahçe, narenciye bahçeleri ellerinden alınarak buralara TOKİ yapıldı. Yani mağduriyetin o kadar çok yönü, o kadar çok boyutu oldu ki baştan zaten şeyleri, deprem yıkıntılarını gene vadilere, zeytinliklerin üzerlerine döktüler. Yani bir de öyle bir şey yaşandı. O toksik maddeler, biliyorsunuz Türk Toraks Derneği o zaman açıklamıştı. 83 toksik madde var bunların içinde diye. Vadilere döküldü. Asi Nehri'ne döküldü.
1: Evet.
2: Yani uzun vadede sağlığın burada nasıl etkileneceği çok ciddi bir soru işareti ve çok ciddi bir endişe konusu. Dirençli kent olarak da bu görsel görüntüsü nedeniyle mi bilemiyorum. Çünkü burada uluslararası bir çalıştay da düzenlendi yaklaşık 2-3 ay önce. Dolayısıyla umarım bizi örnek olarak göstermezler. Ama biz Hatay'ın gerçeğini orada, Hatay Tıp Odası buradaki meslek, emek, demokrasi gruplarıyla birlikte bir çalıştayda ya da bir toplantıda anlatmayı düşünüyoruz açıkçası.
1: Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Ayşegül.
3: Evet, Antakya'dan haberleri soracaktım. Demet detayıyla anlattı. Ben biraz ilk tarafa dönmek istiyorum. Felsefe sempozyumuna. Biraz Antakya'da yaptığımız felsefe sempozyumu ile ilgili neler yaptık hiç bilmeyenler için aktarır mısın ve bundan sonraki planlar nedir?
2: Ah, ah, yani şimdi burada Ayşegül'cüm şöyle, biliyorsun 3 tane yaptık bugüne kadar. Hepsinde amacımız işte bu bir araya gelme, birlikte düşünme, beraber bu iyi olma halini arttırmaya amaçlayan, gerçekten hem Bilgi Üniversitesi'nden hem Mimar Sinan Üniversitesi felsefe hocalarının katkıda bulunduğu çok güzel 3 felsefe buluşması yaptık. Bunlar da hep ana temalarımız birlikte var olmak üzerine düşünmeyi şey yapandı. Şimdi tek tek isimleri aklımda değil.
1: Olsun.
2: Bu sene yapamadık. Yapamadık çünkü hem hocaların böyle Bilgi Üniversitesi'nin yaşadıklarının etkisi, işte diyorum ya, türbülansın içindeyiz. Ama bu seneyi atlamamak için, sen de bizim biliyorsun TTB'nin sanat edebiyat felsefe grup başkanısın. Belki de en azından, çünkü okullar da açıldı. Bunu biz Eylül ayında yapmamız iyi oluyordu ama işte beraber planladığımız arkadaşlarımla, onların özen nedenlerinin de etkisiyle bu sene onu gerçekleştirme şansımız olamadı. Atlamayalım kararını alırsak birlikte, hiç olmazsa pandemi döneminde yaptığımız gibi TTB felsefe buluşmalarını bir ara pandemi döneminde webinar olarak yapmıştık. Belki webinar olarak tekrar bunun devamının sürekliliği kırılmasın diye öyle düşünebiliriz. Ama bu sene yüz yüze yapma şansımız takvim nedeniyle, üniversitelerin takvimi nedeniyle şey oldu.
3: Veya daha küçük, daha az katılımlı bir şey yapabiliriz. Kışa doğru evirebiliriz. Çünkü Antakya'nın hani kışı tabii ki var ama diğer bölgelerdeki gibi çok sert geçmez diye düşünüyorum. Hala vaktimiz var 2026'da.
2: Ya harika. Yani ben iklim krizi nedeniyle artık çok tahmin edilemeyen iklim
3: Doğrudur.
2: olaylarıyla da karşılaştım. Şu an şansımızın çok olduğunu düşünüyorum. Biraz şans. Ama böyle düşünmene çok sevindim. Elbette yani hayat sürprizlerle dolu. Riskler her zaman var. Ama riskler olacak diye sevdiğimiz şeyleri yapmaktan vazgeçmememiz çok önemli gerçekten. Ve önemli bulduklarımızı. Dolayısıyla senin bu kararlılığın beni çok mutlu etti. Bunun üzerine düşünüp çalışalım gerçekten. Teşekkürler.
1: Sayın Parlar, çok teşekkürler. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ve bu COP31 yaklaşırken Türk Tabipleri Birliği'nin ve hekimlerin sağlık alanında konuyla ilgili neleri önerecekleri, neleri dikkati çekeceklerini çok güzel özetlediniz. Bu dirençli kentler, yeşil kentler, bütün bu 10 temanın konuları ve özellikle halkların iklim zirvesi gibi ara başlıklara da değinme olanağı bulduk. Programın da ne yazık ki sonuna geliyoruz. Gelirken bize bu COP31 ya da iklim krizi ve sağlık ilintisiyle ilgili son söylemek istedikleriniz varsa eğer onları alalım lütfen.
2: Şöyle, çok teşekkür ederim gerçekten, sorularınızla birçok alanı açmama ve sizlerle paylaşmama yardımcı oldunuz. Tabii konu dediğim gibi çok katmanlı. Yani COP31 süreçlerine çok giremedik. Yani burada COP'un ve aslında beklenilen şey, iklim adaleti kavramının ön planda olarak küresel kuzeyin küresel güneye destek vermesi beklentisinin olması. Örneğin çok büyük bir beklenti ve bu bir türlü gerçekleşmiyor. Yani vaat edilenlerle yapılmayanlardan isterseniz size biraz söz edeyim.
1: Kesinlikle Sayın Parlar, ben de onu söyleyecektim. Yani 95'ten beri yapılıyor dediniz. COP aralıklarla belki hani pandemi falan girdi araya. Her toplantıda vaat edilenlerin ne kadarı gerçekleşiyor ya da ne kadarı somut hale dönüyor? Birazcık onu bitirelim isterseniz.
2: Mesela iklim finansmanı üzerinde çok duruyorlar. Çünkü çok ciddi bir haksızlık var. Mesela o şeyler, şu en son Nepal'de olan durum. Çok az bir fosil yakıt üretimi yapan, yani bu küresel ısınmaya minimal katkısı olan bir ülke ama buzulların erimesi nedeniyle çok büyük bir felaket yaşadı. Bundan 2 sene önce Pakistan çok büyük bir sel yaşadı
1: Evet.
2: örneğin. Bunlar hep iklim krizinin beklenilen,
1: Elbette.
2: beklenmeyen iklim felaketleri. Ama hep bu söyleniyor. Beklenilmeyen iklim felaketlerini, iklim değişikliklerini yaşayacağız diye. Dolayısıyla bunların tazmin edilmesi bekleniyor. Ve bunun için düşünülen bütçe 1,3 trilyon dolarmış. Ama küresel kuzey genelde 300 milyon dolar gibi bir bütçe ayırıyor. Bu COP süreçlerinde söze eden şeyler bu. Ve hala bunlar da tam sağlanmış değil. Ve bunun nasıl olacağı, hibe mi olacak, Hangi kaynaktan? Şirketler mi verecek? Kamusal kaynak mı? Ama tabii ki şirketlerin çok ön plana geçmesin diye kamusal kaynaklardan sağlanması önceleniyor. Peki bu çok mu büyük diyeceksiniz? Silahlanmaya ayrılan bütçe de aşağı yukarı böyleymiş. Söz silahlanma olunca tabii o bütçe çok fazla denmiyor. Ama iklim krizini önlemek ve dengeyi sağlamak, bu mağduriyetleri gidermek için önerilen bütçede sürekli bir kısıtlanma yapılıyor. Bir diğer şey, en son Belem'den örnek vereyim. Belem biliyorsunuz Amazon'un merkezinde ve buradaki en önemli konulardan biri ormansızlaşmanın önüne geçmek, ormanları korumak konusuydu. Bununla ilgili bir bağlayıcı karar alamayıp bunu mesela COP31'e devretmişler bu konuyu.
1: İlginç.
2: Fosil yakıtlardan çıkış için de aynı şey söz konusu. Yani hala fosil yakıtlardan çıkışla ilgili net bir karar alınamıyor. Sürekli işte bildiğiniz gibi Amerika, işte Hindistan ve Çin buna fren koyuyor. Alınan kararlar hemen değiştiriliyor ve uygulanmıyor. Onun zaten COP'larda alınan kararların nasıl uygulanmadığının turnusol kağıdı diyeceğim, göstergesi bu küresel ısınmanın ivme kazanarak giderek artması. Söz verilenler yapılsa zaten bu ısınma böyle olmaz. İklim değişikliği de bu korkulan düzeylere bu kadar hızla gelmez. İşte bunların değişmesi için orada iletişim içinde olmak, COP31'de devletler ve karar vericilerle böyle bir toplumsal ve demokratik bir alan yaratmaya çalışıyor halkların iklim zirvesi. Bu çerçevede de küresel zirveyle işte onun için yeşil alan denilen alanda belki Türk Toraks Derneği'nin özellikle Hasuder ve Türk Tabipleri Birliği'nin çok uzun yıllardır bu meseleler üzerine büyük emek veren bu grupların belki de orada olması, bu ilişkileri sağlamak, bu bağlantıları orada gene uluslararası düzeyde gelecek sağlık gruplarıyla bağlantı kurmak açısından önemli olabilir. Yani en büyük problem bu fosil yakıttan çıkışla ilgili kararların bir türlü gündeme geçmemesi ve gerçekten mesela ormansızlaşma Amazonlarda yani Amazonların %17'sini kaybetmiş durumdayız ve çok önemli bir karbon yutak alanı
1: Evet.
2: ve bununla ilgili bir karar alınamamış olması gerçekten çok üzücü. Türkiye'de biliyorsunuz bir de sıfır atık meselesi gündeme gelecek. Ama Türkiye'ye baktığın zaman bir de böyle kendi ülkemizde de
1: Evet.
2: böyle çelişkiler var. Geçen yıllarda 120 milyon ton atık üretilmiş. Bunun 42 milyon tonu tehlikeli atıkmış. Üstelik bir de nükleer santraller üretiyoruz. Bu santrallerin atıklarının nasıl yok edileceği gibi bir önümüzde büyük bir problem var. Bunun yanıtı yokken biz sıfır atık konusunda çok iddialıyız.
1: Bir de biz galiba Avrupa'dan da alıyoruz, değil mi?
2: Avrupa'dan da tabii çünkü hocam Çin 2017 yılında aslında Avrupa'nın atıklarını alırken artık atık ithal etmeyeceğini söylüyor. Bunun üzerine 3 ülke Malezya, Endonezya ve Türkiye şey yapıyor buna biz
1: Biz alıyoruz.
2: yaparız diyorlar. Malezya ve Endonezya uzak olduğu için tabii ki
1: Türkiye.
2: Türkiye şu anda. Fakat biz Adana'ya da ben de gittim
1: Evet.
2: gördüm orada arkadaşlar gerçekten çok çalışıyorlar. Bunlar müthiş büyük dönüştürme fabrikaları da olmasına rağmen gelen atıkların bir kısmını yakarak yok etmeye çalışıyorlar. Bir kısmını da insanların haberi olmadan tarlalarına gömdüklerini gördük. Yani toprağı da kirletiyorlar, havayı da, suyu da bir de böyle bir durum var.
1: Evet, çok çok
2: Yani söylenilenlerle uygulamalar arasındaki bu büyük alanı işte halkların iklim zirvesi ve COP'ta bağlantılarla böyle bir demokratik alan yaratarak belki ya bu boşluğu ortaya çıkarmak mümkün değil. Gerçekleri anlatmak, uluslararası düzeyde bunu ifade etme şansını yaratmak çok kıymetli olacak diye düşünüyorum.
1: anlayabiliyorum.
2: Düşünüyoruz tabii bu.
1: Güney'in de kuzeyden alacağı yardımla bu işten kurtulacağı konusundaki iyimser yaklaşımınıza katılmasam da söyledikleriniz, anlattıklarınız için çok çok teşekkür ederiz efendim. Programın da sonuna geldik. Bana
2: Hocam
1: gerçekten
2: teşekkürler,
1: çok
2: ama
1: güzel
2: onu
1: düşünüyorsun.
2: ben de iyimser bulmuyorum,
1: Tamam.
2: ama bir telafi etme, bir destek
1: Evet.
2: yöntemi o.
1: Evet,
2: Tabii ki
1: yani
2: bu
1: bunu
2: kurtarmayacak.
1: evet,
2: Kesinlikle
1: bu önemli bir
2: haklısınız.
1: konu. Peki hocam, çok çok teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten
2: Ben
1: çok güzel şeyler
2: teşekkür
1: yapıyorsunuz
2: ederim.
1: ve siz de uygun görürseniz, Ayşegül de kabul ederse, KOP'tan sonra da sizden bir program yapıp oradaki
2: Çok
1: değerleri bize
2: sevinirim.
1: anlatmanızı isteyeceğiz. Size başarılar,
2: Teşekkür ederim
1: neydi?
2: hocam.
1: İyi çalışmalar dileyim. Veda etmeden
2: Sizleri de
1: önce,
2: aramızda görmek isteriz. Çok zaten şey, Apaçık Radyo çok yakından takip ediyor gerçekten. Ama sizleri de hekim kimliğinizle bu çalışmalara
1: o civarı Antakya'ya falan Ayşegül beni götürürse gelirim ben yani.
3: isteriz. Her zaman hocam.
2: Peki.
3: Antakya'ya gideceğiz. Arkadaşımızın adını söylemeyelim ama toplu düğün daveti gibi olur. Antakya'da bir şair ve bize her zaman çok destek veren bu işlerimizde bir şair arkadaşımızın düğünü var. 2 Ekim'de birlikte gidelim hocam.
1: Vallahi konuşalım Ayşegül, olur istersen. O
3: Harika.
1: yine
3: Antakya
1: Antakya'yı
3: düğünü
1: biliyorsun.
3: görmüş olur hocam.
1: Peki
2: Evet, çok güzel
1: efendim,
2: olur.
1: veda ederken yine Catherine'in yerden bir parça. Kendisi 13-14 yaşındayken dans ve koreografi dersleri alıyor. Arjantinli Marcia Moretto'dan ve kendisinin de Lerita Mitsuko isimli grupta, yani Fred Çişin'le beraber en ünlü parçaları her yerde şu günlerde ölümünden sonra bu parça çalıyor. Catherine'in yerden dinliyoruz. Marcia Bayla. Efendim Sayın Parlak, çok çok teşekkürler, tekrar sağ olun katıldığınız için. Ve herkese de iyi hafta sonları dinleyerek veda edelim. Hoşçakalın.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehtap Süleymanoğlu ve Selami Süleymanoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo.
1: Kainatın
2: tüm
1: seslerine,
2: renklerine
1: ve
2: titreşimlerine
1: Apaçık
2: Radyo.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güneş Ekin Gürova'ya teşekkür ederiz.
0: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Ben Fatma Genç. Sevgili Hasan bugün yok. Kendisine sevgilerimi yolluyorum. Teknik masada sevgili Feryal var. Ona da yardımlar için teşekkür ederiz. Kopuk Bağlar her hafta Cuma günleri saat 14'te sizlerle birlikte. Bugün de yine her zamanki cümlemi kurarak başlayacağım. Çok ilginç bir nesneyi konuşacağız. Aslında biraz da nostalji gibi kalan bir nesneyi konuşacağız. Silgiyi. Belki de eskiden hepimizin masasında, kalem kutusunda, çekmecelerinin diplerinde duran küçücük bir nesneyi ele alacağız bugün. Aslında küçük bir nesne ama büyük bir vaadi var. Yapılmış olanı geri almak, yanlış çizgiyi ortadan kaldırmak ve yeniden başlamak. Tabii biraz da aslında nostaljik bir nesne gibi de görünüyor bugün için. Sevgili Feryal ile yayın öncesi konuşurken de aslında hepimizin boynunda kaybetmeyelim diye silgilerimizi astığımız zamanları da aslında hatırladık. Şimdi silgi aslında yapılmış olanı geri alıyor mu gerçekten? Bir yazıyı sildiğimizde onu gerçekten yok etmiş oluyor muyuz? Yoksa yalnızca görünmez mi kılıyoruz aslında? Çünkü bir yanıyla bakınca aslında neye yanlış deneyeceğine kim karar veriyor ve kimin elinde kalem, kimin elinde silgi var aslında. Biraz bugün bu soruların peşine düşeceğiz. Şimdi bugün ekmek içinden kauçuğa, Amazon'dan Kongo'ya, Osmanlı yazmalarından aslında Cumhuriyet'in okul sıralarına, silinen fotoğraflardan değişen yer hatlarına uzanacağız. Çünkü silginin tarihi yalnızca hata yapma özgürlüğünün tarihi değil aslında. Aynı zamanda hatanın, tereddütün ve geçmişin izini yok etme arzusunda tarihi bir yandan. Ve bütün programlarımızda konuştuğumuz gibi aslında bir metanın da tarihi. Ve bu tarih önümüzde pürüzsüz, beyaz ve ucuz silgi ve onu mümkün kılan ağacı, toprağı, işçiyi, fabrikayı ve ticaret yollarını da görünmez kılıyor bir yanıyla. Çünkü mağazada yalnızca bir nesneyi ve fiyatını görüyoruz biz. Ama aslında o fiyatın içinde hangi emeğin, hangi zorun ve hangi ekolojik kaybın girdiğini göremiyoruz. Bu bölümde de silginin aslında yalnızca neyi sildiğini değil, bir meta olarak aslında neleri gözden sildiğini de soracağız biraz. Şimdi insanlar bugünkü anlamıyla silgi ortaya çıkmadan çok önce de yazdıklarını düzeltmeye çalışıyordu. Antik dünyanın bal mumu tabletlerinde yazı sivri uçlu bir araçla yüzeye kazınıyordu. Ve bu aracın öteki ucu yassıydı. Yanlış yapıldığında da bal mumu düzeltiliyordu ve aynı yüzey yeniden kullanılıyordu. Yazı kalıcı olmak zorunda değildi. Yüzey defalarca yazılıp silinebiliyordu aslında. Papirüs ve parşömen üzerindeki mürekkep ise kimi zaman kazınarak, aşındırılarak ya da yıkanarak çıkarılıyordu. Parşömen pahalıydı. Eski bir metni silip yeniden kullanmak ekonomik bir zorunluluk olabiliyordu. Ama eski yazı her zaman bütünüyle kaybolmuyordu aslında. Üzerine yeni metin yazılmış, altında önceki yazının izlerini taşıyan bu yüzeylere de palimpsest deniliyordu. Palimpsest şimdi güzel bir kelime aslında. Çünkü bize eski hiçbir yüzeyin aslında gerçekten boş olmadığını anlatıyor. Yeni metnin eskinin üzerine yerleştiğini, eski metnin ise altta bazen çıplak gözle görülemese bile yaşamayı sürdürdüğünü hatırlatıyor. Ve bugün gelişmiş görüntüleme teknikleriyle aslında silindiği düşünülen metinlerin bile yeniden okunabildiğini de aslında bir yanıyla ifade ediyor. Çünkü silme eyleminin kendisi aslında istemeden de olsa bir arşivde yaratmış oluyor böylelikle. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi aslında Arşimet palimpsesti. 10. yüzyılda Konstantinopolis'te bir müstensi Arşimet'in bazı matematik metinlerini parşömen üzerine kopyalıyor. Veya yaklaşık 300 yıl sonra bu yapraklar sökülüyor ve üzerlerindeki yazı kazınıp yıkanıyor. Sayfalar döndürülerek yeniden katlanıyor ve bu dua kitabına dönüştürülüyor. Arşimet'in metni yüzyıllarca duaların altında kalıyor. Fakat tam olarak yok olmuyor. İşte mor ötesi, kızıl ötesi ve X ışını gibi görüntüleme teknikleri sayesinde ki alttaki yazılar yeniden okunabiliyor. Üstelik ortaya çıkanlar arasında Arşimet'in başka hiçbir nüshada korunmamış iki metni de gün yüzüne çıkarılıyor. Ve bu da aslında bize şunu gösteriyor. İşte bir zamanlar değersiz bulunarak silinen bir bilginin aslında yüzyıllar sonra
kitabın en kıymetli katmanına dönüşerek yeni biçim aldığını gösteriyor. Ve bir çağın aslında kayıp hazinesi de ortaya çıkmış oluyor böylelikle. Şimdi Osmanlı yazı ve yazma eser kültüründe de yanlışlar yalnızca silinip yok edilmiyordu. Müstensihler yani eserleri elle çoğaltan kişiler hatalı kısmı kazıyabiliyor, yıkayabiliyor ve üzerine kapatabiliyorlardı. Doğru kelimeler bazen satır arasında bazen sayfa kenarına ekleniyordu. Böylece sayfalar yalnızca tamamlanmış bir metne değil, aslında metnin üretim sürecini de taşıyordu. Yani çıkmalar, eklemeler, işaretler ve kenar notları aslında bize metnin tek bir hamlede doğmadığını da gösteriyordu. Hattatlar ise yanlış yazdıkları kelimeyi aslında ıslattıkları serçe parmaklarıyla silmeden üretim sürecini de taşıyordu. Yani çıkmalar, eklemeler, işaretler ve kenar notları aslında bize metnin tek bir hamlede doğmadığını da gösteriyordu. Hattatlar ise yanlış yazdıkları kelimeyi aslında ıslattıkları serçe parmaklarıyla silmeden

aslında sadece yazının maddesi değil, aynı zamanda eğitim ve kültürel birikimin de işareti olarak ortaya çıkıyor. Şimdi kurşun kalem yaygınlaştığında da grafit izlerini silmenin en etkili yollarından biri de nemli ekmek içi. Ekmek içi yoğruluyor, grafiti yüzeyden alınıyor ve özellikle çizimlerde ton açmaya yarıyordu. Fakat kurudu, küflendiği için fazla da yağlıysa kağıtta leke bırakıyordu. Bugün aslında temel bir gıda maddesi olan ekmeğin bir yazının silinmesi için kullanılması tuhaf gelebilir. Ama aslında ekmek silmenin henüz ayrı bir sanayi ürününe dönüşmediği çağın gündelik bir aracıydı. Yani hem karın doyuruyordu hem de kağıttaki hatayı temizliyordu aslında. Sonrasında sahneye kavuçuk çıkıyor. Aslında kavuçuk Avrupalıların keşfettiği bir madde değil. Orta ve Güney Amerika halkları Avrupalıların gelişinden çok önce çeşitli ağaçlardan elde ettikleri lateksi kullanıyorlardı. İşte top, kap, yapıştırıcı ve su geçirmez malzemeler üretiyorlardı bununla. Avrupa ise bu bilgiyi kendi bilimsel dili içerisinde yeniden adlandırarak aslında kauçuğu küresel ticaretin ham maddesine dönüştürüyor. Ve aslında bir maddeyi yerli halkların yüzyıllardır bilip kullandığı bir maddeyi yoktan var etmek değil, aslında maddeyi haritalandırarak, sınıflandırarak, numunesini taşıyarak ve başka bir mülkiyet düzeninin içine sokarak aslında yeniden adlandırıyorlar. Böylelikle aslında yerli kullanım bilgisi başka bir şeye dönüşüyor. İşte botanik bilgi, ticari bilgi, ticari bilgi de sermaye birikiminin aracına evriliyor aslında. Şimdi 18. yüzyılda Güney Amerika'dan getirilen kauçun grafit izlerini silebildiği Avrupa'da biliniyordu. 1770 yılında İngiliz bilim insanı Joseph Priestley kağıt üzerinde kurşun kalem izlerini temizlemeye çok uygun bir maddeden söz ediyor. Üstelik okurlarını bu maddeyi nereden alabileceklerini de söylüyor. İşte Londra'daki bilimsel alet üreticisi Edward Nayer'dan, yani yarım inçlik küçük bir küp 3 şiline satılıyordu ve Nayer'in bunu yıllarca kullanılabileceğini de iddia ediyordu. Şimdi ekmek yerine yanlışlıkla kauçuğa uzanan ve aslında böylece modern silginin icadına giden bir süreç anlatılıyor. Ve icat tarihlerinde aslında mutlu kazaları sevdiğini de biliyoruz. Gerçekte tek bir kişinin aslında bir anda yarattığı nesnelerden çok uzun sürede oluşan bilgiler, denemelere ihtiyaç vardır ama kauçun olayına baktığımızda aslında Nayer'in 1770'lerde kauçuk parçalarını silgi olarak ticari biçimde satan ilk kişilerden biri olması aslında bu hikayede. Şimdi İngilizce'de kauçuğa rubber adı veriliyor. Bu da silme hareketinden geliyor. Turap, yani sürtmek ve ovalamak anlamına geliyor. Yani kağıdı ovalayarak izi çıkardığı için yapılan işin adını alıyor aslında kauçuk. Ve bugün doğal kauçuktan üretilmese bile işte Britanya İngilizcesinde silgi hali rubber deniyor. Ve nesnenin eski maddesi aslında dilin içinde de yaşamayı sürdürüyor. Ama tabii ilk kauçuk silgiler kullanışlı değil. Hem kauçuk sıcakta yumuşuyor, hem soğukta sertleşiyor. Zamanla bozuluyor ve kötü kokuyorlar. 19. yüzyılda Charles Goodyear ve Thomas Hancock ile ilişkilendirilen bir vulkanizasyon tekniği var. Ve onlar kauçuğu daha dayanıklı hale getiriyorlar. İşte kauçuğa kükürt, yağ, renklendirici ve ponza gibi aşındırıcı maddeler ekliyorlar. Böylelikle farklı sertlikte ve renklerde silgiler üretilmiş oluyor. Bugün aslında silgi dediğimiz her şey kauçukluğunda yapılmıyor. İşte sentetik kauçuk, plastik ve vinil silgiler var. Yani aslında silginin maddi yolculuğu tropikal ormanlardan başlayıp petrol kuyularına ve petrokimya tesislerine kadar uzanıyor diyebiliriz. Şimdi silginin ham maddesine bakınca aslında modern dünyanın en karanlık meta tarihlerinden birisi de ortaya çıkıyor. Çünkü 19. yüzyılın sonlarında sanayileşmenin kauçuğa duyduğu ihtiyacın hızla artması sonucunda artık işte makine kayışlarının üretilmesi, telgraf ve elektrik kabloları, su geçirmez ürünler, bisiklet ve özellikle otomobil lastikleri kauçuğu stratejik bir ham maddeye dönüştürdü. Silgi aslında bu devasa zincirin küçük, sessiz ve gündelik uçlarından birini oluşturuyordu.

Şimdi kauçuk aslında burada bir meta cephesi de oluşturdu. Çünkü aslında sermaye henüz piyasaya bağlanmamış ormanlara, topraklara ve emek biçimlerine doğru ilerledi. Daha önce müşterek kullanılan doğa aslında ihraç edilecek bir ham maddenin kaynağı olarak yeniden tanımlandı. Ve ağaç artık aslında burada içindeki lateks miktarı ile ölçülebilen ekonomik bir varlığa dönüştü. İnsanlar da geçimlerini sağlayan topluluk üyelerinden çok aslında belirli miktarda kauçuk teslim etmesi beklenen emek gücüne dönüştürüldü. Şimdi Amazon havzasında kauçuk toplama yerli halkların borçlandırma ve zor kullanma düzenleri içerisinde ağır biçimde sömürülmesine yol açtı. Kongo'da kauçuk kotaları sömürge yönetiminin şiddetiyle uygulandı ve insanlardan belli miktarda kauçuk getirmeleri istenerek kota karşılanmadığında köylerin cezalandırılması, rehin alma ve bedensel şiddet uygulanması gibi sonuçları oldu. Amazon'da borçlandırma düzeninin mantığı özellikle önemlidir. Çünkü kauçuk toplayıcısına yiyecek, araç ve başka ihtiyaçlar aslında tüccar tarafından avans olarak veriliyordu. Ve karşılığında gelecekte toplayıcı kauçuğu teslim etmesi bekleniyordu. Fakat malların fiyatında kauçuğun değerini de aynı ticaret ağı belirliyordu. Dolayısıyla borçlar kapanmıyordu ve işçiler bir sonraki mevsime yeniden borçlu giriyordu. Ve aslında hukuken köle sayılmayan bu insanlar ekonomik olarak hareket edemez hale geliyordu. Aslında burada piyasa ve zorun birbirini tamamlayan iki mekanizma olarak ortaya çıktığına da iyi bir örnek oluşturuyor kauçuk. Şimdi bu zincirin bir ucunda ormanda çalışan toplayıcılar, öteki ucunda da kauçuğu satın alan sanayiciler vardı. Arada da tüccarlar, nakliyeciler, kredi verenler ve ihracatçılar aslında değerin paylaşımında söz sahibiydi. Kauçuğu ağacından alan kişi ise en ağır bedensel ve ekolojik riski taşırken aslında birikimin büyük bölümü de zincirin ticaret ve sanayi bölümlerinde toplanıyordu. Şimdi kauçuk üretiminin Güneydoğu Asya'daki plantasyonlara taşınması ile bu kez aslında ücretli görünen ama hareketi, zamanı ve bedeni sıkı biçimde denetlenen başka emek rejimlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle 20. yüzyılda Firestone'un Liberya'daki plantasyonları şirket iktidarı, toprak, ırksallaştırılmış emek ve çevresel dönüşümün iç içe geçtiği yeni bir kauçuk imparatorluğunun parçası oldu. Ve bu coğrafi yer değiştirme de aslında kendiliğinden gerçekleşmedi. 1876'da Henry Wickham'ın Brezilya'dan topladığı çok sayıda Hevea brasiliensis tohumu İngiltere'deki Kew bahçelerine götürüldü. Ve buradaki fideler Britanya'nın Seylan ve Malaya gibi sömürgelerine taşındı. Böylece aslında bu Amazon ormanındaki dağınık ağaçlardan kauçuk toplama düzeninin karşısına ağaçların sıralar halinde dikildiği, toprağın ve emeğin merkezden planlandığı bir plantasyon sistemi çıktı. Dolayısıyla aslında bu göçmen işçilik, sözleşmeler, ücret kesintileri ve şirket yerleşimleri üretimin devamını sağlamak için şiddet ve zor yoluyla aslında ortaya çıktı. Ve ormanın da çeşitliliği aslında düzenli ağaç sıralarına ve farklı geçim olanakları da tek ürüne ve ücrete bağımlılığa çevrildi. Şimdi Liberya örneği var. Liberya'da da 1920'lerde 99 yıllığına arazi seçme imkanı tanıyan anlaşmalar yapıldı ve bu süreçte aslında özel bir şirket yalnızca kauçuk üretmedi. Arazi kullanımı, altyapı, istihdam ve devlet maliyesi üzerinde etkili bir güce dönüşen bir sistem yarattı. Burada aslında plantasyonların sınırı da çeşitli şekillerde ortaya çıkmış oldu. Aslında bu tarih elimizdeki küçük silginin tarihini başka türlü bakmamızı da sağlıyor. Şimdi bir çocuğun defterindeki yanlışı kolayca silmeye yarayan madde aslında dünyanın başka yerlerinde silinmesi çok daha zor izler bıraktı. Yine de bütün aslında kauçuk sömürüsünün sorumluluğunu da silgiye yüklememek lazım. Çünkü doğru ilişki aslında ters yönde kurulmalı. Silgi kauçuk imparatorluğunu yaratmadı. Kauçuk imparatorluğu aksine silgiyi ucuz, standart ve kitlesel bir eşyaya dönüştürdü.
Aslında ucuzluk da burada doğal bir özellik değil. Çünkü bir nesnenin ucuz olması aslında onun az emek gerektirdiği anlamına gelmiyor. Çünkü emek maliyetlerinin bastırılması, ham maddenin düşük bedelle alınması, ekolojik tahribatın şirket hesabına yazılmaması ve büyük ölçekli üretim silginin fiyatını düşürür. Ve aslında kasada ödediğimiz fiyat ile toplumun ve doğanın ödediği maliyet de aynı şey değildir. Silginin ucuzluğu aslında maliyetin başka bedenlere ve coğrafyalara aktarılmasının bir sonucudur. Şimdi 1858 yılında kalemle silginin aynı gövdede birleştiği bir tasarım için Hyman Lipman Amerika Birleşik Devletleri'nden patent alıyor ve patent daha sonra mahkeme tarafından geçersiz sayılıyor. Gerekçe ilginç, çünkü kalem yine yazıyor, silgi yine siliyordu. İkisi yan yana gelince yeni bir ortak işlev doğmamıştı deniliyor. Aslında hukuken yeni bir buluş sayılmayan bu birleşme kültürel açıdan son derece güçlüydü. Çünkü kalemin bir ucunda iz bırakma, öteki ucunda o izden vazgeçme ihtimali vardı. Yazmak ve silmek, iddia etmek ve geri almak, karar vermek ve tereddüt etmek aslında aynı nesnede buluşmuştu. Şimdi 1903 tarihli bir Amerikan kalem kataloğunda silgili kalemlerin okullarda kullanılması tartışılıyor. Bazı öğretmenler ve okul yöneticileri silgili kaleme karşı çıkıyorlar. Çünkü onlara göre hataları düzeltmek ne kadar kolaylaşırsa öğrenciler o kadar çok hata yapacaktır. Üstelik çocuklar silgili uçları ağızlarına götürüyor ve kalemleri birbirleriyle değiştiriyorlardı. Bu da hastalık bulaştırma kaygısı yaratıyordu. Bir kalem şirketi de silginin öğrencileri tembelleştireceğini ve özensizleştireceğini savunuyor. Ama aynı düşünce hala bir yanıyla da yaşıyor diyebiliriz. Çünkü çocuğun yanlış yapmaktan korkarsa daha dikkatli olacağına inanmak, hatasını kolayca düzeltebilmesini, öğrenmesini engellemek, yanlış cevabın öğrenmenin parçası değil, cezalandırılması gereken bir kusur olduğunu düşünmenin aslında bir sonucu gibi görünüyor. Şimdi silgi okul çağına gelen çocukların kalemle birlikte karşılaştığı ilk nesnelerden biri, belki de biriydi demek lazım. Çocuk onunla yalnızca grafit izini çıkarmayı öğrenmiyor, temiz defterin, düzgün yazının ve doğru cevabın makul olduğunu da öğreniyor. Çünkü öğretmenin kırmızı kalemiyle öğrencinin silgisi aynı sayfada karşılaşıyor. Biri yanlışı işaretliyor, diğeri onu görünmez kılmaya çalışıyor. Hepimizin bildiği bir o cümle vardır, defterini ne kadar kirletmişsin diye. Oysa defterin üzerindeki karalamalar, silintiler ve yeniden yazmalar düşünmenin izleridir. Sonuç kadar süreci de gösterir. Fakat aslında çoğu zaman bize yalnızca doğru cevap değil, doğru cevabı hiç yanılmadan ulaşmış gibi görünme de öğretilir. Silgi de bu yüzden aslında iki yüzlü bir nesnedir, ikili bir nesnedir. Çünkü bir tarafta yeniden deneme cesareti verir. Çünkü yanlış çizginin son karar olmadığını bilirsiniz silgiyle. Öte yandan da aslında kusursuz bir sonuç baskısının aracına dönüşebilir. İşte tereddütler, denemeler ve başarısızlıklar görünmesin, yalnızca temiz sayfa kalsın istenir. Peki silginin kağıt üzerindeki yazıyı gerçekten nasıl siliyor? Bu da aslında ilginç bir hikaye. Kurşun kalem aslında aracın ucunda aslında kurşun yoktur. Grafit ve kil karışımı vardır. Kalem ve kağıt üzerinde hareket ettiğinde küçük grafit parçaları yüzey ve kağıdın lifleri arasına tutunur. Silgiyi yazının üzerine sürdüğümüzde silginin yapısındaki maddeler grafit parçacıklarını kağıttan söker ve kendi üzerine alır. Sürtünme sırasında silginin kendisi de küçük parçalara ayrılır ve aslında masanın üzerinde gördüğümüz o kırıntılar hem silgiden kopan parçaları hem de kağıttan alınan grafiti taşır. Yani silgi aslında yanlışı bir yere göndermez, onu sadece başka bir maddeye aktarır. Dolayısıyla yazı kağıttan silginin bedenine, oradan da kırıntılara geçer ve sonra elimizin tersiyle masaya, yere ve çöp kutusuna süpürülür. Aslında silmek yok etmekten çok bir yer değiştirmek anlamına da gelir. Tabii eskiden kara tahta silgileri de vardı. İşte öğretmenin ders boyunca tahtayı yazıp sonra birkaç hareketle bütün cümleleri ortadan kaldırdığı bir silgi. Sonra daktilolarla birlikte aslında
Kurşun kalemin grafiti siliniyordu ama daktilo şeridinin bıraktığı mürekkebin geri alınamaması üzerine bir çözüm üretiliyor. Ve 1950'lerde Texas'ta bir bankada yönetici sekreteri olarak çalışan Betty Nesmith Graham evindeki mutfak mikserini kullanarak kağıdın rengine yakın bir sıvı hazırlıyor ve önce Mistake Out, daha sonra Liquid Paper adını alan ürünle yanlış kağıttan söküp atmadan üzerine yeni ve beyaz bir katmanla kapatacak bir yöntem üretiyor. Tabii aslında silgi deyince palimpsest metaforundan bahsettik. Orada geçmişin tamamen silinmediğinden, üzerine yeni şeylerin yerleştiğinden bahsettik. Bir yanıyla aslında tam da böyle bir örnek, iktidarların da geçmişi silme isteğinin silgiden çok daha eski olduğunu görüyoruz aslında. Çünkü eski Roma ile ilişkilendirilen ve bugün damnatio memoria dediğimiz uygulamalarda gözden düşen kişilerin adlarının da yazıtlardan kazınıp yüzlerinin heykellerden tahrip edilmesi de aslında bir nevi silme işleminin tarihsel kanıtlarından birisi. Tabii bunun başka bir örnekleri de fotoğrafların değiştirilerek aslında tasfiye edilen, görevden alınan kişilerin de resmi fotoğraflardan çıkarılmasına dair de çeşitli örnekler var. Yine süremizin sonuna geldik. Silgi deyince geçmişi silmekten ve aslında geçmişi silemediğimiz, üzerine yeni yeni şeyler koyduğumuz bir süreçten bahsettik. Umuyoruz ki hayatımız hepimiz için de böyle olur ilerleyen günlerde. Şimdi sizin için silgi değil ama silmek üzerine bir şarkı seçtik bu hafta da. Şebnem Ferah'tan Sil Baştan'ı dinleyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güneş Ekin Gürova'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimiz ve ben Nilgün Bilgiç bugünkü programımızı Fin besteci Jean Sibelius'un iki eserine ayırdık. Dinleyeceğimiz ilk eser dönemin eleştirmenlerinin bir parça Slav havasında ve Çaykovski'yi anımsatan atmosferde aşırı duygusal buldukları Opus 39 Mi minör 1 numaralı senfonisi. Eserin birinci bölümü 4/4'lük ölçüde mi minör tonda andante ma non troppo, fazla ağırca olmayan tempodadır. Müzik davulun hafif tremolosu eşliğinde hüzünlü bir klarinet solosuyla başlar. Bu ezgi yakınarak sona ererken birinci kemanlar diğer yaylılarla birlikte 6/4'lük ölçüdeki birinci temayı sunarlar. İkinci tema flütle duyurulur. Gelişiminde bir crescendo ile durağa ulaştıktan sonra müzik, keman ve viyololarla sakinleşir. İlk tema flütle, ikinci tema tahta üflemeli çalgılarla işlenir. Allegro energico, çabuk ve enerjik tempoda başlayan yeni bölmesi bir kahramanlık baladı gibidir. Burada temalar hem güçlü hem de buruktur. İkinci bölüm 4/4'lük ölçüde mi bemol majör tonda andante ma non troppo lento, ağırca ama çok geniş tutulmayan tempoda birinci keman ve violonsellerin monoton ezgisiyle başlar. İlk bölümün yakınan havası daha da belirginleşir. Tahta üflemelilerin eşliğinde fagotun sunduğu küçük bir pasaj bu temaya kontrast oluşturur. Yaylı çalgılar temayı daha da hüzünlü şekle sokarlar. Ana temanın tekrarı dinleyiciye büyük bir huzur sunarken bölüm sona erer. Üçüncü bölüm 8/4'lük ölçüde allegro, çabuk tempoda, do majör tonda başlayan heyecanlı ve sert bir scherzo'dur. Ancak trio bölmesine gelindiğinde enerjisi azalır ve biraz yumuşar. Scherzo'nun tüm gücü ve fiziksel heyecanı 4. mezürde timpaninin vurguladığı ritmik motif üzerine dikkatlice kurulmuş ve işlenmiştir. 4. bölüm finale quasi una fantasia, bir fantezi gibi final başlığını taşır. Bu fantezi kuzeyin karanlık ormanlarının buzlu göllerinin hüznünü ve melankolisini yansıtır. Daha sonraları bu iki temada davulun tremolosu ile tahta üflemelileri duyarız. 2/4'lük ölçüde mi minör tondaki finaleye hüzünlü bir tema hakimdir. Senfoni pizzicato akorlarla sona erer. Oslo Senfoni Orkestrası'nı 21. yüzyılın en önemli, en başarılı genç şeflerinden Klaus Mäkelä yönetiyor.

Ulusal film müziğinin kurucusu ve Finlandiya'nın en önemli senfonik müzik bestecisi olan Sibelius, stil bakımından romantik ve geç romantik çağ müziklerinden ve bilhassa Slav bestecilerden oldukça etkilenir. Kişiliği, izlediği yol ve açtığı çığır ülkesi için köklüdür. Sibelius çoğu kez ülkesinin geleneksel 12 dörtlük, 12 sekizlik ve 5 dörtlük ritimleriyle karanlık yapıdaki armonisini bestelerine yansıtır. Fin efsane ve masallarını, ulusal destanlarını işleyen Sibelius'un müziğinde çoğunlukla buz tutmuş göllerin pırıltısını, puslu göklerini, kar tipisinin uğultusunu, karla kaplı kayalıkları, sınırsız ormanları ve gizemli kırları duyar, hatta görür gibi oluruz. 8 Aralık 1865'te Rus İmparatorluğu döneminde Finlandiya Büyük Dükalığında dünyaya gelen Sibelius, hukuk öğrenimini yarıda bırakarak Helsingfors'ta müziğe başlar. Berlin'de Bruegel ve Goldmark, ardından da Viyana'da Robert Fuchs ile çalıştıktan sonra 1893'te ülkesine döner. Sibelius henüz yaşarken kazandığı başarıları nedeniyle takdir edilme şansına sahip olan ender bestecilerden biridir. Fin hükümeti tarafından ömür boyu manen ve madden desteklenen Sibelius, 20 Eylül 1957 günü Finlandiya'da hayata gözlerini yumar. Şimdi sizlerle bestecinin Opus 44 1 numaralı Vals Trist, hüzünlü valsini dinleyeceğiz. Vals kralı Johann Strauss'a büyük hayranlık duyan Sibelius, Vals Trist'i bestelerken aynı zamanda hem ikinci senfonisini hem de keman konçertosunu çalışıyordu. Bu dönemde en büyük esin kaynağı olan Çaykoski'nin oldukça etkisindeydi. Çaykoski'nin aşırı karamsar havasını kuzey anlayışına uyarlayarak hafifleten Sibelius, bestelediği bu valsin girişinde yansıttığı zarif hüzünle dinleyicinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. 3-4'lük vals temposundaki eserin ilk teması hüzünlüdür. Ardından canlı dörtlüklerle vurgulanan ikinci temayı işitiriz. Üçüncü tema ise duygulu bir serenat havasındadır. Dördüncü ve son tema genel hüzünlü havaya yakınlık gösterir. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Fin besteci Jean Sibelius'a ayırdığımız bugünkü programımızı Evripides'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Eski acılarınız için taze gözyaşları dökmeyin. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da. Rasmemo, rasmemo, you run the town. Rasmemo, rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, rasmemo, you're my DJ, remember that.
1: Reklamlar.
2: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.

0: New Retro. Okay, you're on the hook now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana Açık Radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak, çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Ekşioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı haftanın yeni filmlerinden Tavuk'tan bir parçayla açtık. Yorgos Bitikotsis'ten geldi. Episimi Agapimeni.
1: Evet, anlayacağınız gibi Tavuk filmi Yunanistan'da geçiyor.
0: Bir Alman, Macar, Yunan ortak yapımı, George Palfi yönetmeni, Macaristan'ın son dönemlerdeki daha adını duyuran yönetmenlerinden. Başrollerde Yanis Kokyasmenos, Maria Diakopanayotu, Argis Bandazaras ve Mahmut Bameni yer alıyorlar. Bir de şeyler var. Esti, Sandi, Feri, Ensi, Eti, Eniko, Nora, Anet. Bunlar da tavuklar.
1: Evet, çünkü aslında filmimizin başrolünde bir tavuk var. Dünyayı o tavuğun gözünden görüyoruz. Aslında şeyle başlıyor, onun dünyaya gelişiyle. Yumurta olarak çıkışı, sonra o kuluçka süreci sonrasında kabuğunu kırıp dünyaya siyah bir civciv olarak çıkışı ve o siyah civcivden dönüştüğü tavuk hali ve onun maceralarını takip ediyoruz. Çünkü aslında işte doğup yetiştiği çiftlikten satılıyor. O hani orada kaçınılmaz olarak gideceği sona doğru ilerlerken yolda kaçıyor kamyondan, kamyonetten. Ve kendi başına Yunanistan kıyılarında sığınacak bir yer buluyor. Çok fazla ipucu da vermek istemiyorum ama bu tam böyle alışkın olduğumuz, sevdiğimiz türden bir hayvanın gözünden dünyayı hani görüyoruz. Ama o tarafta etrafında da insanlar yaşayıp gidiyorlar. Hayat, köpekler var, tilkiler var, sokaklarda bir şeyler oluyor. Protestocular var, bazen polisler var. Bütün bunların arka planda döndüğü ama bir tavuğun aslında hem bir hayatta kalma içgüdüsü, kendi güvende bir yer sağlama. Çünkü günün sonunda o da yumurtlayıp kendi şeylerini, civcivlerini üretmek üzere bir anlamda koşullanmış şeyiyle, bünyesiyle hayatta kalma mücadelesini izliyoruz. Kendi doğumundan bir anlamda anne oluşuna giden süreç diyebiliriz. Çok hoş bir film. Bu sene açılışını Toronto'da yaptı ama sonra birkaç festival daha gezdi. En son bizde İstanbul Film Festivali'nde de gösterildiğini hatırlıyorum.
0: Evet, İstanbul Film Festivali'nde ve Toronto'da mansiyon almıştı girdiği yarışmalarda. Bana en çok Io'yu hatırlattı birkaç sene önce. Skolimowski bunun bir benzerini bir eşeğin gözünden yapmıştı. O da pek çok festival gidip pek çok ödül almıştı. Palfi'yi de yani pek çok farklı filmi var. Huckle ilk filmlerinden birinde hiç konuşma geçmiyordu. Sadece hıçkırıklarla bir filmi vardı. Ardından böyle Macar film kurumu destek vermeyi kesince sinemacılara bunu protesto amacıyla tamamen başka film görüntülerinden böyle bir montaj film yapmıştı. Bu dediğim 15-20 sene önce çok daha hani bunlar o kadar yapılmazken AI'ın falan daha esamesi okunmazken böyle farklı var olan filmlerden görüntülerle bir çiftin hikayesini başından sonuna anlatıyordu. Çok da hoş bir filmdi Ladies and Gentlemen. O yüzden Palfi zaten takip listemizde olan yönetmenlerden.
1: Evet, bu hafta da sinemada bence görmeye değer tek film bu listemizde diyebilirim.
0: Ama bazı başka özellikle tür sevenlere başka filmlerimiz de var. Bunlardan biri Sacrifice, Kehanet. Romain Gavras'ın yeni filmi bir önceki Athena ile epey bir ödül almıştı. Çok iddialı bir kadro toparlamış. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, Vincent Cassel, John Malkovich ve böyle bir bunların Chris Evans biraz da kendi gibi bir karakteri canlandırıyor anladığım kadarıyla bir Hollywood starı. Çok seçkin bir bağış gecesi işte masalar binlerce dolara vesaireye alınabiliyor, katılım sağlanabiliyor. Bir Birden bir grup silahla eylemci mekanı basıyor. Efsanevi bir kutsal emanetin peşindeler bunlar. Bütün dünya 2 gün içinde yok olacağına inanıyorlar. Ve de işte bütün bu insanları da rehine alıyorlar. Böyle hem macera ama biraz da komedi. Özellikle Chris Evans şeyle bir Hollywood starıyla epey bir dalga geçiyor. Bu da geçen sene Toronto'da premier yapmıştı. Çok da ses getirmedi sonra. Yani çok eleştiren de fazla olmadı. Böyle bir arada kaldı bu film. Ama
1: Biraz şey gibi duruyor, bir Ruben Östlund filmi
0: çok
1: parodisi
0: Ruben
1: gibi.
0: Östlund gibi duruyor. Evet, yani Triangle of Sadness'la kare bir araya gelmiş falan gibi bir hissi var hakikaten. Fragmanı seyredince de o his geliyor. Ama böyle de hani bir filmimiz var bu hafta.
1: Korku sevenler için çok bilindik bir serinin yeni versiyonu var. Resident Evil. Bu Resident Evil aleminin yeniden canlandırmasının ikinci filmi. Genel seride de sekizinci film diyebiliriz. Zack
0: Yeniden
1: Clegg
0: canlandırmasının ikinci filmden o ikinci yeniden başlaması.
1: canlandırma. Evet, yani
0: Evet.
1: tekrar tekrar başlıyor. Resident Evil'ın böyle bir olayı
0: Rebootlar.
1: var. Rebootlar.
0: Evet.
1: Yönetmen koltuğunda Zack Cragg'ı görüyoruz. Şimdi bu önemli bir isim. Bunu nereden biliyoruz?
0: Geçen sene Weapons diye bir film vardı. Böyle sessiz sedasız çıkıp sonra Amy Madigan'a Oscar kazandırmaya kadar gitti. Bu farklı, yani farklı demeyelim ama biraz daha yaratıcı korku filmlerinin iyice yükselmesinin örneklerinden biri olarak da çok konuşuldu. Onun yönetmeni Zack Cragg.
1: Evet, o yüzden biraz beklentileri de yükseltiyor haliyle bu geçen seneki Weapons'la elde ettiği başarıyla. Başrollerde Austin Abrams, Paul Walter Hauser ve Zack Cherry yer alıyorlar. Burada da ana karakter bir tıbbi kurye Brian. Böyle sıradan bir teslimat gecesinde birdenbire kendini Resident Evil aleminin ortasında buluyor. Ve orada bir hayatta kalma mücadelesine giriyor. Sevenlerinin heyecanla beklediğini tahmin ediyorum. Resident Evil alemini sevenler, o evreni iyi bilenler için.
0: Şimdi bu hafta bu komik tesadüflerden biri oldu yine. Şimdi yılda kaç tane tıbbi kurye işte organ taşıyan insan filmi gösterime giriyor? Bu hafta 2 tane giriyor. Çünkü bir de Runner var, Sınırsız. Scott Woo yönetmiş. Başrollerde Alan Ritchson, Owen Wilson ve Rodrigo Santoro yer alıyor. Bu da böyle biraz aksiyonlu komedili. Burada da eski bir asker bir çocuğun hayatını kurtarmak için bir organı taşıyıp hastaneye ulaştırmak zorunda. Ama bir suç örgütü bu organı kendi ele geçirmek istiyor. Büyük bir kovalamaca başlıyor. Runner'ın bir tesadüfü daha var. Runner adlı bir film daha var bu hafta çıkan. Ama o vizyona girmiyor, sinemalara gelmiyor. Geçtiğimiz haftalarda dünya çapında Amazon Prime'da başladı. Başrolünde de Gal Gadot var. Oldukça da yerden yere vuruldu gördüğüm kadarıyla. Bu o değil, bu sinemaların runner'ı. Epey bir kafa karıştırıyor yani.
1: Evet, iki tıbbi kurye var. Biri daha aksiyonlu, biri daha korkulu diyelim. Orada da Owen Wilson bu organı taşıyan, hastaneye ulaştırmaya çalışan daha tıbbi nerd personel şeyinde, rolünde hem organı hem onu koruyarak karaciğeri küçük kız çocuğuna yetiştirmeye çalışıyorlar.
0: Bir de Güney Kore filmimiz var. Bu geçen senenin popüler Kore filmlerinden biri. Bir devam filmi ama bizde ilki olmadığı için orijinali Okay Madam 2, bizde Okay Madam Bon Voyage olarak vizyona giriyor. Lee Chol-ha yönetmiş, Jang-hwa, Park Sung-won, Lee Sang-yoon ve Soo Young-choi başrollerde. Okay Madam'ın referansı da Yes Madam denen bir film dizisi varmış. Ben pek hakim değildim buna. 80'li yıllarda Michelle Yeoh'un da başrollerinde oynadığı böyle bir grup kadının aksiyon filmleri. Ona referanstı Okay Madam denmiş. Başroldeki Jong-hwa da Kore'nin en büyük yıldızlarından biri. Hani biz art house filmlerden çok fazla bilmesek de televizyon ve sinemanın çok tanınan bir ismi kendisi.
1: Evet, fena da durmuyor aslında. Hani fragmanını izledik ama gayet de hani ana akım aksiyonlar arasında.
0: Komedisi bana biraz fazla şey geldi. Hani böyle bir anlamadığımız Japon komedileri oluyordu bazen. Hani bu komik mi şimdi diye baktığımız oraya doğru gidebilecek gibi geldi. Bol aksiyonlu bir komedi. Bir aile gemide tatile çıkacakken işte çok lüks bir gemiye davet ediliyorlar. Gemi kaçırılıyor. Ya yani bu hafta iki tane de kaçırmalı film var yani şey yemek basan şeylerle Sacrifice, kehanetteki bağış gecesini basan teröristlerle bu sefer de gemi basanlar var. Böyle çiftli çiftli bir akşamımız var. Bu haftanın belki en ilginç haberlerinden biri cin filmi yok bu hafta.
1: Yani evet, ilginç. Bu yerli yapım yok demek anlamına gelmiyor. Farklı türlerde yerli yapımlarımız var. Ama bazı haftalarda birden çok 2-3 tane yerli cin filmi girdiği
0: Tabii
1: oluyordu.
0: tabii dengelenir. Yine yılda 50'yi
1: Dengelenir.
0: buluruz.
1: Evet. Bu hafta daha hani az bulunan türde bir şey var. Bir müzisyen hikayesi, yerli yapım, tek başına Aziz Alaca yönetmiş, başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek yer alıyorlar. Burada da Ankara'daki rock barlarda cover şarkılar çalan bir müzisyen, genç bir müzisyen Tamer, ama aslında kendi şarkılarını yapmak, kendi müziklerini çalmak istiyor ve eski bir rockçı olan Engin'den ders almak için İzmir'e gidiyor. Orada yeni karakterlerle tanışıyor. Kendi müzisyen kimliğini yaratmak için çeşit çeşit işte Roman Darbukacı Tahir, ondan sonra bu ders almak istediği Engin Yaman'ın kızı, hippi ruhlu mekan işletmecisi falan, otel sahibi gibi böyle değişik tiplemeler. Ama tabii orada bir aşk hikayesi de doğuyor. Filmin müziklerini Salih Korkut Peker bestelemiş. Müziklerde onun imzası var. Böyle bir çok yüksek bütçeli değil, görebildiğimiz kadarıyla, ama bir müzisyen olma hikayesi bu hafta itibariyle vizyonda.
0: Belli bir prodüksiyon kalitesinde üstünde olduğunu belirtelim. Nejat Yavaşoğulları'nın da bir cameosu var anladığımız kadarıyla.
1: Kapısını çaldığı müzisyenlerden biri olarak.
0: Evet, belli bir prodüksiyon kalitesi demişken bir de Kumar adlı bir film var bu hafta. Ali Ayyıldız yönetmiş, Aytaç Acar, Cem Özer ve Elif Pelteci başrollerde. Burada da genç bir adam, babası meğer kumarbazmış anladığımız kadarıyla. Çünkü yıllarca sakladığı karanlık geçmişi diye geçiyor. Bir şekilde kendisi de kumar bağımlısı haline geliyor ve gizlemeye çalışıyor. Yine böyle biraz mezuniyet filmi falan öğrenci filmi şeyinde prodüksiyonu, oyunculuklar. Yani Cem Özer'i nasıl ikna ettiler onu bilemiyorum. Ama oyunculuklar olsun, kamerası olsun, yani yarı amatör diye tahmin ediyorum.
1: Daha iyi öğrenci filmleri izliyoruz.
0: Evet.
1: Yani onu söyleyelim. Öğrenci arkadaşlarımıza haksızlık olmasın. Yani bir de ele aldığı konu itibariyle ben hani önemli olduğunu da düşünüyorum. Günümüzde özellikle dijital kumar, bahis vesaire, bütün bunların hani ciddi bir bağımlılık meselesi olarak hani büyük bir risk oluşturduğunu da düşünüyorum. Filmin tanıtımını okuyup bir gencin yaşadıklarını hani konu alıyor deyince, hani böyle gerçekten genç insanlar da bu şeye düşüyorlar. Yani çok erken yaşlarda başlıyorlar buna. Ama fragmana bakınca o kadar da genç olmadığını gördüm, söz konusu olan kişinin. Yani hani bayağı adam. Genç bir adam ama yani yetişkin bir insan. Dolayısıyla hani naif, hani kötü yollara düştü. Naif bir hani genç delikanlı canlanmasını gözünüzde, onun altını çizmek isterim.
0: Bu kumarla ilgili ben Hollywood'dan da bekliyorum yakında çünkü şey çok ciddileşti bu online hani iddia siteleri deniyor da çok ciddi bir kumar aslında o ve hani bağımlılık yaratan bir şey dediğin gibi bizde de epey var anladığım kadarıyla ama Amerika her şeyi biraz abarttığı için bu da böyle bir şeye doğru ulusal krize doğru hızla ilerlemekte gördüğüm kadarıyla.
1: Yani bizde de bence ciddi öyle bir durum söz konusu. Yeterince konuşulmadığını düşünüyorum bağımlılıklar arasında. Nedense sadece hani alkol ve uyuşturucu konularına takılıyorlar ama daha şey seviyesinde ben hani dijital bahis, online kumar onun çok daha büyük bir risk olduğunu düşünüyorum şu noktada.
0: Evet, bu hafta iki tane de animasyonumuz var. Biri Çin'den geliyor. Ayı Kardeşler Macera ekibi. Bu Ayı Kardeşler sürekli geliyor, bir takım Ayı Kardeşler. İlk gelenler fena da iş yapmıyordu. 100 bine kadar girdim, biraz baktım hani nasıl böyle devam ediyor. Son filmler 8-10 bin civarında kalmış durumda. Ama herhalde hani Çin'den ucuza ihraç ediliyor. Pek çok şeyde olduğu gibi bizim de salonlarımıza gelmeye devam ediyor. Ayı Kardeşler'in yeni filmi bu sefer geleceğe seyahat ediyor.
1: Evet, bir de yine haftalık yapay zeka filmimiz var, yerli yapım olarak. Cin filmlerinden sonra yeni alt tür bu oluyor diyebilir miyiz?
0: Oldu bile.
1: Oldu bile. Melodi ve Neşeli Notalar, Mustafa Nebi Filik. Filmin her şeyi anladığımız kadarıyla yine öyle
0: Yok,
1: isimlerden biri.
0: seslendirenler vardır herhalde.
1: Var
0: Onları
1: mı?
0: duyurmayı bıraktılar bir süredir.
1: Uzun süredir. Yani AI seslendirmesi de son dönemde yaygınlaştığı için acaba diyorum bazen.
0: Da olabilir. Burada da çok sevdikleri müzik öğretmenlerinin okuldan ayrılmasını engellemek için bir müzik yarışmasına katılmaya karar veren iki çocuğun maceraları konuşan enstrüman dostlarıyla birlikte çıkıyorlar. Evet, yani filmin hem bülteninde geçen hem fragmanında birkaç defa tekrar eden çocuklara iyilik her zaman kazanır mesajı veriliyormuş. Hani tabii çocuklara iyi şeyler söylemek lazım ama hani bir psikolog olarak kaç yaşında daha gerçekçi mesajlar vermeye başlamalıyız sence?
1: Yani aslında onlar büyürken görüyorlar her şeyi etraflarında. İzlettiğimiz filmlerden ziyade nasıl davrandığımız önemli sanki.
0: Evet, o zaman bir parçayla daha devam edelim yine Tavuk filminden. Bu sefer Manelis Agepulos'tan geliyor. Tamavra Matyasu.

0: Evet, dinlediğimiz parça Manolis Agelopoulos'tan geldi. Tamavra Matyasu. Haftanın yeni filmlerinden, Tavuk'ta kullanılan parçalardan biriydi. Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Haftanın vizyon filmlerini tanıttık ama yeni filmleri tanıtırken şimdi birazcık da platformlara geçmek istiyoruz. Maalesef sinema sahnelerini bypass ederek direkt ekranlara gelen de bazı çok iyi filmler var. Ben bu hafta şahsen geçen sene dünya premierini yapmış olan Asif Kapadya'nın son filmi Kenny Dalglish'ten bahsetmek istiyorum. Kenny Dalglish belgeseli İngiltere'de kısıtlı bir vizyon ömrü yaşadı. Orada aslında Amazon Prime desteğiyle de yapılmış, onların aldığı bir filmdi ama her ülkede dağıtım koşullarından dolayı farklı platformlara gidebiliyor. Bizde de Bein Connect'te gösteriliyor şu anda. Kenny Dalglish futbol severlerin çok iyi bildiği bir isim diye düşünüyorum. İngiltere futboluna belli bir döneme damgasını vurmuş. Liverpool'un en efsanevi isimlerinden biri. Takma adı da King Kenny, Kral Kenny yani. Glasgow'da işçi sınıfına doğmuş, çok mütevazi bir çocukluk geçirmiş bir isim. Daha sonra Celtics'te başlıyor kariyerine. Oradan da daha çok genç yaşında Liverpool'a transfer oluyor. Ve tam anlamıyla profesyonel futbolcu kimliği Liverpool'da şekilleniyor. İnanılmaz başarılara imza atıyor. Yani kağıt üstünde biliyordum, okumuştum. Hani izlediğim şeyleri de vardı. Maç klipleri de vardı. Çünkü hani benim canlı izleyebilmem için hani aslında şey erken zamanlar demek lazım. Ama filmde baştan sona belgeselde izlediğimizde hakikaten böyle bir tekrar nefesimi tutarak izledim. Bir kere müthiş yetenekli. Yani gerçekten çok yetenekli, çok çalışkan. Ve de bugün alışmış olduğumuz futbolun süperstarlarından çok farklı bir karakteri ve sporcu tipolojisi taşıyor. Sakin, kontrollü, tam bir hani aile babası, takımla müthiş bir uyum içerisinde. Daha sonra çok genç yaşında, daha futbolu bırakmadan teknik direktörlerinin ayrılması sonrasında bir de o koltuğu devralıyor Liverpool'da. Yani hem oynayıp hem teknik direktörlük yapıyor ve şampiyonluk almaya devam ediyor. Yani bunu dünya üzerinde yapabilen başka kimse olduğunu zannetmiyorum. Hani en inanılmaz kariyerlerden birine sahip dünyada. Ve bütün bunları bir taraftan da çok iyi bir insan olarak yapıyor olması. Hiç böyle şatafatlı, göz boyayıcı, cilalı bir tarafı yok. Hani her açıdan çok gerçek, ayakları yere basan bir figürle karşı karşıyayız. Filmin en hoş tarafı tabii yani arka planda o döneme dair sesler, sözler, anlatılar duyuyoruz. Onun üzerine konuşanlar var. O döneme birinci elden tanıklık etmiş. Onu çok iyi tanıyan takım arkadaşları, işte başka teknik isimler, gazeteciler, o dönemde onu yakından takip edenler. Ama filmin ana anlatısını, hikayesini Dalglish kendi anlatıyor sesiyle. Onu anlattırmış Asif Kapadya. Kapadya'nın muhtemelen bu hayatındaki en öznel filmlerinden biri olabilir. Takip edenler için Asif Kapadya kendisi büyük bir Liverpool taraftarı. Ve hani çocukluğunda Kenny Dalglish'i tanıyarak ve onu izleyerek de büyüdüğü için belki de hayatta en hayran olduğu futbol insanının hayatını beyaz perdeye çok büyük bir özenle aktarmış. Bir taraftan da şey bana güzel geldi. Hala hayattayken bunun yapılmış olması, kendisinin aktif olarak bu sürece dahil olmuş olması çok şey kılıyor. Sadece futbol değil tabii bu arada. Futbolun etrafında ve futbolla ilintili o dönemde yaşananlara da tanıklık ettiriyor bize. Önce Brüksel'de, daha sonra Hillsborough'daki tribünlerde yaşanan çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan o dönemki izleme koşullarının Onun sonrasında hükümetlerin, federasyonların ve polis güçlerinin bu yaşananların üstünü örtmeye çalışması, oralarda ciddi bir aslında yolsuzluk, örtbas etme olayları ve bunların ortaya çıkması için yıllar süren mücadeleler var. Ve bütün bunların ortasında takımın omurgası olan Kenny Dalglish'in müthiş karakterli duruşu, bence bugün hala profesyonel sporda herkese örnek olması gereken bir davranış. O yüzden ben yine övmelere doyamadığım bir filmle karşınızdayım. Özellikle futbol severlerin kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Kenny Dalglish belgeselim Asif Kapadya'nın elinden izlenebilir şu anda platformlarda.
1: Evet, başka platform haberleri olarak Mubi'nin yeni filmlerinde birkaç yeni Brian De Palma'mız var. Carlito'nun Yolu, Carlito's Way, Carrie, Dress to Kill, Ölüme Kuşanmak ve belki de benim en sevdiğim Blowout, Patlama. O da Antonioni'nin Blow Up cinayeti gördüm tırnak içinde. Hala o ismin takılı olmasına inanamıyorum. Filmin bütün anlamı görüp görmemek üzerine kurulu ama Türk çevirenler karar vermiş cinayeti gördüğümüze. Ondan yola çıkarak yaptığı ama dinleme üzerine olan filmi Mubi'de. Daha yenilerdense Big Gun'ın geçen sene Cannes'da çok konuşulan Diriliş filmi Resurrection Mubi'ye taze gelen filmler arasında. HBO Max'te de Eylül programında Elvis, Sicario, Drive My Car gibi filmler var son senelerin konuşulan filmlerinden. Ama daha da önemlisi yerli yapımlarda yine modern ustalar başlığı altında pek çok film eklenmiş. Mesela Kaan Müjdeci'nin Sivas ve İguana Tokyosu. Onun dışında biraz daha eskilerden Piyano Piyano Bacaksız, yine son 10 seneden Toz Bezi, Albüm, Yuva, Taksim Hold'em gibi, Neden Tarkovski Olamıyorum gibi festivallerde seyrettiğimiz son 10 sene içerisinde pek çok ilginç film de HBO Max'te izleyiciyle buluşacak.
0: Evet, şimdi bir müzik arası verelim tekrar ve Kenny Dalglish filminin başlangıcında çalan bir Liverpool klasiğini dinleyelim. Beatles'dan geliyor, I Wanna Hold Your Hand.

0: The Beatles'dan dinledik. I Wanna Hold Your Hand. Bir Liverpool grubundan, bir Liverpool filmine kullanılan şarkıyı çaldık. Platformlardaki Yeşim'in çok sevdiği yeni belgesel, Dalgliş belgeselinin müziklerindendi. Evet, artık Eylül'le beraber gösterimler de ritmini buldu bugünlerde. Geçen haftalarda da bahsetmiştik Pera'da devam eden programdan ve Modern'de başlamak üzere olan. Yine hatırlatalım ve bu haftaki gösterilecek filmleri söyleyelim. Pera'da iki program birden var. Bir yandan şimdi uzaklardasında kültleşmiş popüler filmler var ki burada da bu akşam 7'de Yılan Gözler, Snake Eyes gösteriliyor. Yine Brian De Palma demin andığımız. Yarın akşam 6.30'da Genç ve Heyecanlı diye çevrilmiş Dazed and Confused, Richard Linklater'ı ilk meşhur eden filmlerden. 20 Eylül'de ise pazartesi saat pazar günü pardon saat 3'te Harold ve Maude var. Bu programın en eski filmi bu. Bud Cort ve Ruth Gordon başrollerde. Böyle çok tatlı ama bir yandan da çok varoluşçu sorgulamalar içeren bir filmdir 70'lerden. Görmemiş olanlara onu hararetle tavsiye ederim.
1: Evet, Pera'daki diğer program Avantgarde neydi ise o da 16 Eylül'de başladı. 27 Eylül'e kadar sürecek. Onda da daha önce de duyurmuştuk 4 film gösteriliyor diye. 16 Eylül akşamı İntikam Meleği Kadın Hamlet gösterildi. 23 Eylül'de ise Şeytan Friedkin'in Exorcist'i buluşacak seyircilerle.
0: Fritkin'in değil, Erksan'ın
1: Pardon, çok özür dilerim.
0: bütün
1: Evet,
0: Türkiye
1: Friedkin'den uyarlama.
0: sinemasındaki
1: Bunlar Türkiye sinemasındaki avantgardlardı, evet. Ama şey, ikisini arka arkaya izlediğinde de çok iyi bir etki uyandırıyor. Buluşacak seyircilerle.
0: Fritkin'in değil, Erksan'ın
1: Pardon, çok özür dilerim.
0: bütün
1: Evet,
0: Türkiye
1: Friedkin'den
0: sinemasındaki
1: uyarlama.
0: avantgardlar.
1: Bunlar Türkiye sinemasındaki avantgardlardı, evet. Ama şey, ikisini arka arkaya izlediğinde de çok iyi bir etki uyandırıyor aslında.

0: moderndeki muson hayalleri ise önümüzdeki hafta sonunda başlayacak. Perşembe günü başlayacak. Bu da Güneydoğu Asya sinemasından yeni filmler, normalde festival dışında neredeyse hiç göremediğimiz Malezya'dan, Tayland'dan, Filipinler'den, hatta Kamboçya'dan iki film var ki ben Kamboçya'dan hiç film seyretmemiş olabilirim. Kamboçya'da geçen filmler biliyorum. Kamboçya hakkında belgeseller biliyorum. Kamboçyalıların ama Fransız yapımı olarak yaptıkları. Ama bir Kamboçya, hatta üç Kamboçya filmi görmek için böyle bir fırsat var önümüzdeki haftalarda.
1: Evet, onun dışında diğer programlar da devam ediyor. Beyoğlu sinemasında bu yeni yakın dönem Türkiye sinemasından gösterimler devam ediyor. Bence özellikle vizyonda ya da festivallerde kaçırmış olduğunuz filmleri yakalamak için müthiş bir fırsat. Bu kapsamda bu akşam saat 7'de Pelin Esmer'in son filmi O Da Bir Şey mi gösterilecek. Yarın saat 16'da Ziya Demirel'in son filmi En Güzel Cenaze Şarkıları
0: Yo,
1: gösteriliyor.
0: henüz vizyona da girmedi. Pelin Esmer'inki girdi ama En Güzel
1: Evet.
0: Cenaze Şarkıları sadece festivallerde oynadı şimdiye kadar.
1: Pazar günü çocuk matinesinde saat 1'de Miyazaki'nin Yürüyen Şatosu'nu izleyebilirsiniz. Yine pazar günü saat 4'te çok kısıtlı bir vizyon şansı bulmuş olan Caner Kaya'nın belgeseli, Bulutsuzluk Özlemi belgeseli Yaşamaya Mecbursun seyircilerle buluşuyor Beyoğlu Sinemasında.
0: İBB Kültür bir de Tarık Akan özel gösterimi yapıyor bu hafta sonu. 16 Eylül'de kaybetmiştik onun yıl dönümü olarak. Art İstanbul Feshane, İBB Beyoğlu Sineması ve İPA Kampüs Havuz'da gerçekleşecek gösterimler. Pek çok Tarık Akan filmi, bir kısmı zaten 16'sında başladığı için program gösterildi. Biri şu anda oynuyor Yol Beyoğlu sinemasında ama hala yarın saat 7'de Beyoğlu sinemasında Pehlivan gösterilecek. Pazar akşam 7'de yine Beyoğlu sinemasında Ateş Böceği var. Pazar akşam saat 9'da Art İstanbul Feshane'de Bizim Aile gösteriliyor Tarık Akan özleyenler için.
1: Evet, yani hem Ferit dönemini hem de daha sonra daha toplumsal gerçekçi filmlerini derleyen bir seçki olmuş. Türk sinemasının büyük yıldızlarından Tarık Akan'ı anmak için.
0: İPA Kampüs Havuz'da bir de açık hava artık sonuna geliyor. Havalar soğumaya başladı ama bu akşam saat 8'de Song Sang Blue gösterilecek. Kate Hudson Oscar adayı olmuştu buradaki rolüyle.
1: Evet, Fransız Kültür Enstitüsü'nde de film gösterimleri devam ediyor. Geçen hafta size programdan kısaca bahsetmiştik. Ekim sonuna kadar devam edecek. Bu akşam saat 7'de Unmonde Merveilleux gösteriliyor. Yarın saat 7'de ise Unpart Manketi izleyebilirsiniz. Gösterimler ay sonuna kadar devam edecek.
0: Yarın 4'te de Uzun Kuyruk Marsupilami var. Daha küçük dinleyicilere yönelik. Evet, bir yandan gösterimler devam ediyor. Bir yandan festivaller başlıyor. Festival haberlerine geçmeden de bir parça daha çalalım biz size. Hazır Song Sang Blue.
1: Şimdi dinleyeceğimiz parça Harold ve Maud'da kullanılan unutulmaz parçalardan biri. Cat Stevens'dan geliyor. You Can Do Whatever.

0: Cat Stevens'dan dinledik. You Can Do Whatever, Harold'un Maud filminden geldi. Evet, haberler dedik, festivaller dedik. Ayvalık Film Festivali başladı. Sürüyor, bu hafta sonu sona eriyor. Oldukça da yoğun geçiyor anladığımız kadarıyla, aldığımız haberlere göre.
1: Evet, sonrasında bir genel değerlendirme alacağız Ayvalık'tan. Geçtiğimiz hafta içerisinde aynı zamanda yaklaşmakta olan Ankara Film Festivali'nin onur ödülleri açıklandı. Bu yıl 37.si gerçekleştirilecek 12-20 Kasım tarihleri arasında. Bu yıl
0: Evet,
1: Aziz Nesin Emek Ödülünü Demet Akbağ, Sanat Çınarı Ödülünü Bülent Ortaçgil, Kitle İletişim Ödülü Atilla Dorsay, Vakıf özel ödülleri ise oyuncular Bige Önal ve Boran Kuzum'a takdim edilecek.
0: Kasım sonunda Ankara'nın da daha detaylı haberlerini vereceğiz sizlere. Adana'da yaklaşıyor adım adım. Onu da önümüzdeki haftalarda zaten belgeselleri de duyurmuştuk geçtiğimiz hafta. Kısa filmlerde açıklandı. Artık Adana hazır gibi görünüyor. Bir yandan da ödül sezonları sürmekte, hem festivaller hem ödüller. Önce Venedik'in ödüllerinden başlayalım. Sonra da televizyon ödüllerine, Emmy'lere geçeriz. Bir yandan Toronto'da sürmekte şu anda. Oradan da aslında Venedik'le çok örtüştüğü için filmler, yeni film haberi çok vermiyoruz ama önümüzdeki hafta biraz Toronto'dan da bahsederiz bittikten sonra. Evet, Venedik'in ödülleri de dağıtıldı geçtiğimiz hafta sonu.
1: Evet, canlı da yayınladılar. YouTube'dan izleme şansımız da oldu. Ama yani ödül törenini ısrarla İtalyanca yapıyor olmaları biraz zorluyor zaman zaman. Kanda en azından çift dilli gidiyorlar. Ödüller arasında bir tarafta şeyden bahsetmek istiyorum. İlk film ödülünü alan Alina Şerban'ın yönettiği I Matter, A Contest filmi seyirci ödülünü aldı. Yanlış söyledim. İlk film değil, seyirci ödülünü. Biraz yeni kaybettiğimiz Tony Gatliff'in ardından Alina Şerban'ın yönetmen olarak roman kültürü içerisinden çıkıp orada yaşananları ve o hikayeleri anlattığı bu filmle seyirci ödülünü alması bence çok anlamlı oldu arka arkaya geldiğinde. Çok da dokunaklı bir konuşma yaptı. Ne kadar büyük zorluklar içerisinde büyüdüğünü ve bu filmleri yapabilmenin ve kendisine bu imkanın verilmesinin öneminden bahsetti ve seyircinin de bunu görmesinden ve özellikle bir kadın yönetmen olarak bu filmleri çekebilmesinin öneminin altını çizdi.
0: Evet, herhalde en büyük galibi festivalin May El-Tuki'nin Woman Unknown, bilinmeyen kadın filmi oldu. Çünkü hem Altın Aslan'ı aldı hem de en iyi kadın oyuncuyu aldı, Matilde Arsel buradaki performansıyla.
1: Matilde Arsel'in ilk başrolüymüş. Çok genç bir oyuncu. Ve ödülü alırken yaptığı konuşmada da onun altını çizdi. Yani şu an o kadar şaşkınım ki hani ben çok yeniyim bu işte. Bu da ilk başrolüm ve burada bu ödülü aldığıma inanamıyorum şeklinde bir tepki verdi. Danimarka yapımı bir film ve hikaye olarak da Danimarka'da İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde geçiyor. Bir evde hizmetli olarak çalışan bir kadın. Evin yaşı da büyükçe zengin varlıklı adamıyla evlenmek üzere düğün hazırlıkları sürerken aslında İkinci Dünya Savaşı esnasında bir Nazi askeriyle olan ilişkisinin ortaya çıkma ihtimalinden dolayı bir kriz oluşuyor. Ve burada aslında bu kadınların sindirilmesi, susturulması, varlıklarının silinmesi üzerinden ve hani bunun taşıdığı riskleri ele alan bir film olarak da tanıtıldı. Filmin adı Woman Unknown'da buna işaret ediyor.
0: Büyük jüri ödülünü ise eleştirmenlerin çok bayılıp gittiği Lee Chang-dong'un Possible Love'ı aldı. Lee Chang-dong'un son filmi Burning'i de eleştirmenler çok sevmişti ama o zaman Cannes jürisi görmemişti. Benim sevdiğim bir film değildir bu arada. O yüzden merakla bekliyorum Possible Love'da nasıl olacak bu örtüşme diye. En iyi yönetmen ise Ilya Krasinski'ye gitti. Dao filmiyle. Bu Dao çok büyük bir proje aslında. Yıllardır süren, farklı çıktıları olan, sadece filmde değil. Bir yandan da çok eleştirilen böyle bir Rus karakterinin, işte eski bir bilim insanının hikayesi üzerinden fazlasıyla belgeselvari ama etik problemleri de olan bir proje tarif etmesi biraz güç. Ben de izlemedim, o yüzden tarif etmem daha da güç oluyor. Ama tarif edilenler de bu şekilde anlatıyorlar. Senin denk geldiğin, izlediğin dağlardan olmuş muydu hiç?
1: Ben hiç denk gelememiştim ama herhalde artık filmi izleyeceğiz diye düşünüyorum. Hani bu Venedik ödülü sonrasında daha geniş bir dağıtım ağı bulmasını ümit ediyorum. Yönetmeni de şeyde ödül töreninde annesiyle gelmiş özellikle. Hem ödülü annesine ithaf etti hem de onu ayağa kaldırıp bir alkışlattı. Onun hani Ukrayna kökenli bir anne ve onun hani kendi hikayesine de annesinin hikayesine de gönderme yaparak öyle bir yerde konumlandırdı kendisini.
0: Bu arada Rus vatandaşlığından çıktı Krasinski. Yani uzun süredir de zaten Rusya'da çalışmıyor. Buna rağmen Rusya'dan bir hikaye anlatıldığı için eleştirenler oldu. Buna benzer şekilde özel jüri ödülünü alan NASA filmi ise, Yuval Abraham ve Rahel Zor'un filmi, İsrail güçlerinin nasıl Filistin'i bombaladıklarını içeriden anlatan, pek çok da tanıklıkla anlatan filmi de ödül almasına ve bol bol da alkışlanmasına rağmen İsraillilerin yapmış olması nedeniyle eleştirenler var şu anda. Hani filmi görmemiş olmamız bir yana, bunun nasıl yapıldığını içeriden de birilerinin afişe etmesi bence çok önemli ve değerli.
1: Evet, çok önemli ve değerli ve bir taraftan tabii hani şu anda İsrailli sağcılar ve hani şu anki hükümet yanlıları ve hükümetin bizzat kendisi Yuval Abraham ve Rachel Zor'u hedef almış durumdalar, filme hedef almış durumdalar. Hani oradan zaten çok kuvvetli bir dezenformasyon ve bilinç kampanyası başlamış durumda. Vatandaşlıklarının iptal edilmesine, ülkeye döner dönmez soruşturmaya geçilip hapse atılmalarına kadar ciddi bir saldırı var. İlginç olan öbür taraftan da hani Filistin destekçisi gruplar içerisinde az da olsa şey de var. Yani niye bu ikisi anlatıyor? Bir de daha ortada gibi durup bence o daha tehlikeli. Hani rengini belli etmeden ya niye bu konuşanların isimleri ve kimlikleri açıklanmamış? Hani bu teyit edilemez. O zaman böyle bir filmi yani geçerli saymamamız lazım. Yani içinde yaşadığımız dünyada kimliklerini açıklarlarsa başlarına ne geleceğini bildikleri için o isimlerin hani anonim olarak isimlerini ifşa etmeden bu bilgileri toplamak zorundalar. Hani gazetecilik açısından da baktığımızda gazetecinin kaynağını koruma doktrini diye bir şeyi tekrar hatırlatmak lazım belki. NASA bu yüzden özel jüri ödülünü aldı, ayakta alkışlandı. Ödül töreninde de yaptıkları şey açısından baktığımızda senin de tam olarak dediğin gibi toplumun kendi içinden bunu ifşa ediyor olmasının öneminin altını çiziyor. En iyi senaryo ödülü Venedik'te Un Bon Petit Soldat, A Good Little Soldier filmine gitti. En iyi erkek oyuncu performansı ise Wild Horse 9 ile John Malkovich'e gitti. Martin McDonagh'ın son filmiyle.
0: Evet, buradan da resmi olarak herhalde Oscar'lardaki bir adayın Malkovich olacağını belirlemiş şekilde çıkabiliriz. Geçen hafta bir de Emmy'ler verildi dedik. Emmy'lerde de bir rekor kırıldı komedi dalında. Widows Bey 14 ödül birden aldı. İşin komik tarafı komedi değil aslında.
1: Matthew Rhys ise ünlü galle oyuncu, o kendi çapında ayrı bir rekor kırdı. Çünkü hem en iyi komedi kategorisinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı, hem de Limited Series dizi kategorisinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
0: Kısa dizi.
1: Daha önce The Americans ile zaten drama kategorisinde de en iyi erkek oyuncuyu almıştı. Ya aşağı yukarı alabileceği tüm oyunculuk ödüllerini toplamış oldu.
0: Ki bunların ikisini de aynı akşam almış oldu. Bu sene onun senesi. Geçen gün güzel bir yazı okudum. Şeyin komedinin nasıl televizyon komedisinin bitmiş olduğuna dair. Çünkü adaylardan sadece Abbott Elementary aslında standart televizyon sitcom komedisi. Öbürlerinin hepsi birden fazla türü karıştıran. Yani The Bear yarım saat olması dışında bir komedi tarafı yok. Hani Shrinking'de, Hacks'te hepsinde bir drama ağırlığı da var. Widows Bey'de korku ağırlığı var. Only Murders in the Building aynı zamanda bir işte
1: Dedektiflik
0: dedektif
1: hikayesi.
0: dizisi. Hani türler çok karışmış vaziyette.
1: Nobody Wants This'te daha rom-com
0: Evet,
1: kategorisinde
0: yani onun
1: kalıyor.
0: da biraz drama tarafı da giriyor işin içine. Böyle bir o eski usul komediler artık yok. Bunu da şeye bağlıyordu yazan. Bunların kanal değil platform dizisi olması, o yüzden haftada bir seyredip sonunda bir güzel toparlanması yerine bir oturuşta hepsi izlendiği için böyle birbirine akan devam eden ve de bir sonraki bölümü seyrettirmeyi hedefleyen bir anlatı yapısına sahip olmasına.
1: Evet, drama kategorisinde The Pitt hastane dizisi yine aldı. Erkek oyuncu kategorisinde de Noah Wyle başrolüyle aldı diyebiliriz.
0: Evet, kısa dizide DTF St. Louis kazandı en iyi diziyi ki oyuncularda da bir hayli iddialıydı ve de çeşitli ödülleri de topladı DTF oyuncuları. Yani bu sene DTF St. Louis, The Pitt ve Widows Bey arasında bölüşüldü diyebiliriz.
1: Bir de Pluribus'la Rhea Seehorn en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı drama dizisinde onun da altını çizmiş olalım.
0: Bir rekoru daha söyleyelim. O da Hacks ile geldi. En iyi kadın oyuncu Hacks'e gitti ve de Jean Smart her sezonuyla galiba aldı
1: Aldı.
0: Hacks'i.
1: Evet.
0: 8
1: Yani her
0: Emmy'si
1: sezonuyla
0: oldu.
1: alan tek kadın oyuncu şu anda.
0: Evet.
1: Evet. Bu arada Matthew Reese'in eşi Kelly neydi adı? O da en iyi kadın oyuncu kategorisinde adaydı. Hani onu da söylememiz lazım. Diplomatle Kerry Russell. Üzgünüm Kerry, bir an soyadını unuttum ama hani çift olarak ikisinin de aday oldukları ki Americans'da da yan yana adaylıkları vardı. Orada da bir karı kocayı canlandırmışlardı. Sonra gerçek hayatta karı koca oldular.
0: Evet, bu haftaki süremizi de bitirdik. Ödüller olunca heyecanlanıyoruz. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz.
1: Herkese iyi seyirler.
0: İyi hafta sonları.
2: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Ekşioğlu'na teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Reklamlar bitti.
4: 20 senedir hemen hemen dinliyorum. Hayatta kendime verdiğim en güzel armağan bu oldu benim için. Açık Radyo dinlemek.
5: Kainatın tüm seslerine
6: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eren Üçoğa teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta başladığımız bir sohbetin ikinci bölümüyle karşınızdayız bugün. Haluk, Mustafa ve ben İsmail bu kaydı yapmıştık. Otomasyon, hiper otomasyon, yapay zeka entegrasyonu ve yönetim süreçleri içinde insan emeğini ikame etmesini konuşmaya başlamıştık. Bu sohbetin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet Mustafa, geçtiğimiz hafta otomasyon örnekleri verdik. Ama çok sevdiğim, bu komple anlatabileceğimiz bir örneğimiz vardı. Sen daha güzel anlatacaksındır. Büyük bir arazi düşünelim dedik. Bunun sulaması, gübrelemesi vesaire. Sadece vanaları açıp kapatmak değil, oradan bilgi toplamak, veri işlemek, veriyle müdahale etmek gibi bir otomasyon. Hadi bunu bir güzelce bir anlat bize, sonra sohbetimize devam ederiz Haluk'la beraber.
3: Okunuş şuydu, aslında hem bitki yetiştirmesinde yani tarımda, hem de yine tarımın bir kolu olan işte balık çiftliklerinde falan uygulanan bir takım teknikler var. Burada yapılan şey şu, örneğin bir en ideal koşul anlatayım, toprağa da ayrıca uygulanabilir. Serada diyelim ki domates yetiştiriyorsun. Şimdi bitkilerin besis sularına ya da gübre olarak verilen sulara bir takım toz çözeltileri, yani aslında mineraller, sülfatlar, fosfatlar filan toz olarak karıştırılıyor ve beslendiği suya belli bir dozda eklenerek o bitkinin köklerine salınıyor. Bu böyle bir dere gibi aktığını düşünelim. Bu metal bir tepsi de olabilir serada. Yani toprakta olmasına gerek yok. Havada da olabilir. Topraksız bir tarım da olabilir. Bu öbür uçtan bu su aktığında akan suya bakarak bu bitkiye ben şu kadar fosfat verdim hattın başında ama arkadan bu kadar kaldı. Bu kadar magnezyum verdim, bu kadar kalsiyum verdim. Bu kadarını bitki kullandı, bu kadarını kullanmadı diye en uçtan alınıp bakılan suda bitkinin neleri kullandığını anlayabiliyorsun, izleyebiliyorsun.
2: Ama bu bahsettiğin şey için en uca gidip tüpün içerisinde o suyu alıp tekrar laboratuvara taşımak lazım.
3: Yok, aslında tam oraya bırakılıyor sensör. Laboratuvara taşınmıyor.
2: Sensör var. İşte
3: orada bir yani, sensör var.
2: Evet. Sensörler var. Değişik ölçümler yapabilen, nem oranında değişik maddeleri de ölçebilen sensörler yerleştirebiliyoruz artık.
3: Tabii.
2: Ve veri topluyoruz oradan.
3: Evet, şimdi burada aslında hani geleneksel bile sayılacak hale gelmiş olan bu modern tarımda. Şimdi ilk önce diyorlar ki işte biz bu bitkiye şu mineralleri verelim, bu suda bu sirkülasyon olsun. Ama hangisinden alıyorsa bitki, hangisini çekiyorsa onu dozluyorlar. Hangi madde, hangi mineralden çekiyorsa onu dozluyorlar. Ona göre hep aynı gübre oranını, gübre karışım oranını o bitkiye veriyorlar. Şimdi ama bu haliyle bile aslında son derece gelişmiş bir sistem olmasına rağmen aslında bulunduğu şeyde, serada bitki yetişirken hem ne kadar güneş alıyor, alamıyorsa bunu UV lambalarla ne kadarını verebiliriz, ne kadar ortamda nem var, bulunduğu yerdeki toprağın ıslaklık oranı veya nem miktarı nedir, ortamdaki sıcaklık nedir, nem nedir, bütün bu parametreler aynı anda ölçülüyor ve buna göre veriliyor. Ama bitkinin büyüme fazında bunun oranları başka olabiliyor. Bitki biraz daha rengini değiştirince başka olabiliyor. Örneğin domates kızarmaya direniyorsa içeriye biraz fazladan karbondioksit vererek haricen bunu hızlandırabiliyorlar. Bizim beğenmediğimiz domateslerin dışları daha kırmızı, içleri daha az olgunlaşmış olduğu örneklerin nedeni buna benzeyen hızlandırılmış proseslerler. Bazen düşük kaliteli olarak domates üretilebiliyor. Tarla domatesi gibi olmuyor. Hani hep diyoruz ya.
2: Evet,
3: işte buna benzeyen nedenlerden. Yani şeyler artık her şeye müdahale ettiğim bir süreç bu. Otomasyon.
2: Ama yine buradaki otomasyonda insan emeği de var vesaire. Şöyle bir toparlayayım o zaman ben bunu. Atıyorum işte gübre veriliyordu. Gübre veren İşte illa humanoid olması gerekmiyor. İnsani robot olması gerekmiyor. Robot otomasyonları, o toprağı gübreleyen, demin söylediğimiz gibi işte sulamayı organize eden robotik organizasyonlar kuruluyor. Şimdi artık günümüzde o sensörlerden gelen bilgileri toprağa yerleştirilmiş ya da havaya yerleştirilmiş her neyse, nemi, gerekli elementleri, her neyse ihtiyacımız olan şeyleri izleyen sensörlerden gelen verileri almak, bu verileri takip etmek, işlemek ve ne şekilde programlandıysa, hangi ihtiyacı uygun programlandıysa buradan karar verip hemen uygulamayı yapacak bir otomasyondan, yani insanın insan emeğinin çok daha azaldığı bir otomasyon sürecinden ve hani bir loop gibi aslında bir yandan da böyle bir şeyden bahsediyoruz. Burada en önemli şey veri toplanması ve işlenmesi ve verilerin sonuçlarına göre oradaki fiziki işlemlerin yine oradaki cihazlar tarafından, kimi zaman robotsu cihazlar tarafından gerçekleştirilmesinden bahsediyoruz. Bu herhalde son yıllarda, son 5-6 yıldır ya da 10 yıldır çokça artan bir durum. Yapay zekanın gelişimle beraber olsa gerekir.
3: Evet, zaten şeyler var. Bitki, yani mesela elma toplamak artık robotların yaptığı bir şey. Bunu serada yetiştiriyorlar. Ağaçlar öyle bir yerleştirilmiş ki bitkiler tam böyle ortasının bir raylı bir mekanizma geçtiğinde önünde sepetleri de olan bir şey geçiyor. Bir robotlu kollu bir şey geçiyor. Bir araba geçiyor. Dört tane kol var. Yani dört tekerleğin olduğu yerde aşağıda tekerlekler var ama üstünde de hemen hemen aynı hizalarda kollar var. Kameralarla bakıyor elmaların kızarıklık oranlarına. Ondan sonra
2: Görüntü işleme yapıyorsunuz.
3: Görüntü işlemeyle beraber tabii. Gidiyor, o yeşil olanları bir şey böyle vantuzlu bir kol uzanıyor. Vakumla tutuyor onu. Böyle fırt diye bir tur dönüyor. Geliyor sepete dolduruyor. Elma topluyor. Yani bunun zaten o hale gelmesi sürecinde de ortalıkta insan
2: başlıyor. Aslında şimdi burada şunu konuşmak lazım. Mesela elma ağacın hep aynı dalında aynı noktada olmuyor. Yeri değişebiliyor. Tabii. Olgunlaşma zamanları değişebiliyor. Doğal olarak da o görüntü işlemeyi ve olgunlaşma süreçlerini, zamanlarını, lokasyonunu, elmanın uzaydaki yerini tanıyıp, o veriyi toplayıp, kendi algoritmasıyla birleştirip, o robotun kolunun oraya uzatılmasından bahsediyoruz değil mi?
3: Evet. Tamamen esnek bir sistem. Yani orada o gün robot elmalar yeteri kadar kızarmadıysa, o robot eli boş gelecek ona verilen programa göre. Evet. O kadar esnek. Yani her gördüğü yuvarlığı da toplamıyor robot ayrıca.
2: İşte buradaki veri toplama, algoritma ve fiziksel robot işinin birlikteliğini altını çizmek için bunu konuşmak istedim daha çok.
3: Evet, bir de tabii tarım. Yani tarım insanlığın en eski kültürel şeyi yaptığı iş. Yani gelinen nokta onu şu anda ele geçiriyor robotik sistem. Kaldaki bu bir şey değil yani. Hani diğerlerini de yapma yolunda ilerliyor. Yarın bir gün orada belki bu arabaya gerek kalmayacak. Biraz önce bahsettiğimiz, bugün işte en son bahsettiğimiz iki ayaklı bir robot bunları yapabiliyor olacak. Yani onu da bilmiyoruz. Ya da insanla robot yan yana çalışabilecek. Değişik bir döneme doğru gidiyoruz.
2: Evet.
3: Haluk bir şey söyleyecek miydin?
4: Evet, bu hiperotomasyon meselesine bir şey yaptım. Yani İsmail'in hep konuyu çekmek istediği nokta oydu ya. Çok kısa bir okuma yapabildim ama esas olarak da tabii sibernetikle hiperotomasyon arasında ne fark var diye bir bakmaya başladım. Çünkü sen az önce şey dedin ya, böyle işte bütün araziye yayılmış birimlerin birbiriyle haberleşmesinden falan bahsediyordun. O bana sibernetik meselesini hatırlattı bir parça. Ama çok köklü bir ayrım var tabii ikisi arasında. Şimdi hiperotomasyon sonuç itibariyle aslında bir baştan sona diyelim ya da end to end diye geçelim. İşletme stratejisi, yani işletmenin kendi içerisindeki süreçleri yapay zeka ile ya da daha doğrusu IT ile, illa yapay zeka olmak zorunda değil, makine öğrenmesi tek başına bir metodolojik yaklaşım olarak da entegre edilebiliyor. Bu iş süreçlerindeki otomasyonun yapay zeka veya makine öğrenmesi araçlarıyla entegre edilmesi sonucunda bir loop yaratıyor. Yani kendi kendini besleyen bir loop yaratıyor. Şimdi bu loop meselesinden, döngü meselesinden yola çıkarak ben aslında sibernetikle ne farkı var diye aklıma gelmişti. Sibernetikte şöyle çok temel bir farklılık var tabii.
2: Sibernetik ne, onu da bir söyle şöyle.
4: Sibernetik şöyle tanım olarak bakacak olursak aslında bir sistemin iletişimini ve kontrol süreçlerini geri beslemeli döngülerle kontrol etme işi. Yani burada sistem esas, hiperotomasyonda proses esas. Yani yine işte işletmenin belli bir alanına dönük bir otomasyon, hiperotomasyon var. Ama sibernetikte ise sistemik bir yaklaşım söz konusu. Ve bu tabii daha böyle nasıl söyleyeyim, hani bugünlerde, yine bugün sabah galiba Twitter birbirine girmişti. Antropik'ten istifa eden, bu iş böyle tehlikeli noktalara gidiyor. İşte teknolojik tekillik oluşacak falan diye. Bu sibernetikle teknolojik tekillik arasında aslında çok nasıl ince bir çizgi var anladığım kadarıyla. Yani sibernetiğin teknolojik tekillikten ayıran nokta sistemin içerisinde insanların da olması, hatta kontrol sürecinin en nasıl söyleyeyim temel noktasında insanların halen var olmaya devam etmesi. Ama bunu ilk işte Norbert Wiener tanımlıyor sibernetik kavramını. Onu tanımlarken hayvanlarda ve makinalarda sistem yaklaşımıyla incelemeye yönelik bir amaç söz konusu. Hatta makalesinin ya da kitabının başlığında da, daha doğrusu makalenin başlığında da onu koyuyor. O, yani bir makineyle hayvan arasında, dolayısıyla doğal bir varlıkla suni bir varlık arasında paralellik kuran ve bunu sistem düşüncesiyle ele alan bir yaklaşım söz konusu. Ne oluyor burada? Bir sistem tanımlıyoruz. Diyelim işletmenin kendisini bir sistem olarak tanımlayabiliriz belki. Bu da bütün faaliyetleriyle. Bir input var, girdi oluyor. Bu girdi sistemin dışındaki diğer varlıklarla, entitilerle bir etkileşim sonucunda, yani doğal ekosistemde olabilir eğer bir hayvansa, dışsal tamamen kontrol dışı bir noktadan gelen bir koşulların değişmesi de olabilir. Ama oradan gelen bir input var yani sonuç itibariyle. O input'u sistemin içerisine alıyor, değerlendirmesini yapıyor iletişim dahil, iletişim ve kontrol süreçleri dahil. Ona adapte oluyor. Dolayısıyla aslında bir bakıma evrim teorisinin, yani kompleksiti yaklaşımının, metodolojik evrim teorisinin metodolojik yaklaşımı, kompleksitinin, karmaşıklık yaklaşımının hakim olduğu bir şeyden bahsediyoruz burada. Sonra bir buna adapte olabilecek, orada işte sistemin kendi amaç fonksiyonu çerçevesinde bir cevap verebilmesini sağlıyor. Sonra bu verdiği cevabın dış dünyadaki yansımalarını takip ederek denetimini gerçekleştiriyor ve bu denetimin sonuçlarına göre de kendisini yeniden
2: Anladım.
4: değerlendirmeye alıp iyileştiriyor. Yani bildiğimiz evrim sürecinden bahsediyoruz aslında. Hiperotomasyonda bu yok. Dolayısıyla bu hiperotomasyon söz konusu olduğunda, bu ikisi arasındaki farklılıktan bahsediyorum. Yöntemsel yaklaşım aslında halen Newtonian bir yaklaşım. Yani lineer bir şey var. Çizgi söz konusu her ne kadar...
3: Küçümseyelim ama ben çok severim kendisini.
4: Ha? Evet, tamam.
3: Küçümseyelim.
4: Küçümsemiyorum ama aşmak gerekiyor. O yüzden diyorum. Newtonian bir şey var. Çünkü burada zaman boyutu yok. Newton'da aslına bakarsan. İçinde bulunduğumuz şeyi de, problemi de doğuran temel şeylerden bir tanesi bu.
3: Evet, bu kısmını kesmelisin çünkü Newton'da zaman var. Burayı yanlış olduğunu düşünüyorum.
4: Var ama bir boyut olarak değil. Kesmeye gerek yok. Çünkü çok yeni daha şeyi okudum, tekrardan okudum. Alvin Toffler'in giriş yazısı şeye, Kaostan Düzene, Ilya Piperonik'in kitabının mükemmel bir giriş yazısı. Orada şöyle bir şey var. Gerçeklik aslında zamana gömülüdür diyor, embedded'dir diyor. Zamanı bir boyut olarak almak işte tam da bu sibernetik yaklaşımda olduğu gibi karmaşıklık yöntemiyle ancak ele alınabilecek bir şey. Yani bir evrim sürecinin içerisine yerleştirmekle, metodolojik olarak da ona uyum göstermekle incelenebilecek bir şey. Hiperotomasyonda bölüyor aslında. Yani işletmeyi bir sistem olarak düşünecek olursak ya da bir işte herhangi bir bütünsel yaklaşımı sistem olarak düşünecek olursak onun amaç fonksiyonu var tabii ki. Ama bu amaç fonksiyonu sibernetikteki geniş yaklaşıma göre daha daraltılmış, daha hedefe yönelik. İşte ne bileyim müşteri memnuniyetinin artırılması, işte üretim sürecinde optimizasyonun sağlanması falan filan gibi görevler. Ve bunun içerisinde de yapay zeka ya da makine öğrenmesi yöntemiyle dış dünya ile ilişki kuruyoruz. Aslında dış dünyadan gelen sinyalleri analiz ediyor. Ama bu analizler hep bahsettiğimiz gibi ontolojik olarak yani yöntemin kendisinden kaynaklanan problemlerden ötürü esasında dinamik değil. Hep bir şeyleri taklit etme esasına dayalı bir yaklaşım söz konusu.
2: Peki Haluk, şimdi şeye bağlayalım biraz da. Üretim süreçleriyle otomasyon ve emeğin ikamesi kısmını biraz senin alanın iyice biraz oradan. Ne
4: Evet.
2: oluyor, ne bitiyor?
4: Bu hiperotomasyonda işte senin gönderdiğin bir şey vardı, makale vardı. Ona baktım. Biraz başka şeylere de baktım. Hepsinde aynı şey var. Temel performans kriteri maliyet tasarrufu, verimlilik artışı, kontrol kapasitesinin yükselmesi falan gibi işletmenin standart performans kriterleri var aslında. Bunun üzerinden okunuyor. İşte rakamlı bazı nicel şeyler, değerlendirmeler de gördüm. İşte bilmem kaç milyon dolarlık maliyet düşüşü sağlanmış. 30 bin saatlik iş gücü tasarrufu sağlanmış. İşte bu iş gücü tasarrufu olunca işte 1500 saatlik yaratıcı iş gücü zamanı kazanılmış. Dolayısıyla onlara hani o 30 bin saat rutin işten kurtulup 1500 saatlik daha yaratıcı faaliyet edilmiş. Dolayısıyla bu hiper otomasyon bir verimlilik artışı sağlıyor ama hep bizim korktuğumuz şey insanın yani emek gücünün, emeğin daha doğrusu verimliliğinin artırılmasından ziyade bir araç olarak kullanılmasından ziyade emeği ikame etme prosesinin çalıştığını düşünmemize yol açabilir. Yani buradaki değerlendirmeler hep buna yönelik çünkü. Eninde sonunda işletmenin bu maliyet avantajı yaratma ya da verimlilik artışı yaratma güdüsü nereden kaynaklanıyor? Sonuç itibariyle karı yükseltmekten kaynaklanıyor. Yani daha yüksek getiri elde etme amacına dönük olarak bu işi yapıyorlar. O zaman 30 bin saat emek tasarrufu sağlandığında bu işçilere siz artık 8 saat değil de 7 saat çalışın çünkü 30 bin saat tasarruf ettik şeklinde dönmüyordur.
3: Ya aslında burada ben şöyle bir araya gireceğim. Bizim iş yerinde de bir aslında bu konuda bazı şeyler var onlardan dolayı. Şimdi normal iş akışında hemen hemen aynı işleri yapan diyelim ki 10 kişi var. Ama her birinin performansında ayrı bir şey izliyorsun. Bazısı yaptığı işten işte %80-90 geri dönüş alıyor ve başarılı bir şey bu. Bazısı %10-15 alıyor. Onun profilini izlediğinde biz diyoruz ki burada işte ek bir takım eğitimler organize edelim. Ona bir takım şeyleri eski birikimleri aktarabilelim. Başka bir takım geliştirmeler yapabilelim. Ve bu aslında yapsam bile hep bu farklı bir şekilde orada duruyor. Sonra insanlar değişiyor. Birileri terfi ediyor. Birileri iş değiştiriyor. Birileri başka bir şey yapıyor. Yenileri geliyor. Bu süreç sabit bir şekilde orada duruyor. Yani ortalama %50 başarı, %70 başarı. Şey değil, işin şekline göre değişebilir. %80-100 arasında da olabilir. %10-30 arasında da olabilir. Bazı işler de öyledir. Mesela satış yapmak isteyen bir şirketin dışarıya teklif gönderdiği ve ben bunları size satmak istiyorum dediği işlerden geri dönüş oranı %10 ile 30 arası şirketlerde başarı sayılır. Ama fiziki bir takım işlerde %90'ların alman gerekir. Örneğin İşte başta daha somut bir takım işler yapıyorsan.
2: Üretim gibi mesela değil mi? Üretim
3: Tabii
2: işinden bahsediyorum.
3: üretim gibi karar verme süreçlerinin hepsinde olabilecek şeyler bunlar. Sonuçta eğer bütün bu birikimi, bütün bu satış sayar, teklif hazırlama süreçleri, bu teklifin kalifikasyonu, daha donanımlı, daha özellikli şeyler sunabilme, daha fazla model geliştirebilme gibi özelliklere, yani bu kalifiye ile daha az kalifiye olan çalışanın arasındaki farkı kompanse edecek şekilde bir yazılım devreye girerse, hepsinin üzerinde bir seviyede bir şey çıkartabilir orada. Bir şey meydana çıkartabilir. İşte bu bir iş modeli olarak verimliliği hem aşırı yükseltiyor bir tarafta, bu tür çalışanların kendi aralarındaki kalifikasyon farklarını hepsini elimine ediyorsun. Yani aslında yapay zekayla asiste edilmiş doktorlar gibi düşünebiliriz. Tepeden en üst seviyede bir CV'ye çıkartıyorsun. Ve bir işin garibi, bu 10 kişinin de zaten 7'sine ihtiyacın olmayabiliyor günün sonunda. Yani bunun sonunda geleceğimiz nokta da bu aynı zamanda. Yani ve şimdi bu rotasyonlar oldu. Çalışanlar ayrıldılar veya başka yere gittiler veya başka şeyler oldu. Yenisini almak zorunda değiller oraya. Yani bir kere gidenin yerine hemen makine doldurabilecek hale gelmeye başlıyor. Ya da işte botlar veya hiper otomasyon dediğimiz bir takım, aslında özünde hepsi bunların bot gibi sistemler çalışanların görevlerini devralabilecek hale geliyor. Aslında bu andan itibaren işte şey başlıyor. Şimdi Haluk'a artık topu geri verebilirim. Buradan nasıl bir model çıkar ortaya? Yani bu iş sistemle, yani elektronik sistemle çalışanlar arasında nasıl bir iş paylaşımı, görev paylaşımı ve fayda paylaşımı çıkar? Onu
4: Şöyle, yani mikro ölçekte baktığım zaman, bir işletme özelinde baktığım zaman hiper otomasyonun temel amacı operasyonel etkinliği artırmak. Yani daha düşük maliyette, daha yüksek karlılıkta çalışmak. Şimdi tabii bu emek verimliliği artıyor. İşte diyorsun mesela 7 kişiyi tasarruf edebilecek kadar yüksek bir verimlilik artışı oluyor aslında. Ne olacak o zaman? O 7 kişi düşecekler. Şimdi bir üst seviyeye çıktığımızda, yani ülke ekonomisi seviyesine çıktığında, makro seviyeye çıktığında, ama işletmedeki bu verimlilik artışı makro seviyede bir kabusa dönüşüyor. Çünkü bütün işletmeler aynı şeyi yapıyorlar. Bu işte yaratıcı yıkım diyor bazı iktisatçılar. Yaratıcı yıkım olabilmesi için oradan çıkan 7 kişinin de istihdam edileceği, daha yüksek vasıflar kazandırılarak istihdam edileceği başka üretim süreçlerinin olması lazım. Başka üretim süreçleri kurduğun zaman toplumsal ihtiyacın ötesinde mal üretimi ortaya çıkıyor o zaman. Mal ve hizmet üretimi ortaya çıkıyor. Bunun iki tane sakıncası var. Bir, niye bu kadar gereksiz yükseklikte bir seviye? Çünkü bunun böyle sür git devam ettiğini düşünecek olursak, belli bir noktada artık ihtiyaç fazlası bir üretime gelmiş olacağız.
2: Doğaya zararı da bir yandan tabii.
4: Üstelik de bunun ikinci tarafı var, senin de bahsettiğin gibi. Kaynak kısıtı altında çalışıyoruz. Yani şu andaki üretim seviyesi için 1,5 tane dünya gerekiyor. Ve bu üretim arttırılması şey değil. Şimdi sibernetiğin temel farkı bu. Oradaki amaç çok net. Sistemin stabilitesi, dengesi ve uyumluluğu. Yani orada bir işletmenin amaç fonksiyonuyla uyumlu bir şey değil sibernetik aslında. Çünkü hiçbir işletme, tamam ya ben burada işte ne bileyim, hani bu kaba bir örnek olacak ama böyle ne bileyim çok iyi yemek pişiren bir, diyelim Michelin yıldız seviyesinde bir şef bir tane restoran açar. İşte orada çok başarılı olunca bir ikincisini açayım, bir üçüncüsünü açayım, bir dördüncüsünü açayım dediği zaman aslında kaliteden ödün vermekle beraber operasyonel etkinliğini artırmış olur. Ama o bizim için çok, yani tüketici açısından o şefin dört yerde birden bulunması mümkün olmayacağı için aslında bakarsan bir, nasıl söyleyeyim, hem kalite düşüşü hem de gereksiz kaynak israfı gibi bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olabilir. Dolayısıyla bu mikro makro çelişkisini aşacak bir sistem yaklaşımıyla meseleye baktığımızda bu ikisi arasındaki farkı görebiliyoruz. Ama hiperotomasyonun, işte şeyin, Mustafa'nın verdiği örnekten de görebileceğimiz gibi, işletmenin amaç fonksiyonu açısından kaçınılmaz bir süreç olduğunu altına çizmemiz lazım. Yani bu bütün işletmelerin, aksi halde çünkü rekabetten dolayı işletme yıkılacak. O şeyi, artışını sağlamazsa, verimlilik artışını sağlamazsa, yani işten adam çıkartmaya varacak verimlilik artışını sağlamazsa, diğer işletmelerle rekabetten ötürü zarar görecek bu defa. Ama bunu yaptığı zaman da işletmenin kendi amaç fonksiyon açısından olumlu bir noktaya gelebileceğini görüyoruz. Fakat bizim toplumsal stabilite açısından ciddi sıkıntılar yaşamamız söz konusu. İşte bu büyük bir çelişki, toplumsal çelişki. Bunu aşmanın yolu kapitalizm koşulları altında mümkün değil. İşte o makalede zaten bahsediyordu. İsyan durumunu ortaya çıkartabilir. Bunu aşmak için de 3 tane yol var. Onu da ileride konuşacağız.
2: Önümüzdeki hafta konuşacağız. Sohbetimiz biraz uzun sürdü. Bu ikinci bölümü de sizlerle paylaştıktan sonra daha önce bahsettiğimiz makaleye ve bu isyan riskine karşı bütün dünyanın otoriterleşmesi ihtimali üzerinden yapacağımız sohbeti önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haluk, Mustafa ve ben İsmail kayıttaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eren Üçoğa teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
5: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Okan Cin Emre'ye teşekkür ederiz.
2: Dünyanın Cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Branford Marsalis Quartet ve Diane Reeves'ten They Say It's Wonderful kaydıyla başladık. Bugün elimizde çok çok taze bir albüm var. Dedicated to You. John Coltrane'in 100. doğum yılı vesilesiyle hazırlanmış bir albüm bu ki yıl içerisinde bunun örneklerini de aslında gördük. Aynı şey Miles Davis için de geçerliydi. Ama Dedicated to You'yu yalnızca bir saygı duruşu albümü gibi de düşünmemek gerekir. Çünkü Coltrane'in müziğinde bazen geri planda kalan o vokalle temas eden tarafı hatırlatıyor. Albümün çıkış noktası da zaten 1963 tarihli John Coltrane ve Johnny Hartman birlikteliği. Hatta şimdi sözünü açmışken doğrudan bu kaynağa gidelim. Az önce yeni albümde dinlediğimiz Dünya'yı bu kez orijinalden, yani Coltrane ve Johnny Hartman'dan duyalım. My One and Only Love.

John Coltrane ve Johnny Hartman'dan My One and Only Love kaydını dinledik. Buradaki Coltrane önemli çünkü Coltrane deyince akla çoğu zaman işte o büyük arayışlar, yoğun sololar ya da geç dönem spiritüel kayıtları geliyor. Ama onun balatlarla yaptığı şey de başka türlü bir şekilde önemliydi. İşte şarkının öyle çok da önüne geçmeden neredeyse cümle aralarında konuşur gibi çalıyordu John Coltrane. Bugünkü elimizdeki yeni albümde Diane Reeves'in yaptığı şey de biraz bunu andırıyor zaten. Şarkıyı öyle katman katman büyütmek yerine katmanlar arasında yerleşmek gibi bir tavır belirlediğini söyleyebiliriz. Şimdi yeni albümden de örnekler dinleyeceğiz tabii ki ama öncelikle yani bu albüme geçmeden önce Diane Reeves ve Brentford Marsalis cephesine de ayrıca bir bakalım. Öncelikle Reeves'in diskografisinden bir kayıt 1987 tarihli Diane Reeves albümünden Better Days'i dinleyeceğiz ve hemen ardından da Brentford Marsalis'ten Allow Supreme'i dinleyelim. Yani Brentford Marsalis'in Coltrane'e ilişkisi bu elimizdeki yeni albüm.

albümle başlamadı. 2002 tarihli Footsteps of Our Fathers albümünde de Coltrane'in işte A Love Supreme'ine dönmüştü Branford Marsalis, onu bir hatırlamıştı. Bu yine böyle bir basit bir ustaya saygı meselesi de değildi üstelik. Çünkü Marsalis'i ne tamamen taklit ediyordu Coltrane'i, ne de işte ben şimdi bunu baştan yaratıyorum diye böyle fazla iddialı bir yere ilerlemişti. Evet, geleneği biliyorum ama aynı zamanda onun içinde kendi sesimi de duyuruyorum şeklinde bir tavrı belirlediğini, benimsediğini söyleyebiliriz. Şimdi bu iki kaydı dinliyoruz ardarda.

Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. En son Branford Marsalis Quartet'ten A Love Supreme kaydını dinledik. Böylece Coltrane'in daha o spiritüel, daha arayışçı tarafına da uğramış olduk. Şimdi yeniden günün asıl albümüne, yani Dedicated to You'ya dönelim. Albümde önemli bir özellik, bir yanda işte Coltrane Hartman albümünün o vokalli zarif balat dünyası var, ama öte yanda da Coltrane repertuarından enstrümantal parçalarla Branford Marsalis Quartet'in kendi alanı da açılıyor. Şimdi hatta bu söylediğimizi örneklendirmek adına önce albüme adını veren Dedicated to You'yu ve hemen ardından da Coltrane'in Big Nick bestesinin yeni yorumunu dinleyelim.

Bugünkü kayıtlarda bir anlamda Coltrane'in iki ayrı yüzü arasında gidip geliyoruz. Bir tarafta şarkıya yaslanan diyebileceğimiz, yani melodiyi taşıyan, vokalle konuşan bir Coltrane var. Diğer tarafta ise kendi besteleri, kendi dili, kendi mirasıyla çok daha geniş bir Coltrane evreni. Şimdi elimizdeki albümün de belki en güçlü kayıtlarından birine geldik. Lush Life, Billy Strayhorn bestesi. Coltrane Hartman albümünün de en unutulmaz duraklarından biriydi. Bu kez Branford Marsalis ve Diane Reeves yorumuyla dinliyoruz tabii.

to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls

Lush Life'ı dinledik. Bütün program boyunca sözle, saksafon, vokalle, kuartet, eski kayıtla yeni yorum arasında gidip geldik. Programı yine Dedicated to You albümünden ama bu kez enstrümantal bir Coltrane bestesiyle kapatacağız. Central Park West, yani artık sözün yine geri plana çekilip Coltrane'in o melodik dünyasını duyacağız. Ve elbette Branford Marsalis Kuartet'in bugünkü sesiyle ulaşacak bu bize. Genel olarak da kısaca bitirirken şunu söyleyebiliriz. John Coltrane'in 100. doğum yılı için hazırlanmış bu albüm böyle gösterişli bir anma töreninden çok, her ne kadar isimler çok gösterişli olsa da, şarkıların içinden ilerleyen böyle sakin bir patika açıyor. Belki de Coltrane'i anmanın en iyi yollarından biri de buydu. Yani farklı yönlerinin de altını çizmek, yalnızca o büyük patlamaları değil, onun sessiz ve zarif tarafını da hatırlamak ve hatırlatmak. Central Park West'le bitiriyoruz. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Reklamlar bitti.
4: Hayat zor, hayat çok zor. Türkiye'de zor zamanlar geçiriyoruz. Ama ümitsizliğe kapılmaya hiç hakkımız olmadığını düşünüyoruz.
5: Evet, yarınlar güzel olacak.
4: Yarınlar güzel olacak diye inanmak zorundayız. Çünkü yarınlarda çocuklarımız, torunlarımız falan filan var. Evet. Biz onlara kötü bir şey bırakmak gibi bir hakka sahip değiliz.

0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Önümüzdeki 10 dakikada size yine iklim krizini anlatmak için buradayım. Oysa dünyanın en yüksek noktalarında zaman başka türlü ölçülüyor. Bir insan ömrünün çok ötesinde oluşmuş buz kütleleri binlerce yıl boyunca vadilerin arasında duruyor. Karı, suyu ve soğuğu depoluyor. Dağlardan aşağıya baktığınızda değişmezmiş gibi görünen bir coğrafyanın parçaları. Oysa bugün insanlık tarihinin büyük bölümünde neredeyse sabit olarak kabul ettiğimiz bu manzara gözümüzün önünde çözülüyor. Himalayalardan Alplere, Alaska'dan Kanada'ya kadar dağ buzulları geri çekiliyor. Ve geride yalnızca daha az buz bırakmıyorlar. Buzun altında kalan koyu renkli kaya ortaya çıktığında güneşten daha fazla ısı emiyor. Donmuş haldeki toprak da çözülüyor. Yamaçların dengesi değişiyor. Yeni buzul gölleri oluşuyor. Bazı bölgelerde heyelanların, kaya düşmelerinin ve ani taşkınların ihtimali büyüyor. Bir dağın sıcaklığını değiştirdiğinizde yalnızca termometredeki sayıyı değiştirmiyorsunuz. O dağın nasıl davrandığını da değiştiriyorsunuz. Artık iklim krizi sebebiyle yaşadığı, bilim insanları tarafından da onaylanan Nepal sel felaketi de böyle bir dünyada gerçekleşti işte. Buzulların kaybını kilometrelerce uzaktaki beyaz tepelerin küçülmesi olarak görmek kolay. Ama o buz aşağıdaki hayatın bir parçası. Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan buzullardan gelen sularla beslenen havzalarda yaşıyor. Himalayaların Asya'nın su kuleleri olarak anılmasının nedeni de bu. Kış boyunca kar ve buz biçiminde biriken su daha sıcak aylarda yavaş yavaş çözülüyor. Nehirlere, tarım alanlarına, şehirlere ulaşıyor. Bir buzulun kaybı dolayısıyla sadece buzun kaybı değil, suyun nerede bulunacağının, ne zaman akacağının ve kime ulaşacağının da değişmesi. Üstelik dağlarda bugün gördüğümüz değişimin tamamı bugünün sıcaklıklarından kaynaklanmıyor. Buzullar atmosferdeki değişime gecikmeli cevap veriyor. Bugünkü erimenin bir bölümü 20, 30, 40 hatta 50 yıl önce başlayan ısınmanın devam eden sonucu. Bunu bu şekilde düşünmek kesinlikle ürkütücü çünkü geçmiş dağlarda hala eriyor aslında. Yıllar önce atmosfere bıraktığımız karbonun fiziksel karşılığını bugün bir vadinin içinde geri çekilmiş bir buzulun bıraktığı çıplak kayada görebiliyoruz. Bu yüzden onda bir dereceyi küçümsemek mümkün değil. Kağıt üzerinde küçük görünen her sıcaklık artışı daha fazla buz kaybı, daha fazla su stresi ve daha büyük afet riski anlamına gelebiliyor. Emisyonların hangi hızla azaltıldığı gelecek 10 yıllarda ne kadar buzun kalacağını gerçekten değiştiriyor. 2026 sonbaharında ise bu kırılganlığın üzerine yeni bir kuvvet ekleniyor. Pasifik ısınıyor. El Niño güçleniyor. El Niño'yu daha önce de yaşadık. Bu insanlığın yarattığı yeni bir hava olayı değil. Pasifik'teki okyanus ve atmosfer dolaşımında doğal olarak meydana gelen büyük bir değişim. Sıcak sular doğuya doğru yayılıyor, atmosfere daha fazla ısı aktarılıyor ve bunun etkisi dünyanın çok farklı bölgelerindeki yağış ve sıcaklık düzenlerine ulaşıyor. Fakat bu kez El Niño'nun karşısında bulunduğu dünya farklı. Buzulları zaten küçülmüş, okyanusları zaten ısınmış, ormanları yangınlarla zorlanmış, mercanları art arda ağartma dalgaları yaşamış bir dünya. Yeni başlayan El Niño'yu bu nedenle aşırı ısınmış ve kırılgan bir gezegene doğru gelen bir meteor olarak düşünüyorum. Çarpışmayı yaratan şey yalnızca meteorun büyüklüğü değildir. Çarptığı yüzeyin ne durumda olduğu da belirleyicidir. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verileri önümüzdeki ayların ne kadar olağanüstü olabileceğine dair ilk işaretleri veriyor. Bu El Niño 70 yılı aşkın sürenin en güçlüsü haline gelebilir ve en az 2027'nin Şubat ayına kadar devam edebilir. Pasifik'te yüzey sıcaklıkları son haftalarda ortalamanın 2 derece üzerine çıktı. Tahminlerde aylık deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın yaklaşık 4 derece üzerine yaklaşabileceği görülüyor. Daha aşağıya indiğimizde tablo daha da sıra dışı. Pasifik'in yüzeyinin altındaki bazı bölgelerde sıcaklıklar ortalamanın 8 dereceden fazla üzerinde. El Niño'nun haritasında tek bir renk yok. Güneydoğu Asya'nın geniş kesimleri, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın kuzeyi daha kurak koşullarla karşı karşıya kalabilir. Kuraklık yangın ve tarımsal kayıp riskini büyütüyor. Endonezya yalnızca bu kurak mevsimde 107 bin hektardan fazla alanı etkileyen yangınlarla mücadele ediyor. Başka yerlerde yön tersine dönüyor. Doğu Afrika'nın bazı kesimlerinde, Brezilya'nın güneyinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde normalden daha fazla yağış bekleniyor. Sel ve heyelan riski artıyor. Çin'de ise uzmanlar bu yılki tayfun faaliyetlerini güçlü El Niño koşullarıyla ilişkilendiriyor. Sonra Atlantik'e bakıyoruz ve bambaşka bir tablo çıkıyor. Normalde Eylül ayı Atlantik kasırga sezonu olarak bilinir. Sular sıcak, atmosfer çoğu yıl tropik fırtınaların büyümesi için uygundur. 2026'da ise sezonun başlamasından bugüne kadar 103 gün sonra bile hiçbir kasırga oluşmadı. Uygun gözlemlerin güvenilir hale geldiği dönemden bu yana ilk kasırga için kaydedilen en uzun bekleyiş bu. Bunun ardından yine El Niño var. Pasifik'teki değişim Atlantik üzerindeki atmosferik dolaşımı etkiliyor ve güçlü rüzgarların kesilmesine neden oluyor. Atmosferin farklı seviyelerdeki rüzgarların farklı yön ve hızlarda hareket etmesi gelişmeye çalışan bir tropikal sistemi kelimenin tam anlamıyla parçalayıp yok ediyor. 2026'da Atlantik'in ana gelişim bölgesindeki rüzgar kesilmesi rekor düzeylere ulaştı. Daha az kasırga ilk bakışta iyi bir haber gibi gelebilir. Fakat daha az kasırga daha güvenli bir iklim anlamına gelmiyor maalesef. Fırtınanın adı ya da kategorisi bir yana, asıl belirleyici olan taşıdığı enerji ve yağış miktarı. Isınan bir dünyada daha fazla nem taşıyan atmosfer ve daha sıcak okyanuslar kasırga seviyesine ulaşmayan sistemleri bile son derece yıkıcı hale getirebiliyor. Dağların tepesinde eriyen buz, Pasifik'in birkaç yüz metre altında biriken olağanüstü sıcaklık, Endonezya'da yanan orman, Atlantik'te parçalanan tropikal sistem ve Teksas'a bir saatte düşen bir aylık yağmur birbirinden kopuk haberler değil. Aynı gezegenin farklı coğrafyalarında verdiği farklı tepkiler. Sonra bu fiziksel gerçeklikten çıkıp başka bir dünyaya giriyoruz. Konferans salonlarına, müzakere masalarına, iklim diplomasisinin o kendine özgün diline. Bir metinde tek bir kelimenin kalıp kalmayacağı saatlerce tartışılıyor. Fosil yakıtlardan çıkış mı denilecek, azaltım mı, kim ne kadar ödeyecek, kim tarih verecek, ne kadar verecek, hangi ülke hangi yükümlülüğü kabul edecek, elbette bu masalar gerekli. Uluslararası işbirliği olmadan küresel bir krizi çözemezsiniz. Fakat onların üzerinde başka bir saat çalışıyor. Buzulların saati, okyanusların saati, atmosferde biriken karbondioksitin saati. Bu saatlerin hiçbirinde müzakereleri uzatma seçeneği yok. Ve biz de o masaların dışında kalan seyirciler değiliz. Ses çıkarmak yalnızca protesto etmek anlamına gelmiyor. Bir gazetecinin hangi haberi takip edeceği, bir akademisyenin hangi bilgiyi üreteceği, bir avukatın hangi davayı açacağı, bir öğretmenin neyi anlatacağı, bir öğrencinin okulunda nasıl örgütleneceği, bir yurttaşın yöneticilerinden neler talep edeceği. Bunların her biri aynı mücadelenin başka bir parçası. Kimsenin tek başına gezegeni kurtarması gerekmiyor. Ama kimsenin kendi etkisini küçümsemesi de gerekmiyor. Bu gezegeni ve üzerindeki hayatı kazanç hırsıyla tüketenler müzakere masalarında geleceğimizi tartışırken şimdi sesimizi sonuna kadar yükseltme zamanı. Kararlı bir güçle adaletsizliğe karşı çıkma zamanı. Sahip olduğumuz ayrıcalıkları daha büyük bir iyilik için kullanma zamanı. Birbirimizi inatla, ısrarla koruma zamanı. Kendi rolümüzü bulup onu mümkün olan en iyi şekilde yerine getirme zamanı. Çünkü bizi birbirimize rakip gösteren onlarca çizginin arasında belki de en anlamlı ayrım çok daha basit. Bir tarafta yaşayabilmek, güvenli olmak ve geleceği sahip olmak isteyen insanlar. Diğer tarafta ise bunun önüne geçen sistemler ve çıkarlar. Önümüzdeki aylarda El Niño büyürken yeni sıcaklık rekorları, seller, kuraklıklar ve yangınlar ve yaklaşmakta olan iklim zirvesi daha COP31'i konuşacağız. Dağlarda buz biraz daha geri çekilecek, Pasifik biraz daha ısı taşıyacak, müzakere masalarının etrafında yine uzun cümleler kurulacak. Bizim payımıza düşen ise o cümlelerin gerçek dünyada bir karşılığı olmasını istemekten vazgeçmemek ve sonunda kararımızı vermek. Zarara mı ortak olacağız, yoksa bu tek hayatımızı herkes için daha iyi bir gelecek talep etmek için mi kullanacağız? Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmemizi herkes için daha iyi bir gelecek talep etmek için mi kullanacağız? Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İksem Mavi Tuna ben, Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Only Here and Nowhere Else bu akşamın açılışında yer alan Snarky Puppy parçası oldu. Metropol Orkestra ile geçen sene ortaklaşa yayınladıkları konser albümlerinden dinlettik sizlere bu kaydı. Michael Leake önderliğindeki İngiliz Caz Orkestrası bu akşam İstanbul'a geliyor. Volkswagen Arena'da konserleri var. Dün akşam da parçalarına kulak vermiştik onların. Bugün de haftayı kaparken ben sizlere kent takvimi sunacağım. Tabii ki hafta sonu etkinliklerine bakacağız hep birlikte. Snarky Puppy de işte bu şekilde bizlere eşlik edecek. Evet, haftanın son yayını dediğim gibi kültür ve sanat çevresinden notlarla sürecek. Şimdi saat 7'ye kadar geçecek süreyi kent takvimine ayırmış vaziyetteyiz. Bu köşe kitap köşesinde Ceyhan Usanmaz da tabii yayına katılacak. Her cuma akşamı olduğu gibi yayıncılık dünyasından son gelişmeleri de ondan duyacağız. Ve böylelikle kent gezimizi sonlandırarak mikrofonu köşelerimize bırakacağız. Başak Hürer saat 7'de sizleri bekliyor. Eser Miktar'da kuşağında Papko Art Collection'ın kurucusu Öner Kocabeyoğlu ile bir söyleşisi var. Bir koleksiyon nasıl şekillenir? Eserlerle kurduğumuz bazı zaman içinde nasıl değişir? Koleksiyonerliğin kişisel hikayesinden Türkiye'nin güncel sanat ortamına uzanan bir sohbet gerçekleştireceğiz demiş sevgili Başak. Kaçırmamanızı tavsiye edelim. Hemen ardından Bağımsızlar yer alacak. Bağımsızlarla konuşmalarda Ankara'da yerleşik Garaj ekibinin Coşkun Demirok'la konuşuyoruz. Garaj Düsseldorf'ta yaşayan Ankara kökenli sanatçı ve mimar Demirok'un dönemsel olarak kullanmak için kurduğu atölyesini kamusal bir alana dönüştürmesiyle başlıyor. Zaman içerisinde mekanını kaybeden garaj etkinliklerini bir başka bağımsız olan United mekanında sürdürmekte. İşte şimdi Coşkun Bey'le sanatçı inisiyatifi ve bağımsızlık üzerine konuşarak garaj ve etrafındakileri değerlendiriyoruz. Evet, güncel sanata iki farklı açıdan yaklaşan söyleşi, yani saat 7 ile 8 arası siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini bekliyorum. Ama mikrofonu dediğim gibi köşelere devretmeden benim önümde bir bülten var, sizlere aktaracağım. Vakit kaybetmeden kent akımına geçiyoruz.
1: Açık Dergi.
0: Psike İstanbul ekibinin mekan ve psikanaliz buluşmalarından bahsederek bülteni açmak istiyorum. Hafta başında maalesef iletememiştik size haberini ama günü geldi etkinliğin, en azından gününde konuşmuş olalım diye de bir teselliğim var. Evet, mekan ve psikanaliz Cem Sorguç, sevgili programcımız ve dostumuz Mimar Cem Sorguç'un meydana mimari bir bakışla yaklaşacağı konuşmayla başlıyor bu akşam Postane'de. Ona psikanalist Yavuz Erten de mekan ve psikanaliz arasındaki bir perspektifle eşlik edecek. Evet, meydanlar olarak seçilmiş Psike İstanbul'un mekan ve psikanaliz buluşmaları etkinliklerinin ilk olan bu akşamki buluşma başlamak üzere. 3 saat kadar sürecek hibrit bir etkinlik bu. Burçak Erdal moderasyonda yer almakta. Evet, kentin orta yerinde her gün gelip geçenlere göz attığımız, diğer insanlarla buluştuğumuz, temasın ve çoğu zaman da yan yana geçip giderken temassızlığın merkezi olan meydanlara yaklaşacak bir mimar ve psikanalist var. İlgilere son dakikada olsa duyurmuş olayım. Hem de Psike İstanbul'un mekan ve psikanaliz buluşmalarının başladığını haber vermiş oluyorum böylelikle sizlere. psikeistanbul.org adresinde detaylı bilgiye ulaşılabilir ileriki etkinlikler için. Bu akşam Depo İstanbul'da da bir sergi buluşması var. Silinmenin Manzaraları sergisi 16 Eylül'de kapılarını açtı. Pazartesi günü duyurmuştuk. Geç Osmanlı dönemindeki modernleşme ve merkezileşme süreçleriyle başlayan, Cumhuriyet döneminde de devlet eliyle sistematik biçimde sürdürülen kültürel, ekolojik ve toplumsal tahribata bakan bir grup sergisiyle Silinmenin Manzaraları. İşte Sena Tural'la bu akşam sergide yalan işler üzerinden araştırma metodolojilerine ve pratiklere bakılan bir etkinlik düzenleniyor. Serginin katılımcı sanatçılarının da konuşmacı olarak yer aldığı bir etkinlik bu. 16 Eylül'de kapılarını açmış taptaze sergisi Depo İstanbul'un Silinme Manzaraları. Hafta sonunda katılınabilir ama bu akşam da sanatçılarıyla buluşmak mümkündü. Burada açılışının haberini vermiştik. İlerleyen günlerde kamusal etkinlikleri burada takip etmeyi izlemeye çalışacağız. Şimdi depoda kısa süreli bir başka serginin açılışı da bu hafta sonu gerçekleşiyor. Stories of Migration, Art Resistance and Solidarity Across Borders. Evet, göç, hafıza, aidiyet, direnç ve dayanışma etrafında şekillenen bir güncel sanat programı bu. Sanatın farklı coğrafyalar, kişisel hikayeler ve ortak deneyimler arasında açtığı alanları konuşuyoruz demiş etkinlik. Düzenleyicileri Mezopart ekibi, bu arada onların da isimlerini anmış olalım. Geçtiğimiz yıllarda daha sık isimlerini andığımız grup şimdi göç, hafıza, aidiyet, direnç ve dayanışma kesişiminde bir sergi önerirken, hafta sonunda sergi açılışı sırasında Stories of Migration, sanat, hafıza ve aidiyet buluşması var. Yanı sıra ev sahipliği, paylaşım ve sanatsal karşılaşmaları alan açmak üzere bir başka panelin ardından kokteylde, sergi açılış kokteylde yarın akşam 19.00'da gerçekleşiyor ve Depo İstanbul'da sezonu açmış durumda, anlayacağınız. Bu arada bu hafta Avrupa Miras Günü etkinlikleri de var. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 48 ülkeli eş anlı risk altındaki miras konuşulacak. Yeniden canlandırma, direnme ve yeniden hayal etme temalarının bu sene önerildiğini görmekteyiz. Ankara'daki Goethe Enstitüsü'nde risk altındaki kültürel miras hakkında bir panel düzenlenirken Yeniköy'de Avusturya konsolosluğunun alanında Belçika Sarayı'nda ve Saint Joseph'te buluşmalarda tasarlanmış vaziyette avropamirasgunleri.com adresinde detaylı bilgiye ulaşılabilir. Evet, bu arada mum ışığı altında konserler de yer almakta. Çeşitli okumalarda ya da eski Levanten mahallelerinde İzmir'de hafıza yürüyüşleri de bu programa dahil edilmiş vaziyette. Pazartesi akşamı Saint Joseph'te hayli ilginç bir sirk etkinliği var. Aramızda sirke, sirk antrenu. Tüm bunların detaylarına bir göz atmanızı tavsiye ederim. Avrupa Miras Günleri çok kapsamlı. Dergide detaylara girmeye kalkarsak herhalde bütün bülteni kaplayabilirim. Hafta başında da duyurmuştuk zaten. Şimdi arefesindeyiz. 19-20 Eylül tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de çeşitli etkinlikler için avropamirasgunleri.com adresini sizlere yönlendirmiş olalım. Evet, miras demişken İstanbul Boğaz Müzesi açıldı. Bu hafta haberini veremedik çünkü ben henüz göremedim. O yüzden çok da net bir şey söyleyemiyorum. Çok önemli aslında. Kabataş'taki transfer merkezinde büyük bir alana konumlandı İstanbul Boğazı. İstanbul Boğaz Müzesi İBB Kültür ve İBB Miras'ın çalışmalarıyla şehre kazandırıldım. Mehtabı Sürükledik Sularda Bir Boğaz Hikayesi başlıklı bir tarih sergisinin açılışta yer aldığını görüyorum. Burada çok farklı jenerasyonlardan sanatçıların koleksiyonlardan orijinal eserleri bir araya gelmiş vaziyette. Atatürk Kitaplığı koleksiyonundan da faydalanılmış durumda. Ücretsiz olarak pazartesi hariç gezilebiliyor bu alan. Mehtabı Sürükledik Sularda açılış etkinliği, ama İstanbul Boğaz Müzesi'nin evet nasıl kültür sanat haritasında konumlanacağını hep birlikte görmeye, takip etmeye çalışacağız. Atölyeler burada öğrenciler için tasarlanmış ama bunları da daha sonra değerlendiririz diye düşünüyorum. Ama bu hafta açılışı olmuşken de hafta sonu takvimini almazsak olmaz. Zaten üzerine pek çok program yapılacaktır diye düşünüyorum. Apaçık Radyo'da 12 Eylül'de kapılarını açtım Kabataş'ta. Kabataş hem mimari olarak farklı açılardan da tartışılmıştı biliyorsunuz. Şimdi buradaki Boğaz Müzesi üzerine de konuşmak, belli perspektiflerle bu konuya yaklaşmak gerekiyor. Kamusal alan yeni bir işleve doğru gitmişken Kabataş alanında. Şimdi geçelim bir özel alana. Borussen Contemporary bu hafta sonu sezon açıyor onlarda. İtalyan fotoğraf sanatçısı Olivo Barbieri'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Perili Köşk'te açılmakta. Zaman, Mekan, Geometri. Küratörlüğünün Doktor Fırat Arapoğlu'nun üstlendiğini görüyoruz bu serginin. Barbieri'nin 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 seriyi bir araya getiriyormuş. Anadolu'nun 9 antik kentinde ürettiği yeni fotoğraf serisini de ekliyormuş Borussen Contemporary. Daha önce de çok kısaca bahsetmiştik aslında. İlk bülten elimize ulaştığında Borussen Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle Anadolu'da çalışmalar gerçekleştirmişti Olivier Barbieri. Arkeolojik alanlardan küresel metropolleri, şelalelerden Alp zirvelerine ve Akdeniz kıyılarına uzanan bir sergiyle şimdi karşımıza çıkacak. 90'lardan bu yana ürettiği serilerine Anadolu'da yaptığı çalışmaları da ekliyor sanatçı. Yarından itibaren sergi sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Uzunca bir sürede Boğaz'da yer alan Borusan Perili Köşk'te görülebilecek. Biz de takip etmeye çalışacağız. Uskumruköy'de Hara'da yer alan Canavarların Vaatleri sergisi de geçen sezon kapılarını açmıştı. Bu sonbahar aylarına uzadığı sergi ve kamusal etkinlikler başlıyor. Eylül ayında tiyatrodan deneysel müziğe, çocuk atölyelerinden sergi turlarına uzanan bir program tasarlanmış vaziyette. Ezgi Hamza Çebi küratörlüğündeki Canavarların Vaatleri etkinlikleri kapsamında pazar günü bir sergi turu düzenleniyor ve sonra da Brüksel merkezli ikili Sans Age'ın bir performansı olacak. Arthur Chambry ve Ünye Videodete'den oluşan bir deneysel müzik projesi. Trompet, keman, melodika, vurmalı çalgılar ve kendi tasarladıkları enstrümanlarla sahne alacakmış Sans Age topluluğu. Canavarların Vaatleri etkinliği kapsamında saat 16.00'da bir de servis kalkıyor bu arada. Hacı Osman metronun çıkışında Uskumruköy malum biraz uzakta kalmakta. İlgililer buradan bir yol bulabilirler kendilerine. Schneider Temper'de dün bir sergi açılışı gerçekleşti. Buradan hemen oraya geçmek istiyorum. İpek Özsüslü'nün Bir İhtimal sergisi 17 Eylül'de dün kapılarını açtı ve 11 Ekim tarihine kadar izleyicilerin karşısında olacak. Geleneksel minyatürü güncel sanata taşıyan, ikonik dokunuşlarıyla zamansızlaştıran sanatçı 14 tablosuyla sanatseverlerin karşısına çıktı bile. Leman, Bayanlıyanı ve Medyaskop'taki çizgilerinden biliyor olabilirsiniz İpek Özsüslü'yü. Karma sergilerde de daha önce yer almıştı. Şimdi ilk solo sergisiyle Schneider Temper'de olacak. Kadınları yalnızca bakılan ya da temsil edilen figürler olarak değil, kendi hikayesini kuran, ellenen, itiraz eden ve gerektiğinde sahnenin bütün ciddiyetini dağıtan karakterler olarak karşımıza çıkarmakta Özsüslü. Bir ihtimal sergisi pazartesi hariç sabah 11 ile akşam 6 saatleri arası Galata'da yer alan Schneider Temper Sanat Merkezi'nde yaklaşık bir ay boyunca görülebilecek. Bugün Mahalle sergisi de açılıyor. Sabine Küper Büş'ün sanatsal direktörlüğünü üstlendiği Mahalle Festivali'nin 2026 edisyonu 18 Eylül 3 Ekim tarihlerinde Büyük Vahidehan başta olmak üzere İstanbul'un farklı mekanlarında uluslararası sanatçıları ve yerel toplulukları kimya başlığıyla bir araya getiriyor. Sanatçıları mekanla, yerel topluluklarla ve birbirleriyle etkileşime davet ediyor Mahalle. İşbirlikçi sanatsal pratiklere odaklanıyor. Özellikle kriz bölgelerinde bulunan sanatçıların uzun mesafeli uzaktan laboratuvarlar aracılığıyla sürece katılımını teşvik etmesi özel bir organizasyonum var. Evet, siyasi sürgünler, ekolojik değişimler ve toplumsal parçalanmalar karşısında onarmak, dönüştürmek ve yeniden bağ kurmak üzere bir pozisyon tutuyor kendine Mahalle ekibi. Tahran, İstanbul ve Berlin arasında yoğun işbirliğiyle üretilmiş bir sergi olduğunu da belirtelim. Bir uluslararası etkinlik bu ve Creative Europe tarafından desteklenmekte. Avrupa platformu Magic Carpets'ın da bir projesinin İBB desteği de söz konusu. Açılış bu akşam Eminönü'nde yer alan Büyük Vahidehan'da gerçekleşecek ve 3 Ekim tarihine kadar da sergi görülebilir ama daha interaktif, daha katılımcı, süreç odaklı işler de var. Aynı geçen edisyonlarında olduğu gibi Mahalle etkinliğinin ilgililere Açık Dergi'de bir kere daha bunu duyurmuş olalım. Off Gadart Project'te bir karma sergi açılıyor, onun haberini verelim. Aynı şehirde İstanbul'un değişen fiziksel ve kültürel katmanlarına odaklanan bir grup sergisi Cidem'in, Hüseyin Güler ve Tibet Oktay Aslan'ın çalışmalarını bir araya getiriyor. Şehri yalnızca mimarisi ve dönüşen silüeti üzerinden değil, hafıza, gündelik hayat ve insan-mekan ilişkileri üzerinden ele alan bir konsepti var. 25 Ekim'e kadar görülebilecek. Bu akşam 6 sularında bir açılış etkinliği yer alıyor. Evet, bunun yanı sıra sergiler demişken Gülsün Kara Mustafa sergisini de hatırlatalım. Resim sergisi ismini taşıyor Gülsün Hanım'ın. 1978 yılında Taksim Sanat Galerisi'nde açtığı kişisel sergiyle görünür olan resim pratiğini bugüne bağlayan ve sadece resimlerini barındıran özel bir sergileme bence bu. Güncel sanatın çok büyük bir ismi Gülsün Hoca'yla resimler aracılığıyla ilişki kurmak isterseniz 28 Ekim tarihine kadar Fındıklı'da yer alan Büro Sarıgedik alanına uğrayabilirsiniz. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi kısa bir araya gidelim. Bu kısa aranın ardından sinema, tiyatro ve müzik çevresinden notlar var sizlere aktaracağımız. Kent Hakkimi devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo. Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
4: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
6: Hello CQ, hello CQ, this is 2MA Talk, Rittle testing, this is 2MA Talk, Rittle testing. Hello CQ, hello CQ, this is 2MA Talk, Rittle test, calling to you now, calling, not testing, calling.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İkinci yarım saatimiz başlıyor. Kent takviminin kalan kısmını sunacağız şimdi sizlere. Önce müzik çevresinden hatırlatmalar, etkinlik önerileri, peşi sıra sinema ve tiyatro dünyasından buluşmalar bu kısmını teşkil edecek bültenimizin. Sonra Snarky Puppy'ye geri döneceğiz, biraz müzikle soluklanıp köşelerimizin yayını başlatacağız. Bu köşe kitap köşesiyle. Evet, Snarky Puppy demişken Michael League önderliğindeki caz orkestrası diyelim en geniş haliyle de düşünecek olursak caz böyle söylenebilir herhalde. Bir kere daha İstanbul'a geliyor Michael League ve ekibim Volkswagen Arena'dan bu akşam konserleri var. 2025 tarihli Metropol Orkestra ile konserlerini de zaten bu vesileyle dün dinlemeye başladık. Bu akşam da sürdürüyoruz. Evet, konser yaklaşıyor. Birazdan da Açık Dergi'de bir başka Snarky Puppy parçası yer alacak bu akşam. Ayrıca İzlanda'dan üçlü Gas Gas Zorlu PSM'nin stüdyo sahnesinde dinleyicilerle buluşacak. Biggie Veira, Daniel August ve Margaret Rand'dan oluşuyor topluluk. Yaklaşık çeyrek asırdır elektronik müzik sahnesinin yönünü belirleyen isimlerden biri olduğuna şüphe yok. Onların da Gas Gas Zorlu PSM'nin bu sezon açılışında yalan en büyük uluslararası isim olarak bu haftanın öne çıkan konserlerinden birine imza atacak bu akşamın. Snarky Puppy ile birlikte tabii ki. Bu akşam ayrıca Filistinli Ürdünlü şarkıcı Zeyne de İstanbul'da sahne alıyor. Salon İKSV'de görüyoruz onu da. Saat 22.00'da. Evet, 2026'da Avrupa turnesi sürdüren sanatçım İKSV'nin salon alanının bu sezonki açılış etkinliğinde izleyenlerle bugün buluşacak. R&B'yi Arap ezgileriyle buluşturan bir sesti Zeyne. İlgiler bugün salonda yer alacaklardır. Bugün ve yarın Ataşehir ve Adalar'da caz festivali olduğunu dün ya da pazartesi akşam Açık Dergi dinleyenler de hatırlıyor. Ama kaçıranlar için bir daha anons. 18-20 Eylül tarihlerinde İstanbul'da iki caz festivali var. Bunlardan birisi Adalar'da konumlanıyor. Büyükada'da Taş Mektep ve Atatürk Meydanı'nda, Heybeli, Burgaz ve Kınalı Adanı'nda meydanlarında duyuruldu etkinlik. Paşa Bahçe Vapuru'da kullanılacak 24 konser 3 güne yayılıyor Adalar'ın etkinliğinde. Uluslararası caz topluluğu Electro Deluxe'ın yanı sıra Türkiye'den Gevendi ve Emin Fındıkoğlu Big Band'in de sahne alacağı büyük bir performans serisi bu. Adalar ve civarından caz sesleri yükselecek bu vesileyle. Ataşehir'de de 4. caz ve sinema günleri bu akşam başlıyor. Feride Hakim Quintet ve Ferit Odman'ın performanslarıyla başlayacak festival akşam saatlerinde Epic Elvis Presley in Concert gösterimiyle de sürecek. Sinema ve cazı yan yana getirmesiyle 4. caz ve sinema günleri caz festivalleri arasında dikkat çekici örneklerden birini teşkil etmekte. Ataşehir'de söylediğimiz gibi bugünden itibaren etkinliğe katılınabilir. Hafta sonunda yoğun bir program var burada. Detaylı bilgiyi de Ataşehir Belediyesi'nin web alanında dilerseniz siz de bulabilirsiniz. Metal severler için de bir hatırlatmamız olsun. Bosphorus Open Air Metal Fest 19-20 Eylül tarihlerinde, yani bu cumartesi pazar günü Maximum Unique açık havada gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından topluluklar, müzik toplulukları, metal ekipleri metal severlerin karşısında bugün Nişantaşı Üniversitesi'nde bir müzik konferansı düzenledi Bosphorus grubu. Yer altından Avrupa müzik sahnesine, dünya müzik sahnesine Türk metal müziği hakkında bir değerlendirme etkinliğiydi. Avrupa çapında organizatörlerin de katılımı olan kıymetli bir buluşma. Yarın işte konserler öncesi böyle bir diyalog alanı açıldı. Beyond the Underground başlıklı etkinliğinde Bosphorus Open Air'in yarından itibaren de 2 gün boyunca dolu dolu bir festival var. Türkiye'den ve yurt dışından pek çok topluluk: Satyricon, I Am Morbid, Cataclysm, Moonspell, Exhumer, Sarcophago, Terrorizer ve Tank Garden isimlerini sayarsak geri kalanı umarım haksızlık olmaz. Çok yoğun bir program olduğunu söyleyelim. Bosphorus ekibinin sosyal medya alanı epey aktif. Detaylı bilgilere dileyenler oradan ulaşabilecekler. Evet, bu sene 5. kez düzenleniyor Bosphorus etkinliği. Metal severler bu hafta sonu Mastak'ta buluşmaktalar. O da müziği festivalde devam etmekte. 6. kez düzenlenen uluslararası etkinlik İBB tarafından Kadıköy'de Süreyya Operası'nda organize ediliyor. Yarın akşam saat 8'de festivalin genç yıldızları ve ustaları başlıklı bir konser görüyoruz. Evet, 3 genç yetenek, 2 usta sanatçı ile birlikte sahne alıyor burada. Kemancı Deniz Yakın, violonserci Beliz Güney ve kontrbasçı Çağatay Yurt, dünya ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış piyanist Kaspar Franz ile birlikte yarın akşam Kadıköy'de Süreyya Operası'nda sahne alacaklar. Öncesinde de konser 8 gibi başlayacak ama öncesinde de Off the Record başlıklı bir müzik ve müzisyen buluşmasının olduğunu söyleyelim. Evet, festival, o da müziği etkinliği. Önümüzdeki hafta da son bir konser ev sahipliği yapacak. Onu da zaten o zaman izlemeye, takip etmeye çalışacağız sizler için. Şimdi müzik ve sinema kesişiminde bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Perafilm'de yeni sezonun ilk programı Şimdi Uzaklardasın geçtiğimiz haftalarda izleyici karşısına çıktı. Eylül ayı boyunca devam edecek kült film gösterimlerine DJ performanslarım eşlik ediyor. Yarın burada Richard Linklater'ın kült filmi Genç ve Heyecanlı gösterilecek. Filmin gösteriminden sonra da yazar, romancı Doğu Yücel'in bir DJ seti olacağını görüyorum. Şimdi Uzaklardasın DJ seti etkinliklerinin ikincisi bu. İki geçen hafta Pulp Fiction için yapılmıştı. Şimdi Linklater evrenine girmekteyiz. Gösterilen filmin soundtrack'i, çekildiği veya hikayesinin geçtiği dönem ya da temaları serbest bir şekilde DJ'lere ilham olduğu etkinlikler bunlar. Pera Cafe'de 19.00'da başlıyor etkinlik ve 23.00'a kadar da devam ederken bu özel gece kapsamında Pera Müzesi sergilerinde ücretsiz gezilebileceğini söyleyelim, hatırlatmış olalım sizlere. Evet, sinema demişken tabii Ayvalık hatırlatması yapmasak olmaz. Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 5. kez düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali pazartesi akşamı başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek festival dünyanın dört bir yanından 76 filmi beyaz perdeye taşıyor. Bu sene Vural Sineması'nın yeniden işlevlendireceği uluslararası bir projeyi de ilan etti Ayvalık ekibi. Bu da hem bizleri hem de tabii ki Ayvalıklı sinema severleri çokça heyecanlandırmıştır. Sadece festival ya da özel sinema etkinlikleri ile sınırlı kalmayacak bir Ayvalık sinema hayatının vaadini de taşıyor. Çünkü Vural Sineması'nın yeniden kapılarını açacak, restore edilecek olması. Evet, bu iyi haberle birlikte de tabii yoğun bir film koşturması var. Kurmacadan belgesele, animasyondan deneysele pek çok farklı alan ve türden film bir araya geliyor. Son birkaç haftadır yakından aslında bültenleri takip ettik. Sizlere de aktardık. Hemen hemen bu başlıklarda hemen her şeyi aktardık. Orta sınıflar nereye gidiyor başlıklı yerli kurmaca filmler hakkında dün gerçekleşen sohbetten de kısaca dem vurmuştuk. Şimdi hafta sonu yoğun bir program var. Detaylarla sizleri boğmayalım. Ama Ayvalık Film Festivali'nin sosyal medya hesaplarına ya da web sitesine bir göz atınız. Orada güncellemeler bulunmakta. Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Vural Sineması, Fabrika Ayvalık ve Yeni Mahalle'ye yayılıyor bu sene festival. Askep Serada da festival söyleşilerim yoğun bir takvimle sürüyor. Pazar akşamına kadar Ayvalık'ta olanlar sinemayla nefes alacaklar diye düşünüyorum. Fringe Festival başlıyor bugün. 8. kez düzenlenecek bu sene 26 Eylül'e kadar. Akşam saat 9 sularında Rock City bir açılış partisi var. Partiden sonra da hafta sonu yoğun bir program. Barınhan da izleyicileri bekliyor. İMÇ Atölye'ye de uğranabilir. Evet, İMÇ Atölye 55-54 tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapan bir alan bir müddettir. Fringe'in de bu hafta sonu ev sahipleri arasında yer alıyor onlar. Öktem Aykut'ta Ha isimli performansın yanı sıra İMÇ'de Tangible Blue, Self as Other Things ve Experimental Breakdown isimli gösteriler var. Barınhan da pazar günü öğleden sonra saat 16.00'da bir dizi performans başlıyor ve akşam saatine kadar devam ediyor. Daha sonra saat 8 sularında etkinlikler İMÇ Atölye'de sürdürülüyor. Hafta sonu hafta başına geçene kadar hafta başı da Arter'de, Alan Kadıköy'de ve Komünite'de pek çok etkinliğe katılmak mümkün olacak. Tiyatro, dans ve performans sanatlarına ilgi duyanlar 8 güne yayılan programda 100'ü aşkın sanatçının 10 mekanda göstereceği 20 gösterinin yanı sıra atölye, söyleşiler ve buluşmaları da katılabilecekler. Uluslararası Fringe etkinliklerin İstanbul ayağı deneysel ve yenilikçi işlere yer açmasıyla biliniyor. Onu da özellikle belirtmiş olayım tabii sizlere. Bu akşam Bahçe Galata'da Maceracı Anneler'in Savunması adına oyunu var. Geçen hafta premierini yapmıştı. İkinci haftası, hatırlatalım o yüzden. Evet, Bahçe Galata'nın bir ay bir haftayla ortaklaşa yapımcılığını üstlendiği bir etkinlik bu. Gösterim Sezer Arıçay ve Fatma Zehra Durgut'u sahnede izliyoruz. Simon Marshall'ın yazdığı bir oyun bu. K2 tırmanışında hayatını kaybeden Alison Hargraves'in de sıkça kendini hatırlattığı bir oyun olarak tanıtıldı. Aposto ekibi böyle söylemiş. Evet, dağcı anneleri bir keşif gezisinden dönmeyen Theo ve Nancy'nin kendi maceralarını yarattıkları bir hikaye aslında. Maceracı Annelerin Savunması adına bir ay bir hafta ekibiyle Bahçe Galata'nın bu sezonu açtığı yeni gösteri ikinci defa izleyici karşısında bugün Bahçe Galata'da çıkacaklar. Paris Boulevard'da da Etienne Odyssey gösterimleri başladı dün akşam. Bugün ve cumartesi pazar günleri de çeşitli seanslarda izleyici karşısına çıkacak bir fiziksel tiyatro gösterisi bu. Canlı performansı akıllı telefon teknolojisiyle bir araya getirerek her seyirciyi deneyimin aktif bir katılımcısına dönüştürüyormuş. Etienne Odyssey bugün genç olan ya da hayatının herhangi bir döneminde genç olmuş, herkese adanmış bir kutlama diye de tarif ediliyor. Kimlik, aidiyet ve kuşaklar arasında bizi birbirimize bağlayan görünmez bağları keşfe çıkıyor. Etienne Odyssey hem kendi kimliğini arayan gençlere hem de o duyguları hala hatırlayan yetişkinlere sesleniyor diye tanıtılmış. Paris Boulevard'da dünkü ilk temsilinin ardından hafta sonunda yoğun bir programla izleyicisini bekliyor gösterim. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kentten notlarımızı sonlandırıyoruz. Pazar akşamı Zorlu PSM'nin Platinyum sahnesinde Onur Ünlü imzalı Güneş'in Oğlu gösterisinin de sahneleneceğini söyleyelim. Yeni sezona başlıyor onlar da. İbrahim Selim, Deniz Celloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zeynep Kankonde oyuncu kadrosunda yer almakta Güneş'in Oğlu'nda. Yönetmen koltuğunda da Onur Ünlü ile birlikte Nagihan Gürkan'ı buluyoruz. Evet, sezon açıyorlar. Alkışları bol olsun. 19.00-20 Eylül akşamı Güneş'in Oğlu'nun bu sezonki ilk seansı için saatimiz. Böyle kentten notlarımız Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında 18-19-20 Eylül hafta sonuna baktık hep birlikte. Şimdi Snarky Puppy ile devam ediyoruz yayınımıza. Metropol Orkestra geçen sene kaydettikleri konser albümlerinden bir parça dinleyeceğiz. Bu akşamki Volkswagen Arena konseri öncesi, ardından bu köşe kitap köşesiyle yayınımız devam edecek.

0: Bu köşe kitap köşesi.
1: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
2: Merhabalar, kitap köşesine bu hafta önce dünyadan bir ödül haberiyle başlayalım. Amerika'daki National Book Awards'ın çeviri edebiyat kategorisinde uzun liste açıklandı. Bu uzun listelerle ilgili hep söylüyoruz. Kitaplarla ilgili bir gündem oluşturması adına önemli böyle uzun listelerin açıklaması. Yani bu liste yalnızca böyle hangi kitap ödül alacak sorusuyla ilgili değil. İşte dünya edebiyatının İngilizce'ye çevrilerek nasıl dolaşıma girdiğini de gösteriyor. Karl Ove Knausgård'dan, Muhammed Sara, Maria Stepanova'dan, Samar Yazbek'e uzanan güçlü bir liste var karşımızda. Ve aynı zamanda tabii bu Türkiye'deki yayıncılar için de bir örnek liste teşkil ediyor. Önümüzdeki günlerde çeviri kitaplar listesinde hangi isimleri daha sıklıkla duyabileceğimizin de bir göstergelerinden biri. Önemli edebiyat dünyasının önemli ödüllerinden biri kabul ediliyor çünkü. Finalistler 6 Ekim'de açıklanacak. Bir kısa liste. Belki o zaman kitapların da ayrıntısına biraz daha gireriz. Ön plana çıkan kitaplar oldukları için. Kazanan da yanlış hatırlamıyorsam 18 Kasım'da açıklanacak. Biz de buradan da zaten takipçisiyiz. Türkiye tarafına döndüğümüzde ise yine bir ödül haberi var. ANED Öykü Ödülü. Adalet temalı bir öykü ödülü bu. Aydınlık Nesiller Derneği tarafından düzenleniyor. Dördüncü yılında onur konuğu da belirlenmiş Cemal Kavukçu bu ödülün onur konuğu olarak Cemil Kavukçu yer alıyor. Jüri'de ise Mesut Varlık, Ethem Baran, Figen Alkaç, Figen Yıldız, Hüseyin Opruklu, Jale Özet'e dirlik yapan ve Özlem Aksu Kurtoğlu yer alıyor. Yani herkese açık bir öykü ödülü. 1 Ocak 2027 tarihine kadar vakit var. Ama işte belli şartnamesi var tabii ki diğer ödüllerde olduğu gibi. Onu da aydınlıknesiller.org adresinden bulmak mümkün ya da işte sosyal medya hesaplarından da. Ama adalet temalı bir öykü ödülü olduğunun altını özellikle çizerek bu haberi de vermiş olalım. Etkinliklere baktığımızda Beyoğlu Sahaf Festivali var. Yarın başlayacak, 27 Eylül'e kadar devam edecek. Eski Fransız Yetimhanesi bahçesinde olacak. Bu tabii işte sahaflarla okurları bir araya getiren bir festival, belki temelde isminden de yola çıkarak böyle söyleyebiliriz ama aynı zamanda yoğun bir etkinlik programına da sahip bir festival. İşte mesela baktığımızda böyle başlıklarına bile baksak işte yarından itibaren Cadde 2-1 başlıklı bir söyleşi var. Emin Nedret İşli'nin konuşmacı olarak katılacağı. Sonra Sedat Anar, Damla Anar, Selahattin Anar'ın Beyoğlu'nda Santur Sesi başlıklı bir müzik dinletisi olacak. Pazar günü Eski Galata ile ilgili bir konuşma var. 19. yüzyıl Beyoğlu yangınlarına ilişkin bir söyleşi var. Yine bir müzik dinletisi var, analog kaset başlıklı. İşte sonrasında almak mı okumak mı başlıklı bir söyleşiyi görüyorum. Beyoğlu olmasaydı diye bir söyleşi var. Fırat Şenol, Cengiz Özdemir'le bir araya gelecek. Bir kitap arkeoloğu dediğimizde akla gelen Haluk Oral konuşmacı olarak katılıyor. Polisiye Beyoğlu'nda yazıldı başlıklı bir ilginç, benim en azından ilgimi özellikle çeken bir söyleşi de var. 23 Eylül Çarşamba günü Armağan Tunaboylu ile Ercan Akbay konuşacaklar. Bu arada Armağan Tunaboylu'nun yeni bir kitabı da çıktı. Berkun İstanbullu macerası, 3. macerası. Ama önümüzdeki günlerde Armağan Tunaboylu'yu burada konuk sesi olarak da dinleyeceğimiz için şimdilik bu kitabın ayrıntılarına girmiyorum ama bu söyleşiye katılanlar belki işte Armağan Tunaboylu ile bu yeni kitabı hakkında da söyleşme imkanı bulacaklardır. Yine kitap köşesindeki haftanın kitabında ön plana çıkardığımız Çağlar Fidan'ın Hep Beraber Çalalım Bir İstanbul Havası kitabı hatırlanacaktır, iletişim yayınlarından çıkmıştı. Onunla ilgili bir müzik dinletisi de var ama Cengiz Özdemir'in yine moderatörlüğünde, ama aynı zamanda bir söyleşi gibi de olacağını düşünebiliriz şimdiden. Dediğimiz gibi bir sahaf festivali. Sahaflarla okurları belki bir araya getiriyor ilk başta ama çok yoğun bir etkinlik programına da sahip olduğunu söyleyelim. Sahaf Festivali'nin bu anlamda dikkate değer, takip etmeye değer bir festival olduğunda altını çizelim. Bu yıl 15.si düzenleniyor. Yarın başlayacak, dediğimiz gibi 27 Eylül'e kadar da sürecek. Bir başka yine etkinlik haberi, burada yakından takip ettiğimiz Pera Müzesi ile Atlas Publishing Lab işbirliğiyle düzenlenen yazar editör sohbetleri. Bu yeni sezonun ilk etkinliği olacak. 24 Eylül'de saat 19'da Pera Müzesi Auditorium'unda insan ile doğa arasındaki bağın izini, modern anlatıların ötesinde dilin, mitin ve ritüelin sessiz hafızasında süren iki yazarı Kıymet Erzincan Kına ve Emine Boyner'i ağırlıyor yazar editör sohbetleri. Sözlü kültürlerin taşıdığı bilgi, kelimelerin hafızası, yaşamın döngüsel akışı etrafında şekillenen bu sohbet, yerle kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmeye bir davet niteliği taşıyor şeklinde bir tanıtım yapılmış. Tekrarlayalım, 24 Eylül'de saat 19'da Pera Müzesi Auditorium'unda Kıymet Erzincan Kına ile Emine Boyner bir araya geliyor yazar editör sohbetlerinin. Yeni sezonun ilk buluşmasında Pera Müzesi'nin önümüzdeki aylarda etkinliklerinde yine buradan ya zaten yakından takip ediyoruz. Ayrıntılarını sizinle paylaşırız elbette. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
3: Açık Dergi
4: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Baser'e teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
5: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
6: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
7: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürel.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve Türkiye sanat ortamına kulak vereceğiz. Bugün Eser Miktar'da da konuğum Öner Kocabeyoğlu. Kendisi Türkiye'nin önemli çağdaş sanat koleksiyonlarından Papko Art Collection'un kurucusu. Bugün onunla koleksiyonun hikayesini, eserlerle kurduğu ilişkiyi, genç sanatçılara bakışını ve Türkiye'deki güncel sanat ortamını konuşacağız. Hoş geldiniz.
5: Teşekkürler, hoş bulduk Aşık.
4: Nasılsınız öncelikle?
5: İyiyim. Sen nasılsın?
4: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Öyleyse sorulara başlıyorum.
5: Lütfen.
4: Bir koleksiyon yıllar içinde koleksiyonerinden bağımsız bir karakter kazanmaya başlıyor mu? Bugün Papko'ya baktığımızda ben artık bunu seçmezdim ama koleksiyonun hikayesine mutlaka olması gerekiyor dediğiniz eserler var mı?
5: Aslında başlarken bu daha yoğunlukta olabiliyor. Çünkü benim koleksiyonumun ana omurgası Paris Ekolü Türk sanatçıları olduğu için ve benim koleksiyonumun her sanatçı içinde kendisi bir retrospektif çıkaracak kadar kapsamlı bir koleksiyon. O yüzden bazı sanatçıların ilk dönem işleri, orta dönem işleri ve son dönem işlerinden oluşuyor. Bazen o sanatçının eksik olan eserlerini koleksiyon içinde tamamlamış olabiliyorum. Yani ilk başlarda bulamadığım bazı eserleri sonra bulduysam koleksiyonu tamamlamak adına o sanatçıyla alakalı alabiliyorum, evet.
4: Anladım. Yani o zaman kendinden bağımsız bir karakter de kazanmış oluyor mu?
5: Yani kendinden bağımsız şöyle, zaman içinde koleksiyon ve koleksiyonerin sanat ve sanatçıyla koleksiyonla ilişkisi devriniyor. Devinim içinde değişiyor.
4: Peki nasıl değişti
5: şöyle,
4: sizce?
5: Ben ilk başlarda tabii ki hiç böyle bir niyetle başlamadım bu yolculuğa. Hep söylediğim gibi bir müzayededen aldım. Küçük kırmızı bir Selim Turan tablosuyla başladı hikaye. Sonra Paris Ekolü'ndeki diğer sanatçılarla gelişti. 2011'de bir sergi yaptık Santral İstanbul'da. O Ferit Edgün'ün küratörlüğünde. O sergiden sonra ilk kurulduğunda biraz ben de kendimi artık bir koleksiyon oluşturduğuma inanmaya başladım.
4: O vakte kadar?
5: O bir şeydi yani. Bir dönüm
4: çizgi,
5: noktası,
4: anladım.
5: Çizgiydi. Oradan sonra da bütün hızıyla devam etti. Bir yerden sonra delirdim zaten. Hala da bu deliliğim devam ediyor.
4: Durduramıyorum, evet, kendimi alacağım
5: zaten
4: galiba diye.
5: Zaten koleksiyon bir paterndir yani. Collect etmek bir paterndir.
4: Evet.
5: Yani ben birçok şeyi collect ediyorum. Sadece sanat eseri bunun en yoğun kısmı. Böyle.
4: Koleksiyon dediğin şey, yani koleksiyonerlik dediğin şey budur zaten. Yoksa diğer türlü sanat toplayıcısı olursun.
5: Evet,
4: sanat
5: ben çok şeyi toplayıcı de sevmiyorum bu arada. Birçok kez
4: toplayıcı
5: söyledim. Sanat, koleksiyoner kelimesinin biraz altı boşaldığı için çok koleksiyoner de denmesini sevmiyorum. Toplayıcı diyorum, biriktirici diyorum.
4: Ama
5: kendim.
4: Sizinki artık bir koleksiyon.
5: Evet yani, ama gene oradan bakarak bile gene de koleksiyoner, yani başka koleksiyoner kelimelerinin altındaki boşluklarla bir arada olmak istemiyorum diyeyim.
4: Anladım. O zaman yani evet, ona katılıyorum. Kesinlikle doğru. Peki merak da ediyorum şimdi. Müzayeden alınmış kırmızı bir eserle başlamış bir koleksiyon hikayesi, sanat ilgisi görüyoruz ama demek ki ilgi de varmış. Çünkü o müzayede de ne yapıyordunuz yani?
5: Şöyle bir arkadaşımın evinde görüyordum gidip gelirken, yemek yerken eserleri duvarlarında. Ya o oradan bir çağrışım oluştu. Zaten onunla gitmiştim müzayede.
4: Anladım.
5: Öyle başladı. Yoksa durup dururken ben bir müzayedeye gideyim. Ya hadi bugün de bir tablo alayım, bu da kırmızı olsun.
4: Aynen. O, evet, o biraz şey olurdu. Evet. Garip olurdu hakikaten. Evet. Enteresan olurdu. O da güzel bir anı olurdu. Olmaz değil. Peki bir eseri ilk gördüğünüz anla yıllarca onunla yaşadıktan sonraki ilişkiniz arasında nasıl bir fark oluyor? Çok severek aldığınız ama zaman içinde sizden uzaklaşan ya da tam tersine yıllar sonra değerini fark ettiğiniz bir iş oldu mu, eser oldu mu?
5: Şöyle söyleyeyim, yani ben koleksiyonuyla yaşayan bir şeyim, biriktiriciyim diyeyim. O yüzden hepsinin bende ayrı bir yeri var, hepsinin bir hikayesi var. Bazılarının sanatçılarıyla dostluklarım var. Tabii ki geçmişi, özellikle o Paris Ekonomik sanatçılarının çoğuyla bir araya gelemedim. Bir tek rahmetli son döneminde Komet'le bir araya geldim.
4: Evet.
5: Ferit Edgü'den çok dinledim. Rahmetli Aragüler'le bir araya geldim.
4: Ne güzel.
5: O çok hikayeler anlattı bana.
4: Çok değerli.
5: Evet, çok. O yüzden böyle.
4: Peki var mı bu hikayelerden özellikle ya sizi etkileyen?
5: Hikaye çok, özellikle beni etkileyen hikayeler, yani bazen bazı evlerden eserler aldım. Yani orada bazı hüzünlü anlar yaşandı.
4: Nasıl?
5: Mesela bir heykeltıraştan, şimdi adını vermeyeyim, bir Mübin Orhon tablosu almıştım. Hmm. O Mübin Orhon tablosu onların evinde, salonlarında sürekli birlikte yaşadıkları. O da Paris'ten gelirken onu rulo olarak getirmiş.
4: Aa.
5: Hatta fotoğrafı var. Mübin ve o resim elinde, fotoğrafı rulo halinde resmi tutuyor. İşte ben ziyaret ettim onları, böyle bir resim onlarda olduğunu duyunca ve konuştuk, anlaştık. Bende olması onu sevindirdi en azından. Çünkü ben koruyan kollayan bir koleksiyonerim. O yüzden. Ama ayrılırken çok hüzünlü bir an yaşadı. Ona şöyle bir baktı, gözleri doldu. Yani bunun gibi bir sürü anı var tabii.
4: Maddi kaygıdan dolayı mı peki işi çıkardı elinden?
5: Çok detayını bilmiyorum, olabilir.
4: Anladım. Peki başka böyle var mı?
5: Bir kere de Paris'te bir koleksiyonerden eser alacaktım. Eseri, her şey tamam diye gittik. Fakat aile eserden vazgeçmedi. Olsun, bizim seyahatimiz boşa gitti. Ve yıllar sonra onu bir müzayedede gördüm. Ama onunla ilişkimi farklı kurduğum için almadım. Evet.
4: Evet. Neden peki bir anda değiştirmişler kararlarını? Kopamadılar
5: yani,
4: belki.
5: Kopamadılar herhalde, evet.
4: Yani, ama yani açıklamayı da oraya gittikten sonra yapmaları...
5: İşte
4: biraz
5: ama
4: da.
5: Benim sanata, sanatçıya, sanatsevere bir duruşum ve saygım var. O yüzden yani şöyle bir empati kurdum. Dedim ki yani bir gün kopamadılar herhalde, evet.
4: Ama yani açıklamayı da oraya gittikten sonra yapmaları
5: işte
4: biraz
5: ama
4: da.
5: Benim sanata, sanatçıya, sanatsevere bir duruşum ve saygım var. O yüzden yani şöyle bir empati kurdum. Dedim ki yani bir gün böyle bir

0: gerekeni yaptım.
1: Ay, dealer adına üzüldüm ben şu anda. Ama onun da yapabileceği hiçbir şey yok yani.
0: Evet, yok olduğunu gördüm zaten.
1: Ona yapamazsın. Çünkü gerçekten bir eserle bir duygusal bir bağ kurduktan sonra onu eğer özellikle maddi kaygılar nedeniyle elden çıkarman gerekiyorsa ondan kopuşun çok daha farklı oluyor. Kimisi tabii ki piyasa değeri arttığı için o işi işte artık arttı şu an çıkartayım elimden gibi daha mantıklı bir çerçevede ilerliyor. Ama duygusal bağ kurduysan o çok zor.
0: Tabii.
1: Hangi...
0: Yani başka şeyleri elinden çıkarmayı belki öne aldılar. O dönem ihtiyaçları olduğu için belki satıyorlardı onu. İşlerini gördüler, belki de satmaktan vazgeçtiler. Tabii biraz geç oldu ama neyse.
1: Evet, olan olmuş.
0: Evet.
1: İşten de olamış. Kim aldı acaba işi? Ben merak
0: Bilmiyorum.
1: ettim.
0: Sonra takip etmedim.
1: Evet, olabilir. Peki öyle duygusal bir bağ kurdum artık mümkün değil. Yani çıkartamam elimden dediğiniz bir iş var mı?
0: Yani şimdi 2000'den fazla eser var. 400'e yakın sanatçı var koleksiyonda. O yüzden böyle bir ayrım yapmam imkansız. Yani hepsi benim için değerli.
1: Hepsi benim
0: Ama
1: bebeğim.
0: bazen ne oluyor? Şunu söyleyeyim sana. Eserden çok yıllar içinde sanatçının davranışları, tutarlılığı, hayat biçimi, bütün bunlar bazen beni soğutabiliyor sanatçıdan.
1: Öyle
0: O zaman da elimden çıkarmayı düşünebiliyorum.
1: mi? Bu nedenle peki elinizden çıkardığınız işler oldu mu?
0: Evet oldu.
1: Kaç ne kadar
0: Ben
1: yoktu?
0: bende kalsın onlar.
1: Ama çok merak ettim
0: Ama beni
1: şimdi.
0: tanıyanlar bilir kimler olduğunu.
1: Sonradan sanatçıların da kulağına gitti muhtemelen.
0: Gitmişse
1: Peki
0: gitmiştir,
1: piyasa
0: bilmiyorum.
1: değerinin altında mı elden çıkardınız?
0: Sanatçı adına böyle bir şey yapmam. Yani sanatçıya bir zarar verir bu. Öyle bir şey yapmam.
1: Değeri neyse.
0: Yani o günkü değeri neyse, o benim aldığım fiyatın önemi yok.
1: Anladım.
0: Altı da üstü de olabilir.
1: Ama zaten oradaki en büyük şey artık sizin koleksiyonunuzda yer almayacak
0: Aynen,
1: olması.
0: evet.
1: Peki ne itti buna yani? Bir sanatçının nasıl bir tutumu?
0: Yaşam şeklinden, yani bazı şeyler, çünkü şöyle görmek lazım. Eğer bir sanatçı önemli bir sanatçıysa, Türk sanat tarihinde bir yer edinmişse, sergiler yapmış, kitaplar yapmış, küratörlerle çalışmış, bütün bunları gerçekleştirmişse bir sorumluluk duyması lazım. Ben böyle görüyorum, en azından hayatıyla alakalı da. Yani hayatıyla ilgili yaşadığı çalkantıları en azından dışarıya yansıtmaması
1: Ya
0: gerekir.
1: çünkü topluma mal olmuş bir
0: Ben
1: kişi.
0: kimsenin hayatını sorgulayacak değilim. Bana düşmez bu, ama benim koleksiyonumda olmaması benim tercihim olabilir. Ve bu tercihi yapıyorum.
1: Evet yani bu anlaşılabilir bir kaygı bence anlaşılabilir bir hareket. Yani koleksiyonun Selin Turan'la başladığını söyledik. Paris Ekoli'nden çağdaş ve genç sanatçılara uzanan ciddi bir aslında süreç
0: Şöyle
1: var burada.
0: söyleyeyim sana.
1: Dönüşüm de.
0: Koleksiyon Türk resminin, resim sanatının yaklaşık 100 yılını barındıran bir koleksiyon. Şöyle, doğum tarihlerine göre işte Fahrenissa Zeyd ile başlıyor. Zaten biliyorsun, bizim Popcart Collection Fahrenissa Zeyd'in ilk kişisel sergisini yaptığı Ralli Apartmanı'nın dördüncü katında. Fahrenissa Zeyd 1900 doğumlu. Yani şu anda en genç sanatçı aklımda kalan Lal Batman var, ama değişmiş olabilir bu. O yüzden de işte tam 100 yılı kapsayan bir koleksiyon.
1: Peki ben burada şunu merak ediyorum. Bu değişim aslında bu değişimden ziyade bu gelişim, bu dönüşüm Türkiye sanatının değişimini mi anlatıyor yoksa sizin artık gözünüzün değiştiğini mi?
0: Şimdi ikisi de var. İkisini de barındırıyor aslında yani. Bu koleksiyona bakıp Türk sanatının modern süreçten çağdaş sürece geçişi. Çünkü benim koleksiyon bu yılları kapsadığı için o basamakları da hissedebiliyorsun, görebiliyorsun. Ve koleksiyonu, tabii bu benim gözümden ve bu benim koleksiyonum olduğu için, yani benim seçtiklerim var. Yani ben Türk resim sanatının bütün evrelerini, bütün dönemlerini kapsayan bir koleksiyon yapma amacıyla ya da iddiasıyla yola çıkmadım hiçbir zaman. Bu zaman içinde gelişti, kişisel...

0: tercihlerimle, kişisel beğenimle, sanatçıyla kurduğum ilişkiyle, gördüklerimle, kendi gözümü eğitmemle, bütün bunlarla alakalı.
1: Evet, bunların hepsi tabii ki büyük bir etken olmuştur. Peki, bunu da merak ediyorum aslında. Hiçbir sanatçının atölyesine girip almaya hiç niyetiniz yokken bir eserle, bir iki eserle çıktığınız oldu mu?
0: Yani şimdi bir sanatçı atölyesini ziyarette ilk amaç benim için eser
1: Eser
0: almak değil.
1: almak değil.
0: Değil, evet. İlk önce yani eğer gidiyorsam onun atölyesini görmek, atölyesinde üretim sürecini dinlemek, katmanlarına daha fazla vakıf olmak. Sonrasında bu her zaman olmamakla beraber alıma dönüşüyor ama %90 alımdır.
1: Anladım. Ama ilk zaten o amaçlı değil. Yani bu kişi ne
0: Bazen de
1: yapıyor diye.
0: bir sanatçının atölyesini ziyaretimde bir eser ona onunla beraber bir eser üretme sürecine giriyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii yani
1: Mesela.
0: mesela sanatçının belli bir dönemlerinden eserler var ya da genç bir sanatçı ise ürettiği eserler var. Ben şu dönem şöyle bir eseri birlikte çıkarsak bir fikir veriyorum. O kendisi bana bir şeyler, bir eskizler çalışıyor. Birlikte karar veriyoruz hangisinin daha doğru olduğuna. Bazen biri ya da bazen ikisi seçip devam ediyoruz.
1: Abi çok
0: Hem
1: güzel.
0: bu sanatçıya üretim sürecine katkı hem de
1: Bakış
0: sanatçıya
1: açısı katıyor.
0: destek.
1: Evet, hem sanatçı aslında bir bakış açısı, bir mentorluk gibi bir şey oluyor.
0: Biraz evet.
1: Hem de iş alınmış oluyor.
0: Ben şeyi çok önemsiyorum, sanat hamiliğini. Yani sanatın paylaşarak çoğalacağına, paylaşarak büyüyeceğine inancım sonsuz. Yani ben istiyorum ki her koleksiyoner eserlerini paylaşsın. Birçok koleksiyoner bunları evlerine hapsediyor, iş yerlerine hapsediyor, paylaşmıyor. Tabii bu kişisel tercihtir, bir şey diyemem. Ama ben en azından bu eserleri alıp toplayıp mümkün olduğu kadar paylaşan bir koleksiyonerim, elimden geldiği kadar. Bunu da bir görev, bir ödev görüyorum.
1: Evet. Ya
0: Ve
1: topluma kazandırmak
0: bu
1: çok önemli.
0: bendeki mesela Paris Ekolü 100 yıldan bahsediyorum. Bu eserlerin hepsi bir şey, kültürel miras. Bu kültürel mirası benim gelecek nesillere taşıma gibi bir görevi kendime ne diyeyim, kendimde hissediyorum.
1: Evet. Yani bunların hepsi aslında bizim zaten kültürel belleğimizi oluşturan şeyler olduğu için bence de bu kadar da geniş bir koleksiyona, kronolojik olarak sergilenebilecek bir koleksiyona sahipken bunu topluma kazandırmak bence çok değerli bir şey. Ben Alan Kadıköy'de ilk defa görmüştüm PopCart
0: O
1: Collection'ın
0: şeydi işte
1: sergisini.
0: 2011'de yaptığımız serginin Metin Deniz tarafından, o zaman da Metin Deniz düzenlemişti. Metin Deniz tarafından daha küçük bir seçkisiydi. Daha küçük bir alan olduğu için yani o ilk sergiden
1: Kesitti.
0: bir diyalog oluşturup onu sunmuştuk.
1: Çok başarılı bir sergiydi ve ben çok etkilenmiştim de. Yani sanatçıların işlerini o şekilde görmek ve o işleri bir arada bir kişiye ait olduğunu bilmek de bence çok etkileyiciydi. Peki şimdi merak ediyorum, tekrar PopCart Collection'ı nerede göreceğiz? Nasıl bir projeleriniz var? Öner Kocabeyoğlu ne yapacak?
0: Ya şöyle bir sıkıntı var İstanbul'da, Türkiye'de genel olarak sergileme yapacak alan yok. Büyük alanlara ihtiyaç var. Yani büyük koleksiyonları büyük diyaloglar kurabilmesi için içinde ve onları sanatseverle paylaşabilmesi için büyük mekanlara ihtiyaç var. Şu şeyde işte Bilgi Üniversitesi'nde yapmıştık biz 2011 yılındaki sergi ve ben o binayı çok beğenen biriyim. Tate Modern'e benzetirim. Çok küçük de olsa küçük bir Tate Modern gibi gelir bana önündeki havuzdaki şey ilan komana heykeliyle. Yanında o eski enerji santralinin olması falan çok enteresan, etkileyici bir yapıydı.
1: Evet, katılıyorum.
0: Şimdi mesela öyle bir yer yok. Hem hacim olarak yok hem de mimarisiyle beni çekecek bir yer yok.
1: Etkileyen bir yer yok, evet.
0: Ama tabii ki çeşitli projelere katılıyoruz. Şimdi de önümüzdeki hafta açılacak bir şey var Artwix'te. Collector's Edition. Üç koleksiyondan oluşuyor. Bir tanesi benim koleksiyonum. Bir tanesi Banu Hakan Çarmıklı koleksiyonu. Bir tanesi de Tansa Mermerci koleksiyonu. Akaretler'deki sıra evlerde 5 binada olacak bir sergi. Yaklaşık 1,5 ay kadar açık kalacak. Bence bütün sanatseverlerin görmesi lazım.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çünkü
1: ben de
0: üç
1: gideceğim.
0: Farklı gözden
1: koleksiyon.
0: Evet.
1: Koleksiyon
0: Banu ve Hakan'ı
1: olacağız.
0: Bir tutarak söylüyorum. Onlar bir gözle oluşturdukları yıllar içinde bir koleksiyon. Tansa'nın aynı şekilde ve benim aynı şekilde.
1: Bence gerçekten bakış açısı kazandırır. Hem sanatçıların gitmesi gereken bir sergi hem de koleksiyonerlerin.
0: Bizim sergimizin küratörü Levent Çalıkoğlu. Levent Çalıkoğlu ile uzun yıllara dayanan diyaloglarımızda ve bir sonucu olarak bu küçük bir sergi olmasına rağmen biz çok daha büyük bir sergi konuşuyorduk, onunla tasarlıyorduk ama şu anda bunların bir yavrusu diyelim bu. Tutku ve sabır, herkes izlerse, sanatseverler göreceklerdir tutku ve sabırı.
1: Peki başka bir proje var mı?
0: Bir de şey var, aşağı yukarı aynı zamanlara rastlayan Derya Yücel'le, Derya Yücel'in bir projesine katılmış oldum. Bu da Üçgen ismi. Derya Yücel'in seçmiş olduğu genç bir küratör ve bizim birlikte seçtiğimiz birkaç sanatçı içinden seçtiğimiz bir sanatçının sergisi. Üç koleksiyoner, üç genç küratör, üç genç sanatçı diyebilirim.
1: Çok güzel.
0: Yani gençten kastım, yaştan bahsetmiyorum hiçbir zaman. Yani genç sanat
1: tabii
0: için.
1: Ki.
0: Evet,
1: evet genç, yeni evet. Başlamış.
0: Evet.
1: Peki kim
0: sevgili,
1: bu?
0: Ben Melis Bektaş'la çalışıyorum. Ondan sonra sanatçım da Şule Nur Alev.
1: Şule Nur Alev.
0: Evet.
1: Evet, Melis de zaten Taner Ceylan'la çalışıyordu.
0: Evet,
1: Olimpos
0: oradan
1: sergilerinde.
0: Da tanıyorum Melis'i. Evet.
1: Çok başarılı işler de yapıyorlar. Çok güzel olacak.
0: Evet,
1: peki
0: bu
1: diğer
0: proje bu projenin ikincisi bu arada. Daha önce geçen sene aynı şekilde başka bir koleksiyoner grubu, sanatçı grubu ve genç küratör grubuyla yapıldı. Bu ikincisine ben katılıyorum.
1: Ben şeyi merak ediyorum. Takip ettiğiniz, bu koleksiyoner çok iyi dediğiniz bir isim var mı?
0: Yani şimdi dünyada çok önemli koleksiyonerler var.
1: Türkiye'de daraltırsak.
0: Yani çok önemli bence rahmetli Ali Dinçkök'ün koleksiyonu, ARD koleksiyonu. Çok eskilere giderseniz aslında bu bizim bugünlere gelmemizi sağlamış Santral Mensucat koleksiyonu. Erol Aksoy koleksiyonu, yani bunlardan da bahsetmek lazım. Daha arada aklıma gelmeyen bir sürü önemli koleksiyon var. Tabii bugün birçok imkanı da barındırdığı için de bugün birçok sanata alan açan Ömer Koç koleksiyonu.
1: Muhtemelen cevap alamayacağım ama merak da ediyorum. Hoşunuza gitmeyen ya da çok da yok ya dediğiniz bir koleksiyoner var mı? Nasıl olur böyle bir koleksiyoner ya da? Bunu diyebileceğiniz.
0: Ya böyle bir şey şu veya bu şeklinde inan düşünmedim. Yani çünkü ben kendi koleksiyonumla ilgileniyorum.
1: Anladım.
0: Yani ben koleksiyonerliğini eleştirebileceğim insanlar değil, ben koleksiyonuna imreneceğim ya da o koleksiyon ya da koleksiyoner gibi ben de bir şeyler katayım diyebileceğim insanları daha çok düşünmeyi tercih ederim.
1: Evet. Son soruya geçmeden önce merak ettiğim bir şey var. Yani bu ama aslında biraz da sormuş gibi oldum ama belki bu şekilde farklı bir cevap alabilirim diye düşünüyorum. Bir gün Papko'daki bütün eserlerin isimleri, sanatçıları, fiyatları ve sanat tarihindeki önemleri ortadan kalksa, geriye sadece eserlerle aynı odada olma deneyimi kalsa, hangi üç eseri yine kalabalığın içinden seçerdiniz?
0: Yine dediğim gibi çok zor bir soru bu. Bunun içinden çıkamazdım herhalde. Yani yok öyle bir tercih.
1: Ayıramam.
0: Ayıramam yani. Yani ama şöyle söyleyeyim. Yani mutlaka bir Mübin Orhan olurdu. Bir Selim Turan olurdu. Bir Hakkanlı olurdu. Hakkanlı'ya kitap yaptım ben. İlk kitabımızdır Necmi Sönmez'de. Yani üç isim söylememiş olayım ama yani böyle ilk aklıma gelen ve koleksiyonda çok yoğunluğu olan benim için çok önemli olan üç sanatçı diyeyim.
1: Evet, güzel, güzel üçlü. Öyleyse şimdi hemen kameraları açıyorum
0: Evet.
1: ve son soruya geçiyorum. Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsunuz?
0: Derinliği olmayan ama aktif, dinamik ama derinlik, son derece derinlik ihtiyacı olan bir ortam görüyorum.
1: Altı dolu olmayan ama devamlı bir şeyler yapılan bir ortam mı?
0: Evet, yani zaman zaman çeşitli zamanlarda aktif olan, yani tam şimdi Eylül ayında çok
1: Aynen.
0: aktif olacak ama ondan sonra bir süre sonra unutulan.
1: Aynen. Mesela yaz dönemleri ya, yani yazdan
0: Tamam,
1: çıktık.
0: yazın bu dünyada böyle, bunu anlayabiliyorum ama yani bence çok daha aktif olabilir. Yani burada da galerilere, sanatçılara, sanat ortamının bütün oyuncularına görev düşüyor. Bakın, biz bir şekilde bu göreve bir yerinden en azından Eylül ayında bir sergi projesinde olarak destek oluyoruz. İki sergi projesinde hatta
1: Evet, hem de altı dolu.
0: ben.
1: Derin,
0: Yani
1: derin bir sergi.
0: ona sanat severler karar versin. Bence derin beğenecekler.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Umuyorum herkes serginize de gelir ve birazcık feyz alır diye söyleyip kapatıyorum.
0: Peki, ben teşekkür ederim davetin için.
1: Rica
0: Açık Radyo'da teşekkürler sanata ve sanatçılara, sanat ortamına verdiği destek için.
1: Çok teşekkürler. Dinleyin, dinletin. Görüşmek üzere.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürel. Açık Dergi. Can't buy-

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Yeni Şeyler Rejimi.
2: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'yu dinliyorsunuz. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı ve bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Apaçık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir. info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Bağımsızlar ekibinden Ekmel Ertan. Bu akşamki bölümü hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğumuz Garaj. Coşkun Demirok ile Garaj'ı konuşacağız. Garaj Ankara'da kurulu. Aslında bir artist stüdyosu olarak, sanatçı stüdyosu olarak başlayan ama dönüşen bir mekan. Hoş geldiniz Coşkun Bey.
1: Merhaba Ekmel Bey. Çok teşekkürler davetiniz için, ilginiz için.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben hemen isterseniz konuya gireyim. Özel nedenlerden dolayı giderek sık sık gelmeye ve uzunca kalmaya başladım Ankara'da. Bir çalışma mekanı bulma durumu ortaya çıkmıştı.
0: Bunu
1: Yani
0: söylerken Düsseldorf'ta yaşadığınızı da söylemek lazım.
1: Ha doğru. Belki aslında yanlış bir yerden girdim. Ben aslında Ankara doğumluyum. 1971 yılında Düsseldorf'a yerleştim. Orada mimarlık öğrenimi gördüm. Çok uzun zaman mimarlık yaptım. Daha sonra DGM Architect'in ofisini kurduk. Sayısız projeler gerçekleştirdik. 2017'de daha genç bir takıma devrettik ortaklığımızı. Fakat yani benim de tabii Ankaralı olarak ta Ankaralardan ben 1971 yılında çok genç bir yaşta alıp başımı Düsseldorf'a gittiğimi belirttim ama daha öncesi o zamana kadar da sanata merakım nedeniyle işte sergilere katılırdım, yağlı boyalara başlamıştım vesaire vesaire. Böyle de bir başlangıcı vardı bunun. Düsseldorf'a vardığımda da iki olanak vardı önünde. Sanat mı okuyacaksın, mimarlık mı okuyacaksın? Tabii en mantıklısı diye düşündük. O zamanlar çünkü hayatta kalmak her şeyden önce söz konusuydu.
0: Meslek sahibi olmak. Şimdi
1: Mimarlık.
0: sanat meslek sayılmıyor çünkü.
1: Evet, hayır. Yani artık sayılıyor da işte yine de hayat için gerçekten çok çırpınmak sanatçı için. Ama bu tabii sanata olan ilgisizliğim veyahut mimariye karşı, pardon belki bir şöyle söylemek lazım. Mimariye karşı yeteri kadar ilgimin olmadığı anlamına da gelmesin. Çünkü mimariyi kafama zaten sokmuştum. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şehircilik bölümünden yakışıklı abilerimiz vardı bizim Ankara'da. Onlara hayrandım o zamanlar. Ben de kafama sokmuştum işte şehircilik okuyacaksın veyahut en şeyinden mimari okuyacaksın diye. Bu giderek şekillenmişti aslında. Bir de böyle bir geçmişi var olayın. Ondan sonra. Fakat neyse yani Düsseldorf'ta işte o iki seçenekten mimariyi seçtim ve çok çok da tatmin oldum. Tekrar
0: Sonra
1: o zaman
0: Ankara'ya geldiniz.
1: yok. Hala ben Düsseldorf'ta yaşamaktayım. Fakat garajın özel durumu nedeniyle yani daha doğrusu annemin burada yaşaması nedeniyle birkaç sene öncesine kadar Ankara'ya gelip daha uzun kalmaya başlamıştım. Annemin de son zamanlarıydı. Oldukça ileri bir yaşa ulaştı. Ve burada kalırken böyle bir ihtiyaç doğdu, bir atölye tutma ihtiyacı gereksinimi doğdu ve onu gerçekleştirdim. Garaj çok yani çok da fazla bağlanmak istemedim çünkü Düsseldorf'ta gerçekten bir yerleşmiş yaşamım var. Bu yaşamda tabii bütün hepsiyle birlikte sürüyor aynı zamanda. Ankara'ya geldiğim zaman, annemi de sık sık ziyaret ettiğim zamanlar, yani Ankara'ya olan bağlılığım da çok barizdi. Yani bunu hep hissediyordum. Çok yabancı hissetmiyordum kendimi. Hani çok çok ruhen kopmuş değildim. Evet, mentaliteler değişti bu 55 yıl boyunca. Mentaliten belki biraz daha tabiri caizse Almanlaştı. Ama gene de kendimi çok bağlı hissediyorum tabii bu ülkenin kültürlerine. ve konularıyla da her zaman ilgiliydim. Pardon.
0: Yok, biz şimdi sizle daha önce de konuşmuştuk bu ön konuşmada diyelim. Biz yani bağımsızlar olarak biliyorsunuz sanatçı, bireysel sanatçı atölyeleriyle, sanatçı yani işlikleriyle, mekanlarıyla ilgilenmiyoruz. Aslında onları inisiyatif olarak kabul etmiyoruz çünkü o meslek evet. alanı. Ama bir şekilde kamusallaşmaya başladığı zaman, yani bir sosyal bir inisiyatif almaya başladığı zaman İş dönüşmeye Aynen. başlıyor. Şimdi evet. sizinki garaj da öyle olduğu için aslında bağımsızların konusu oldu ve bağımsızlara girdiniz. Dolayısıyla bu kişisel atölyeden nasıl dönüşüp bugünkü haliyle bu garaja geldi ve bugünkü hali ne? Garaj ne yapıyor?
1: Evet, şöyle düşünün, garaj müstakil bir garaj, yani çok nadir bulunan bir durum aslında bizim şehirleşme şeyi içinde, yapısı içinde. Çoğunlukla bunlar ya apartman arkalarında oluyor yahut dükkanların yanı başında vesaire olabiliyor apartman altlarında. Fakat burada nasıl olmuşsa öyle bir üçgen geriye kalmış ki iki yapı arasında burada bir garaj oluşturulmuş ve bu depo olarak kiralanıyordu. Zamanında 2021'den bahsediyorum, 2020'nin sonundan bahsediyorum ve ben burayı görünce aşık oldum diyelim. Çünkü çok garip bir durum vardı, benim de böyle garip şeyler çok ilgimi çekiyor. Köşeden araba girebiliyordu, direkt kapısı önden değildi, köşeden girmek durumu vardı. Yani kendine özgü bir hali vardı. Demir kapılardı bunlar vesaire vesaire. Ondan sonra burada ben çalışmaya başladım önce. Bir takım işte heykelcikler yapmaya başladım, resimlerimi yapmaya başladım vesaire derken bir baktınız çocuklar geliyor, komşular bir şey getiriyor. Elektrik olmadığı zaman diğer komşum kablo uzatıyor, elektrik veriyor. Yine bir sanatla uğraşan bir arkadaşın önerisi üzerine burada bir sergi gerçekleştirdik. 14 sanatçı ufacık 4 metreye 6 metrelik bir alanda bir sergi gerçekleştirdi. Ve aslında çok ilgi çekti. Fakat benim niyetim ne galericilik yapmaktı ne sanatı pazarlamak ne de başka bir şey. Ben sadece sanat yapmak istiyorum, istiyordum ve istiyorum. Ve bunu da yaparken tabii komünikasyon, iletişim, diğer arkadaşlarla, özellikle de genç arkadaşlarla, çünkü onlar hep yeniyi arayan insanlar olduğu için onlarla daha çok bir iletişim kuruldu. Sonradan dedik ki tamam, burada bu şekilde bir şeyler yapılabilir ortak. Fakat bu sergi olmasın. Çünkü sergi hemen hemen her mekanda yapılabilir. Fakat buranın kendi özgün konumu nedeniyle burada bunu başka bir şeye dönüştüreyim. Her seferinde farklı arkadaşları çağırarak mekanla bütünleşen enstalasyonlar oluşmaya başladı bu. Yani ben bunu üzerine basarak söylüyorum. Hakikaten yapılan işlerin yan yana asılması veya dizilmesiyle oluşan sergi havalı ortam veya atmosfer değildi bu. Her şey düşünülüyordu. Mekanın oranı, büyüklüğü, derinliği hesaba katılarak işler ona göre yerleştiriliyordu. Ve birbirleri arasında da bir iletişim kuruluyordu. Böylelikle garajın konsepti ortaya çıkmış oldu. Yani garaj, enstalasyon alanı.
0: Bir anlamda şey, mekana özgü işlerin yapıldığı, enstalasyonların yapıldığı bir yer haline gelmiş. O ilişki çok dolayısıyla da bir şekilde kürete ediliyor da demek. Yani işler birbiriyle ilişkilenerek oluşturuluyor falan. Aynen. Dolayısıyla böyle bir mekan. Ama özellikle enstalasyon üzerinde duruyorsunuz. Yani resim iki boyutlu işlerden işlerin, ziyade anladığım kadarıyla.
1: Haklısınız. İşlerin bir enstalasyona dönüşmesine çaba gösteriyorum. Yani ister istemez ben burada işler daha üstlenmiş oldum. Yani kürasyonu da tabii ki üstlendiğim gibi tabii önce bir taslak çizilmesi gerekiyor, hazırlanıyor, üç boyutlu bir çizim gerekiyor, arkadaşlarla iletişim halinde onların önerdikleri işler yerleştiriliyor, ondan sonra yerinde, zamanı geldiği zaman yerinde de bunlar tekrar bir gözden geçirilip değişikliklere gidilebiliyor. Fakat
0: peki,
1: yani
0: bu işlerin yapım süreci, yani yaratım süreci beraber mi oluyor, yoksa işleri davet mi ediyorsunuz?
1: Farklı durumlar oluşabiliyor. Ya bildiğim sanatçılar, tanıdığım sanatçıların belli işlerle katılmalarını öneriyorum. Hatta mesela bu son şu anda yaptığımız etkinlikte bir arkadaşın önce düşündüğümüz işlerini değil, yeni geliştirdiği işleri son anda almaya karar verdik ve öyle onları yerleştirdik. Fakat şu anda artık garaj mekanının kontratı bitti ve aynı şekilde çok yaratıcı kültürel aktiviteler yapan Ankara Unite'da bize bir mekan, garajı andıran, garajın atmosferini taşıyan bir mekan sağ olsunlar önerildi ve biz onu kullanmaya başladık şu anda.
0: Güzel. Yani şu anda anladığım kadarıyla garaj fiziksel mekan olarak yok ama konsept devam ediyor. Garaj artık mekanı olmayan bir inisiyatif olarak devam ediyor yaşamaya.
1: Edebilir. Fakat şu anda öyle görünüyor ki önümüzdeki etkinlikler Unite'ın mekanında gerçekleşecek. Unite'ın bize sunduğu bir mekanda gerçekleşecek.
0: Unite olarak mı gerçekleştirecek, garajın etkinlikleri olarak mı?
1: Garajın etkinlikleri olarak.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilk başta siz birinci tekil şahısla konuşuyordunuz. Sonra giderek o biz oldu. Şimdi en son söylediğiniz şeyde serginin yapımında yaptık, ettik diyorsunuz. Burada bir dönüşüm mü var, yoksa bu bir nezaket mi gösteriyorsunuz?
1: Galiba yani öyle, çünkü çok belirleyiciyim. Yani burada aslında her şeyi hemen hemen ben yapmaktayım. Yani tasarım, konsept, yerleştirme. Tabii hep bunlar arkadaşlarla birlikte oluyor sonuçta. Ama yani belirleyici olan benim burada. Yani benim kafamdaki bir düşü gerçekleştirmiş oluyorum burada. Ortak çalışma düşünü ve iyi sanat yapma düşünü. Etkinliklerin arkasından bir kitapçık çıkartıyorum. Bunlar seri numarasıyla şey yapılıyor, diziliyor ve ciltleniyor veya bir araya getiriyor. Web site yapılıyor, bunu da ben şey yapıyorum falan. Aslında burada bir Don Kişotluk durumu var. Fakat tabii şunu da üstüne basmak istiyorum. Yani bazen ikili, bazen üçlü, bazen dörtlü bir grup halinde sonuçta hazırlanan konsept üzerinde çalışıyoruz. Yani yerinde çalışıyoruz arkadaşlar geldikten sonra. Onun için çoğula da kaçıyor dilim.
0: Biz de bu bağımsızlar üzerine konuştuğumuz zaman hep bu ilişkiler gündeme gelir ve biz hani bağımsızlık ya da bağımsız yapılar içerisinde hiyerarşi içermeyen ilişkileri öne çıkarmak isteriz. Ki bağımsızların aslında yapısal olarak böyle olabilmeye çalışıyor çoğu zaman. Ama dediğiniz gibi her zaman bir kurucu, bir önü çeken, başı çeken ya da o sponsorlarla ilişkileri yürüten birisi oluyor ve bu dolayısıyla bu dengeyi bozuyor aslında. Yani öyle bir düzlemsel bir hiyerarşi her zaman kurulamıyor. Bu da bir problem olarak, kimi yapılarda problem, kimi yapılarda doğası gereği öyle. Ama bir yandan da şimdi siz bu işten sıkılıp bıraktığınızda garajda bitecek demektir bu. Oysa bu işin hani paylaşılıp daha komünal bir hale gelmesi aslında bu konseptin devam etmesi anlamına gelmiyor mu?
1: Yani ben tabii bunu yaparken, yani onun için zaten konuşuyoruz ve konuşmaya da meraklıyım. Konsepti ben sunuyorum bir yerde diğer taraftan. Yani bu evet belki bir işin başından sonuna kadar taşınması için belli bir hiyerarşi gerekli, ama bu nasıl söyleyeyim, ne pazarın, sanat pazarının hiyerarşisi ne de akademik bir hiyerarşi. Bu bir arkadaşlığın içinde diyelim ki yönetim yönetici seçilme durumu gibi belki algılanabilir. Yani veya küratörün hiyerarşisi diyelim. En fazla şey bu, gidebileceği nokta bu. Ben burada bir konsept sunuyorum. Ben burada bir çalışma konsepti sunuyorum ve buradaki kıstasları koyuyorum. Diyorum ki çok kalitesi yüksek sonuçlar almamız lazım. Ürünlerin veya işte sanat ürünlerinin bir yerlerde görünür hale gelmesi lazım. Yerleştirmenin profesyonel yapılması lazım. Sorumluluk taşınması lazım. Tesadüfe bırakılmaması lazım. Ben gelmeden Almanya'dan buraya çalışmaya başlıyoruz ve her şey takip etmek durumundayım. Oluyor mu? Ne gerçekleşebilir? Ne gerçekçi? Herkes hazırlanabiliyor mu? Vesaire vesaire. Her bir iş üzerinde konuşuyoruz. Bu işin nasıl yerleştirilebileceği hakkında konuşuyoruz. Yapılan şu, sonunda hemfikir olduktan sonra Ankara'da buluşuyoruz ve mekana girdiğimizde o baştan saptanmış konsept çerçevesi içinde belli bir nasıl söyleyeyim, değişkenlik her zaman söz konusu. Burada tabii karşılıklı oluyor. Arkadaşlar diyor ki belki gel bunu böyle yapalım, bu daha inandırıcı. O zaman ona dönüyoruz. Yani ben de açığım buna. Şey değil, tek taraflı bir hiyerarşi olarak da görmemek lazım. Hiyerarşi varsa bu hiyerarşi bana, kendime karşı da aynı zamanda geçerli bir hiyerarşi. Çünkü ben de sanatçı olarak her zaman varım. Yani ben arkadaşlarımı benimle, ben sanatçı Coşkun Demirok'la çalışmaya davet ediyorum. Şimdi pardon, hemen şunu ekleyeyim. Ben bunun hala konsept, iyi bir konsept, kalıcı bir konsept olduğunu düşünüyorum. Başıma bir şey gelir biterse bu olay, en azından bir örnek sunmuş olacağım ve oluyorum şu anda, örnek sunuyorum. Bunu başkaları da yapabilir. Ama bunun içinde belli bir yetkinlik duygusunun...
0: Peki bu örneği nasıl tarif ediyorsunuz? Burada örnek olan şey yani, tam olarak ne?
1: Akademik ve sanat pazarı klişelerinin dışında sanatın daha gerçek, samimi, dürüst olabileceğini gösteriyorum.
0: Ve bu, evet, bu da işte bizim bağımsızlarda tarif ettiğimiz aralık oluyor aslında.
1: Bunun pratiğini yapıyorum.
0: Temel olarak aslında enstalasyon sergilerden oluşan sergiler yapıyorsunuz. Bir de bunların bukletlerini yapıyorsunuz. Peki birkaç şey arka arkaya soracağım. Sırayla sorayım sonra. Biz katılan sanatçılar kimler? İzleyiciniz kim? Üçüncüsü de bu sergilerin dışında atölyeler, başka çalışmalar, başka kamusal şeyler var mı programınızda? İsterseniz sanatçılar kim? Onlar nasıl katılıyor ya da kimlerden oluşuyor?
1: Sanatçıları kendim araştırıyorum. Sosyal medyada araştırıyorum. Veya kulaktan kulağa konuşarak araştırıyorum. O da şöyle, tabii bu zevk meselesinin dışında biraz da böyle benim kafamdaki sanat kavramına, çağdaş sanat kavramına uyumluluğunu göz önünde bulundurarak araştırıyorum ve sonradan teker teker arkadaşlarla konuşuyoruz. İsterler mi katılmak? Benimle çalışmak isterler mi? Önerdiğim çalışma stiliyle çalışmak isterler mi? Ondan sonra zaten diğer adımlar.
0: Peki bu tarif ettiğiniz çağdaş sanat anlayışını açabilir misiniz?
1: Bu çok zor bir terim, biliyorum. Herkes, her sanatçı tabii ki, ama şunu düşünüyorum. Klasik, alışa gelmiş, yalnız resim yapma, resmetme veya tasvir etme olayının dışında klasik geleneksel malzemelerin kullanımı dışında en azından onların yeni bir şekilde kullanımını sağlayarak ve zamanımızın ruhunu, o ne ise aksettirdiğini düşündüğüm insanlar, sanatçılar benim için rol oynuyor. Yani beni etkiliyor diyelim, rol oynuyor değil, beni etkileyen insanlar onlar. Bir de bir kıstas daha sürebilirim. Benim de bunu da tarif etmemde çok zor olacak ama sanattaki yapmacıklıktan, samimiyetsizlikten de uzak kalmaya çalışıyorum. Yani sanatta, çağdaş sanat dediğim şeyde bir de samimiyet, kendine karşı, sanatçının kendine karşı dürüstlüğünü arıyorum. Kendini verebiliyor mu? Yani kendi olabiliyor mu yaptığı şeyle? Bu duygu bende oluşuyorsa zaten o kişiye başvuruyorum.
0: Peki bir de mimarlık arka planını düşününce formun önde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir serginizi görmedim ama bu söylediklerinizden form ve onun işçiliği, yapımı sanki işin önünde duruyor ya da işi temsil eden şey oradan ateş alıyor. Doğru mu? Değil mi?
1: Formla neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Fakat şöyle, yani mimari ölçüyü koyarsak önümüze, bunu tarif ederken mekanla olan iletişim şeklinde tarif etmeyi yeğlerim. Yani mekanla iletişim halinde hem yerleştirmeler oluyor hem de o önerilen yapıtların burada ne gibi bir efekte, ne gibi bir etkiye sahip olacaklarını, nasıl bir atmosfer yaratabileceklerini kestirmek oluyor. Bu da bir mimarlık işi. Bu çok önemli bir mimarlık işi olduğunu düşünüyorum. Yani form derken form, evet haklısınız. Belki de burada formal bir estetik anlayışı da var. Evet. Yani ama gene de evet, mimari tutumun şekillendirdiği bir form var. Evet. Bu da yerleşimde belli ediyor kendini. Şeyde değil. Yerleştirmede
0: tek
1: belli.
0: Tek tek işlerde değil. Bütünde
1: görüyorsunuz.
0: Evet. Anladım. Peki izleyiciniz kim? Garajdayken kimdi? Şimdi Unite'a geçtiğiniz zaman kim oldu? Nasıl değişti?
1: Pek değiştiğini sanmıyorum. Çok genç bir kitle geliyor. Çok ilgili bir kitle geliyor. Ama beklentili de bir kitle geliyor. Tabii garajın da sınırları, aslında insan çok daha fazla genç sanatçıyla çalışmak ister. Özellikle sanat ilgili kesimler geliyor. Fakat o da değişiyor şu anda tabii yeni mekan nedeniyle. Gelen kitle şimdi diyelim ki 2'ye veya 3'e katlandı.
0: Yani United'ın kitlesiyle beraber büyüdü.
1: Evet.
0: Peki bağımsızların temel meselelerinden bir tanesi de finans meselesidir. Hani bağımsızlık kolay bir iş değil. En zor tarafı da aslında o yapıyı sürdürecek kaynakları üretebilmek, bulabilmek. Garajda bu nasıl oluyor ve davet ettiğiniz sanatçılarla kurduğunuz ilişki bu anlamda nasıl?
1: Hakikaten özveriyle oluyor. Yani ben gerektiği yerde kendim karşılamaya çalışıyorum harcamaları. Bunlar çok cüzi harcamalar yalnız. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Çok cüzi harcamalar yapıyoruz. Bir de sanatçılar da tabii özveride bulunuyor. Yani bir sanatçının işte ne bileyim İstanbul'dan gelip buraya varması tabii belli veya nerede kalacağını falan hepsini çözmemiz gerekiyor. Sağ olsunlar kendileri yer buluyorlar veyahut bulamadıkları zaman ben kendi buradaki nacizane apartman dairesinde yatırıyorum. Sponsorluk meselesine çok fazla girmek istemedim. Çünkü hiçbir zaman istemedim. Çünkü biliyorsunuz belli bağımlılıklar oluşuyor. Hı-hı. Ve ben bu her türlü bağımlılıklar karşıyım. Yalnız Goethe Enstitüsü Almanya'dan gelen iki sanatçı için ayrı zamanlarda bu sponsorluğu yaptı. Onun karşılığında sanatçılar da Goethe Enstitüsü'nde ya bir söyleşi yaptılar yahut ek olarak, garajdaki etkinliğe ek olarak. Fakat bu da bitti çünkü biliyorsunuz hem Goethe Enstitüsü biraz harcamalarını kısıtlamak durumunda veyahut Institut Français de aynı şekilde yanılmıyorsam.
0: Evet.
1: Yani zaten burada bunlar yabancı ülkelerin enstitüleri. Hani Türkiye'den nasıl bir destek gelebilir onu da biliyorsunuz. Yani sınırı çok sınırlı bir şey var. Bu bürokratik şeylere hiç girmeyi düşünmedim. Tamamen bağımsız çalışmaya, tek başına bu işi yürütmeye çalışıyorum. Yani şimdiye kadar bunu bu şekilde başarabildim. Şimdi bugün saydım da yani 18 etkinlik yapmışım 3 yılda.
0: Garajın web adresini söyleyeyim isterseniz. İngilizce yazımıyla garaj, yani garage tire c01.com. Peki, toparlamadan önce söylemek istediğiniz bir şey varsa 1 dakikadan kısa zamanımız var. Buyurun.
1: Bizi ilgiyle izlemenizi çok rica ediyorum.
0: Peki, çok teşekkürler.
1: Yani beni belki de bilmiyorum. Beni yok
0: Evet,
1: sanırım.
0: ama güzel bir bağımsız yapılanması hakkında konuştuk aslında. Bir yapı üzerine daha çok konuştuk. Çok teşekkürler. Bu akşam Coşkun Demirok'la Ankara'da kurulu garajı konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Ankara'ya Garaj ekibine mikrofon uzattık. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olanadık. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
1: Sanki birdenbire İsrail'in Filistinlilere karşı davranmaya başladığı ya da ABD'nin Trump yönetimi altında aniden emperyalist bir yapıya büründüğü bir dünyada uyanmış değiliz. Avrupa birdenbire sömürgeci bir zihniyete sahip olduğunu keşfetti. Bence hala geçmişin mirasıyla uğraşıyoruz. Bugün net bir şekilde farkında olduğumuz o geçmişte. Hüsnü Kabul programından Vasim Ahmet Sıddıki'nin konuğu olan Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları özel raportörü Francesca Albanese, Gazze soykırımına yönelik batılı devletlerin tutumunu tarihsel bir miras olarak değerlendiriyor. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Süda Tekin'e teşekkür ederiz.
2: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
3: Reklamlar.
4: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da. Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
5: Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
3: Reklamlar bitti.
14: Kainatın tüm seslerini
3: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kemal Ülker ve Sabine Ülker'e teşekkür ederiz.
15: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. 100. yaşları anısına John Coltrane ve Miles Davis'in eserlerinin üzerlerine yazılan sözlerle farklı müzisyenlerce seslendirilmiş yorumları var bu akşam Koyu Mavi'de. Miles Davis'in 100. yaş günü olan 23 Mayıs'tan bir gün önce John Coltrane ile birlikte yer aldıkları Kind of Blue albümünü dinlemiştik Koyu Mavi'de. Bu akşam da John Coltrane'in 100. yaş günü olan 23 Eylül'den 5 gün önce John Coltrane'in ve sonra da Miles Davis'in sözsüz eserlerinin farklı müzisyenlerce seslendirilmiş sözlü yorumlarına yer vereceğiz. İlk olarak John Coltrane'in 1960 albümü Giant Steps'ten aynı isimli parçanın Kim Nazaryan ve Peter Eldridge'in yazdığı sözlerle New York Voices grubunun 1991'de çıkan Hearts of Fire albümündeki yorumunu dinliyoruz. Hızla değişen saksafon ezgileri hayatın engellerini aşmaya dair moral verici bir metafora dönüşüyor. Ardından aynı eserin Fransız caz şarkıcısı Camille Bertot tarafından neredeyse her notaya bir hece denk gelecek şekilde kendisi tarafından yazılmış Fransızca sözlerle La U Tuva adıyla 2018'de çıkan Pas de Géant albümünden dinliyoruz. Dünyanın istediği kişi olmak için var olmadığını fark ettiğinde dev bir adım attın diye başlıyor ve fasılasız devam ediyor Camille Bertot'un sözleri.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de John Coltrane'in 100. yaşı anısına eserlerinin üzerine yazılan sözlerle seslendirilmiş yorumlarına kulak veriyoruz. John Coltrane'in 1960'ta çıkan Giant Steps albümünden ilk eşi için yazdığı Naima'yı önce Mark Murphy'nin yazdığı sözlerle 1975 albümünden dinliyoruz. Naima, zamansız bir kadın için zamansız bir isim, tıpkı toprak anaya saygı duruşu gibi diye sonlanıyor şarkının sözleri ve ardından John Malone'un aşk şarkısı olarak yazdığı sözlerle Alan Barnes Quintet'ten Sonny Wilkinson'ın sesinden 2023 yılı canlı kaydından dinliyoruz Naima'yı.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de John Coltrane'in 100. yaşı anısını tanınmış parçalarının üzerine söz yazılarak seslendirilmiş yorumlarına yer verdik. Programın ikinci bölümünde ise Miles Davis'in 100. yaşı anısını eserlerinin üzerine yazılan sözlerle yapılmış farklı yorumlarını dinleyeceğiz. Cannonball Adderley'nin 1958'de çıkan Portrait of Cannonball albümünde Bill Evans yorumuyla tanınan Miles Davis bestesi Nardis ile başlıyoruz. Atina doğumlu, New York'ta yaşayan, kanun çalan, besteci ve şarkıcı Maria de la Porta'dan Elizabeth Charles'ın yazdığı sözlerle Nardis yorumunu dinliyoruz. Nardis'i umudun tükendiği yerde yolu aydınlatan ve yeniden hayat veren bir varlık olarak tasvir ediyor. Ardından Miles Davis'in 1959 albümü Kind of Blue'dan Bill Evans ile birlikte yazdıkları Blue in Green'i Meredith D'Ambrosio'nun yazdığı sözlerle 2011'de çıkan The Lost and Found albümünden Gretchen Parlato'dan Mavi ve Yeşil'in tonlarında bir kıskançlık öyküsü olarak dinliyoruz.

Geçen hafta Cassandra Wilson'ı şarkılarıyla anmıştık Koyu Mavi'de. Miles Davis anısına 1999'da çıkardığı Traveling Miles albümünden de bir parçaya yer vermiştik. Programın son bölümünde bu albümden Cassandra Wilson'ın yazdığı sözlerle 3 Miles Davis bestesi daha dinleyeceğiz. İlki biraz önce Gretchen Parlato yorumuyla dinlediğimiz Blue in Green'in Sky and Sea adıyla Cassandra Wilson yorumu. Gökyüzü ile deniz arasında savrularak liman ışıklarını bulana dek yelken açacağız diye yorumlamış Cassandra Wilson Blue in Green'i. İkincisi de 1986'da çıkan Miles Davis albümü Tutu'dan, Marcus Miller bestesi Tutu'nun Resurrection Blues adıyla Cassandra Wilson yorumu. Serin ve berrak gece, gün ağarmadan önceki dinginlik, hüzünlü ezgiler süzülürken.

Cassandra Wilson'ın Miles Davis anısına 1999'da çıkardığı Traveling Miles albümünden son olarak Miles Davis'in 1970 Bitches Brew albümünden Miles Runs the Voodoo Down'ın Cassandra Wilson'ın yazdığı sözlerle Voodoo Reprise olarak Angelique Kidjo ile birlikte Cassandra Wilson'dan dinliyoruz. 100. yaşları anısına John Coltrane ve Miles Davis'in eserlerinin üzerine yazılan sözlerle farklı müzisyenlerce seslendirilmiş yorumları vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Haftaya buluşmak üzere, hepinize iyi akşamlar.

0: kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
2: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
3: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte Orhan Ambarçı, Johan Berting, Andreas Verlin ve Christer Botten'den oluşan dörtlünün Serpentine başlıklı albümünden örnekler dinleyeceğiz. İlk saydığım üç ismi belki daha önce çaldığım Ghosted adlı gruptan hatırlıyor olabilirsiniz. Bu sefer Ghosted'ın yanında bir dördüncü isim Christer Botten yer alıyor. Botten grup için yabancı bir isim değil, zira Ghosted'ın aynı adlı ilk albümünde açılış parçası Ayda Donso Angoni adlı bir Batı Afrika enstrümanı çalmıştı. Yani Serpentine albümü Botten'in Ghosted üçlüsüyle ilk karşılaşması değil, yıllar önce başlamış bir müzikal ilişkinin bu kez bir dörtlüye dönüşmesi. Ghosted'ın geçmişi 2018'e dayanıyor. 2018'de Stockholm'daki Studio Rymden'de doğmuştu bu grup. İlk albümlerini ise 2022'de yayınlamışlardı. Daha sonra 2024'te Ghosted 2 ve 2025'te Ghosted 3 albümleri geldi. Bu albümlerden de sizlere örnekler dinletmiştim o yıllarda. Üçlünün müziğinde merkezde ritim var ama geleneksel anlamda bir ritim değil bu. Tekrarlar, farklılık ve groove içeren bir yapı var Ghosted'ın müziğinde. Ve burada da artık 4 kişiye çıkan grup sırayla yeteneklerini göstermiyor. Tam tersine kendi kimliklerini geri çekip ortak bir grup dili ortaya çıkarıyorlar. Albümden ilk olarak açılış parçası olan Serpentine'ı dinledik. İkinci sırada 15 dakikayı aşan albümün en uzun ve en güçlü parçalarından bir tanesi var, Antigorite.

Aşağı Mahalle'de bu akşam sizlerle birlikte bir dörtlü dinliyoruz. Christer Boten, Orhan Ambarçı, Johan Bertling ve Andreas Werlin'den oluşuyor bu dörtlü ve dinlediğimiz albümün adı da Serpentine. Bu albümden az önce Antigorite adlı parçayı dinledik. Grupta bas klarnet ve Donso Engoni adlı Batı Afrika çalgısında Christer Boten'i duyuyoruz. Dörtlünün en yaşlı ve müzikal geçmişi en geniş üyesi Christer Boten, 1941 doğumlu İsveçli bir multi-enstrümantalist. 70'lerde Don Cherry ile çalıştı. Spjansvalet ve Archimedes Patkar gibi İsveç topluluklarında yer aldı. Bengt Berger'in Bitter Funeral Beer bandinde çaldı ve Don Cherry ile birlikte ECM için kaydedilen Bitter Funeral Beer Band albümünde de yer aldı. Afrika müziğiyle sıkı ilgisi olan bir isim Christer Boten. Gitarda gitarı gitar olmaktan çıkaran ve bu dörtlünün belki de en belirgin ses mimarı olan Orhan Ambarçı yer alıyor. Avustralyalı gitarist ve besteci kendisi ve uzun yıllardır gitarı geleneksel anlamıyla kullanmaktan çok enstrümanın ürettiği sesi başka bir şeye dönüştürmekle ilgileniyor. Solo çalışmalarında ve farklı birlikteliklerinde gitarı drone elektronik, minimalizm, metal, doğaçlama ve deneysel müziğin sınırlarında dolaştıran bir isim Orhan Ambarçı. Kontrbasta Johan Bertling'i görüyoruz. İsveçli kontrbasçı, elektrik basçı ve besteci Bertling, caz, doğaçlama, rock ve deneysel müzik arasında çalışan geniş bir kariyer yolculuğuna sahip, İsveç'in önemli bağımsız plak şirketlerinden Hepnan'ın da kurucusu. Davullarda ise Andreas Werlin yer alıyor. İsveçli davulcu yine Wild Birds, Peace and Drums, Fire gibi gruplarla yaptığı çalışmaları yanı sıra çok farklı doğaçlama ve deneysel müzisyenlerle de çalıştı. Grubun basçısı Johan Bertling ile birlikte Fire grubunda da yıllardır birlikte çalan bir isim Andreas Werlin. Albümden sırada Lizardite adlı parça var. Bu parçada Johan Bertling'i duymuyoruz. Boten, Donso Engoni'ye geçiyor. Boten'in 70'lerde Mali'de başlayan müzikal yolculuğu, 2026'da Ambarçı'nın deneysel gitarı ve Verlin'in davullarıyla aynı groove'un içine giriyor.

Aşağı Mahallede bu akşam sizlerle birlikte bas klarnet ve Engoni'de Christer Boten, gitarda Oren Ambarchi, kontrbasta Johan Bertling ve davullarda da Andreas Werlin'den oluşan dörtlünün Serpentine başlıklı ilk albümünden örnekler dinliyoruz. Ghosted adlı grubun 4 kişilik bir versiyonu olarak düşünebiliriz bu grubu. Eğer böyle düşünürsek grubun 4. albümü de diyebiliriz Serpentine albümü için. Albümden az önce Lizard Eyed adlı çalışmayı dinledik. Son olarak albümün kapanış parçasına geçiyoruz. Chrysotile adlı bu parça albümün en serbest ve en karanlık bölümü. Başlangıçta ağır, neredeyse cenaze müziği gibi bir atmosfer var. Ardından da ritimler ve groove ortaya çıkıyor.

0: Aşağı Mahalle'de bu akşam sizlerle birlikte bir tarafta Orhan Bartçe'nin gitarı, Johann Bertling'in bası ve Andreas Wehrlin'in davullarıyla kurulmuş Ghosted grubunun çağdaş minimalizmi, diğer yandan da Don Cherry, Mali, Donso Engoni, Gnawa, İsveç cazı ve doğaçlama geleneğinden gelen Christer Botten'den oluşan dörtlünün ne tam olarak caz, ne dünya müziği, ne minimalizm, ne kozmik müzik, ne de deneysel rock olarak nitelendirilebilecek kendine özgü müziğinden örnekler dinledik. Serpentine albümünün kapanış parçasıydı az önce dinlediğimiz ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
3: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula, Demert Emcan.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mertem Can. Dire Straits'le başladık. Telegraph Road 14,5 dakikalık bir epik hikaye. Amerika'nın yollarından çıkan bir aslında İngiliz'in ağzından bir Amerikan hikayesi gerçekten de. Ve hani Dire Straits'in artık iyice kendini kanıtladığı, göstermeye başladığı yıllar 1982 tarihli Love Over Gold albümü elbette. Sadece 5 şarkı barındırıyor. Sebebi de belli. Hani şarkılar zaten 10-15 dakika aralığında olduğu için. Hani böyle şey az şarkılı ama dolu dolu bir albüm. Öyle değil mi?
0: Evet. Ya evet öyle. Yani bu biraz ben kendimi de içine katarak söylüyorum. Dire Straits sevenler tarafından da sanki böyle değeri sonradan anlaşılan bir albüm olduğunu düşünüyorum ben. Yani ben ne yalan söyleyeyim biraz böyle şarkıların belki uzunluğu, belki işte gene alışılagelmiş Dire Straits şarkı yapısı vesaire gibi nedenlerden dolayı bu albümü sonra sevdim ve çok sevdim bu sefer de. Yani çok özel bir yeri var Dire Straits şeyinde, diskografisinde. Adeta hem yani müzik dünyasına, işte o zamanki popüler dünyaya hem kendi aslında çizgisine bir meydan okuma gibi. Ve çok yoğun, ondan sonra çok iddialı ama gayet de şey hoş dinlenebilen müthiş bir albüm. Bu şarkı da zaten albümün nasıl bir şey olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bir hikaye anlatıcılığı ve yani yeni bir öneri o dönem için Dire Straits fanlarına da müzik severlere de ve bugüne kadar da gelen daha da tabii ki uzun yıllar sevilecek, çok beğenilecek olduğunu zannettiğim bir şarkı. Böyle yani benim için hikayesi böyle geç yani keşfettiğim Dire Straits sever olarak bile biraz böyle geç şey yaptığım, keşfettiğim bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Bir nedeni daha söyleyeyim, çok pardon, hemen sana sözünü vermeden. Bendeki plak çizik.
1: Öyle
0: Evet, biliyorsun yani şey böyle birkaç noktada atlıyor. Ya şey
1: mi?
0: alırken de bir daha da değiştirmedim o dönemde. Şey, az dinlediğimde bir plak bir yandan oldu.
1: Öyle
0: Fakat sonra
1: olunca
0: işte
1: doğal
0: başka
1: yani.
0: öyle
1: Doğal.
0: olunca da aslında doğal. Doğal. Nedenlerinden bir tanesi de bu aslında.
1: Dördüncü albümleri ki bence çok ciddi bir anomalidir Love Over Gold. Yani ne öncesi ne de sonrası aslında bu çizgiyi devam ettirmiştir. Mesela bir önceki albüm işte Making Movies çok daha bambaşka, daha böyle rock oryantalli, işte hatta böyle Bruce Springsteen'e falan öykünen bir albümdür ki benim en favori albümümdür Dire Straits albümü.

0: filmin. Ama bundan sonraki yani 100 sene sonra çıkan Brothers in Arms'da bambaşka bir şeydi. O da
1: Aynen.
0: Amerikan pazarına yönelik bir hani şaheser olarak ortaya çıktı. Ve yani en çok satan albümleri oldu. Dolayısıyla kendi içerisinde de çok özel ve yalnız bir yeri var bu albümün bence. Ve ama yine de çok enteresandır, çok güzeldir. Ben de bunun eskiden kaset ve CD versiyonu vardı. Hiç bir şekilde şeyi elime geçmedi. Ben de çok böyle üzerine düşmedim. Hani çünkü ezbere de
1: Anladım.
0: bildiğim bir albüm. Hani bütün şarkılarını biliyorum. Zaten Epitop'u 5 şarkı var. O yüzden de bir türlü hani böyle sıra bulamadığım bir şeydi. Geçenlerde, geçen gün hatta yani birkaç gün önce böyle bir bunalıp hem işten hem ev hallerinden bunalıp kendimi bir sokağa attım. Nehir kenarında bir tane plakçı var. Arada gittiğim oraya gittim. Böyle bir daldım. 7-8 tane yok 10 tane falan plak aldım, albüm aldım.
1: Oho.
0: Evet, böyle bir deşarj oldum. Enerjimi attım. İyi oldu. Onlardan o sırada aldığım plaklardan biri. Dolayısıyla bu hafta da aslında 2-3 gün önce aldığım plaklara yer vereceğiz. Şarkı adedi anlamında kısa bir program olacak. Çünkü şarkıların hepsi bayağı uzun. O yüzden de en fazla 3 albüme yer verebileceğiz gibi görünüyor. Evet, Dire Straits'le başladık. Love Over Gold. Şimdi bu albüme ismini veren şarkı ile devam edelim. Plaklar dönmeye başladı mintte. Dire Straits'ten geliyor Love Over Gold.

0: Love Over Gold, Dire Straits'in Love Over Gold albümünden çaldığımız ikinci parçaydı. Bu şarkı bana çok enteresan gelir. Birkaç sebepten dolayı. Birincisi mesela konser kayıtlarında hiç görmeyiz bu şarkıyı. Yani albüme ismini vermiş olmasına rağmen konserlerde neredeyse hiç çalınmamış bir şarkıdır. En azından ben pek rastlamadım konser kayıtlarında. Tabii burada konser kaydı demişken bir önce biraz evvel çaldığımız Telegraph Road'u da tekrar anmakta fayda var. Alchemy Live albümü galiba 83'te mi 84'te mi ne yayınlanmıştı? Oradaki versiyon olağanüstüdür mesela Telegraph
1: Evet,
0: Road'un.
1: efsane.
0: Aynen. Ama mesela buna pek rastlamamışımdır konser kayıtlarında. Neden olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü çok da güzel bir şarkı. Bir diğer enteresanlığı da, eğer bilmiyorum dikkatini çekti mi? Bir şarkıya çok benziyor bu şarkı, bu parça. Acaba bilebilecek misin? Yok, şey gelmedi galiba.
1: Yok yok.
0: Private Dancer, Tina Turner'ın.
1: Ha,
0: Yapı
1: elbette.
0: aynı.
1: Zaten tamam.
0: Yapı aynı. Ve tabii ki Private Dancer'ın da şarkı yazarı Mark Knopfler. Ve aslında Private Dancer da bu albüm esnasında kaydedilmiş ama albüme alınmamış. Çünkü ezgi ve yapı olarak birbirine çok benziyor gerçekten. Hani Private Dancer'ı da bir kadın vokalinin daha uygun olduğunu düşünüp hani Tina Turner'a vermiş şarkıyı. Dolayısıyla bir enteresanlık da var bence. Yani yapı çok bana şeyi çağrıştırıyor Private Dancer'ı gerçekten de.
1: Böyle. Ben bir de tamam derken şey hikayeyi sen Private Dancer'ı
0: Yok,
1: şey
0: değil mi?
1: yaptın.
0: Bir anda
1: Tabii
0: düştü
1: tabii. Bir
0: jeton
1: anda düştü. Bir de çünkü dediğin gibi bu albüm döneminde yazılmış bir şarkı fakat Mark Knopfler daha sonra albüme koymayı uygun bulmamış. O senin bahsettiğin nedenden dolayı. Yani bir kadının söylemesi, kadın şarkıcının söylemesini daha uygun olacağını düşünmüş. O da Tina Turner'ın kariyerinde başka bir hoşluk,
0: Evet,
1: güzellik ve
0: aynen.
1: sıçrama tahtası niteliği kazandı. Yani.
0: Evet, 84 yılında çıkan Private Dancer albümü Tina Turner'ın da gerçekten tekrar böyle şey başrole tekrar getirdi müzik dünyası içerisinde. Bir enteresan tarafı da mesela bu şarkıda özellikle sonlarda daha net duyuluyor. Vibrafon var. Mesela rock müzikte falan pek kullanılan bir enstrüman değil. Ama çok da güzel bir renk katar bu şarkıyı. O anlamda da bana çok enteresan ve hoş gelir açıkça söylemek gerekirse. Bir de öyle bir tarafı var.
1: Yani
0: Öyle
1: bu albüm
0: benim...
1: müzikal zenginliği şey o yarattığı atmosfer biraz karanlık ondan sonra şey sinematografik yer yer mesela Telegraph Road'un başındaki de o şey hani bir western vari bir
0: Aynen, aynen.
1: şeyi girişi vardır yani. Yani sonra akar gider o albüm kapağındaki şimşekleri ara ara böyle duyarız.
0: Doğru.
1: Şeyde birkaç yerde yine Telegraph Road'da ve çok yoğun bir atmosferi olan bir albüm. Aynı zamanda yani hikaye anlatıcılığıyla beraber bir bestecilik, ondan sonra melodi yazarlığı işte konularında da çok önemli bir albüm olduğunu düşünüyorum yani Dire Straits açısından. O senin verdiğin vibrafon örneği de onun aslında şeylerinden bir tanesi. Örneklerinden bir tanesi. Albüme katılan o zenginliğin örneklerinden bir tanesi diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Şey, son bir not da bu aldığım plak çek baskı ve 84 baskı. Ve çek plaklarında çok sık görüyorum şimdi hani buraya yerleştiğimden beri ara ara böyle çek basımlar elime geçiyor. Hep böyle albümlerin arkasında uzun uzun sanatçı ile ilgili veya grupla ilgili açıklamalar var. Tabii ki okuyamıyorum, anlayamıyorum. Öyle de bir şey var, öyle de bir enteresanlığı var. Hatta şey yani notu yazan da Miloš Stalka diye bir adammış mesela. Onun da şeyi var. Hani kredilerde onun da adı geçiyor özellikle falan. Böyle ilginç dokunuşlar
1: İlginç
0: var.
1: mi şu an?
0: Evet. Ben asıl bu hafta aldığım albümlerden biri yine 1982 tarihli. Yine önemli albümlerden biri. Peter Gabriel'ın kendi ismini taşıyan dördüncü albümü. Dördüncü defa şey olan albüm. Kendi ismini taşıyan albüm. 82 tarihinde Jeff'in plaklarından çıkan ve gerçekten de o dönemde hani şey hani sonuçta günün sonu Genesis'ten çıkan ve prog rock üzerinden çıkan ama bu albüm itibariyle iyice böyle post punk'a hatta dünya müziğine yaklaşan çok enteresan harika bir albüm diyebiliriz herhalde.
1: Evet evet diyebiliriz. Bu benim de aslında böyle alma listemde daima yer alan fakat bir türlü şu ana kadar alma kısmeti olmadığı bir albüm. Bazen böyle kaçırdığım oldu birkaç sefer. Ama yine de bulunur plaklardan bir tanesi olduğu
0: Tabii,
1: için.
0: tabii.
1: Şimdi senin listende yeniden gördüm ve yeniden aklıma geldi. Aa, ya var bu plak bende yoktu diye. Enteresan bir de Almanca versiyonu var galiba değil mi?
0: Aynen,
1: Öyle bir
0: aynen. Ben hiç dinlemedim onu ama öyle bir şey var gerçekten de.
1: mesela bu da ilginç yani gerçekten. Onu da böyle birkaç yerde gördüm ama ben de dinlemedim. Bir bakmak lazım. O da bir farklılık. Şey liste başarısı da göstermiş bir albüm bu arada galiba. Önceki
0: Doğru.
1: şeylerine göre. Dolayısıyla önemli bir albüm.
0: Evet. Ben de bu vesileyle artık hani o ilk Peter Gabriel dörtlemesini tamamlamış oldum gururla.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da o da ayrı bir şey ferahlık yarattı bende. Hani çünkü böyle şey olursun ya arada aklına gelir ya o yok ya dersin ve böyle için içine yer ya kemirir ya bazen ufak çapta da olsa. Hani bu albüm beni öyle hissettiren şeylerden biri, hikayelerden biriydi. En sonunda dörtlüyü tamamlamış olduğum için de ayrıca
1: Hadi.
0: kıvançlıyım,
1: Gözün aydın.
0: gururluyum. Teşekkür ederim. Şimdi buradan harika bir şarkıyla başlayalım. Albümün A yüzünden bir şarkı, I Have the Touch.

0: I Have the Touch, Peter Gabriel'ın dördüncü stüdyo albümü kendi ismini taşıyan 1982'de yayınlanmıştı. Oradan çaldığımız ilk şarkı oldu. Evet, güzel albüm, güzel hikaye. Tabii ki 82 yılında çıkan bu albümden sonra 4 yıllık bir ara verip Soy'u çıkarmıştı 86 yılında. Ve o tabii ki bir anda megastarlığa yükseltmişti Peter Gabriel'ı. O da ayrı bir hikaye elbette. Evet,
1: Evet.
0: şimdi bir şarkı daha çalalım. Herhalde bu albümün en bilinen şarkısı olacak. Ben de bunun single'ı vardı ayrıca, 7. single'ı. Ama albüm versiyonunu çalacağız. Herhalde gerçekten de hani bu albümde en çok bilinen şarkı olsa gerek. Evet, Midde Plaklar dönmeye devam ediyor. Shock the Monkey.

0: Monkey, Peter Gabriel 1982 yılında çıkardığı dördüncü albümden seçtiğimiz ikinci şarkıydı. Ben bu şarkıyı çok severim ve hatta yani çok iyi bir kulüp şarkısı olabilecek potansiyeli olduğunu düşünürüm hep. Ve keşke o dönemlerde mesela böyle single şey remixleri falan yapılmış olsaydı diye de düşünürüm. Ki yani bununla ilgili program öncesinde baktığımda 2000'li yıllarda böyle bir yarışma düzenlenmiş galiba. Shock the Monkey remixleme
1: Aa.
0: yarışması. Evet.
1: Evet.
0: Hani sonuçlar ne olmuş hiç bilmiyorum ama öyle bir şey rast geldim açıkçası. Hatta bir tane bir şey olmuş. Kazananı olmuş falan vesaire. Ona da bir ayrıca bakacağım. Çünkü gerçekten de hani
1: Güzelmiş.
0: yapısı ve şeyi içeriği itibariyle harika bir kulüp şarkısı olabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünürüm bu şarkıyla ilgili. Ki hani mesela bir Peter Gabriel şarkısı yani şarkısı deyince ilk aklına gelen şey kulüp olmaz muhtemelen.
1: Yok.
0: Ama yine de hani o potansiyeli gerçekten barındırdığını her zaman düşüne gelmişimdir. Öyle işte. Durum böyle. Bu da güzel bir plak. Yani şey ne baskısı olduğunu şu anda hatırlamıyorum ama iç kapak, zarf vesaire harika durumda. O yüzden de çok da güzel bir şey kondisyonda. Onun dışında işte başka neler aldım? Söyleyeyim, Diana Ross aldım, Roxy Music aldım, Earth, Wind and Fire aldım, Dream Academy aldım, Flash and the Pan aldım. Bir de şey, ucuzluk sepetinden 20 lira Katrina and the Waves'in bir albümünü aldım. Hiç bilmediğim, duymadığım bir albüm ama 20 lira olduğunu görünce dedim
1: 20
0: koy sepete.
1: tabii canım 20 liraya
0: Kondisyon da
1: güzel.
0: harika ama
1: Tabii.
0: daha şey iğneye dokundurmadım. Onu da bir
1: Evet.
0: ara yapacağım. Neyse
1: Hiçbir şey
0: artık
1: değil. Evet.
0: evet aynen. Neyse şey programın sonuna geldik. Az şarkı çalmış olduk ama harika bir albümle bitireceğiz ve harika bir sanatçı ile bitireceğiz. Sene 1976, David Bowie külliyatının en önemli albümlerinden, en değerli albümlerinden Station to Station. Ben de bugüne kadar yoktu. Ve onu da makul bir fiyata görünce hemen atladım üstüne. Ve çok güzel bir baskı, işte iç zarf vesaire falan gayet yerinde. Kapak çok iyi durumda. Plan kendisi de kondisyonu gayet iyi. Tabii ki şey, ince beyaz dük dönemin başlangıcı. Hani Station to Station. O yüzden de hani külliyatı içerisinde de önemli bir albümdür. Her zaman en beğenilen albümleri arasındadır. Küçük, düşük, ufak bir albüm olmasına rağmen şarkı sayısı itibariyle. Öyle.
1: Evet. Ya benim de aslında yeni sayılır bu albümü alma hikayem. Geçen yaz aldım ben bunu.
0: Ha, yeni baskı mı, dönem
1: Evet.
0: baskı mı?
1: Dönem baskı, dönem
0: Ha,
1: baskı,
0: süper.
1: dönem baskı aldım. Yani şey makul bir fikri. Bu biliyorsun nispeten az bulunan albümlerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Özellikle Türkiye'de böyle Station to Station.
0: Dünyada da
1: Yani
0: öyle aslında.
1: öyle mi? Ha, tamam. Yani sen makul bir fiyata deyince belki dedim hani orada daha yaygın bir plak olabilir. Ama hani bugünkü şartlara göre baktığında yine geçen seneye göre şimdi uygun daha makul bir fiyata aldığım söylenebilir. Yani günümüz fiyatlarına bakıldığında ama şeyi gayet güzel bir kondisyonda almıştım. Ve aldığıma da gayet mutlu oldum çünkü uzun zamandır aradığım istediğim bir plaktı. Şey biz biraz sonra çalacağımız şarkıya sanırım daha evvel birkaç kere yer verdik.
0: Evet.
1: Değil mi? Yer verdik ama bu
0: Aynen.
1: albümde yine David Bowie külliyatının önemli konser albümlerinde falan sıklıkla yer bulan önemli şarkılar da var. Öyle şeye denk geliyordu Man Who Fell to Earth filminin çekim ve
0: Doğru.
1: tamamlanma süreçlerine geliyor. Çünkü zaten albüm kapağı da filmden bir sahne galiba diye
0: Doğru. Doğru.
1: biliyorum. Öyle bir şey de var. David Bowie'nin enteresan yılları yani.
0: Kesinlikle. Bendeki kopya da yani nispeten uygun fiyatı bulmuş olmanın sebebi şey 83 basımı olması. Yani dönem baskı değil 76 değil. Ve Batı Almanya baskı. Tabii o zamanlar Batı Almanya, Doğu Almanya var.
1: Evet.
0: O yüzden de bir tık daha uygun fiyatı almış olabilirim. Ama şey
1: Olabilir.
0: kondisyon vesaire kapak iç zarf gayet süper durumda. Durum öyle. Evet, şimdi çalacağım şarkıyı daha önce çaldık. Çünkü bende bu şarkının bir de 12 inç versiyonu var. O da çok güzel bir şeydir, kopyadır. Ve bence yapılmış en güzel coverlardan da biridir. Nina Simone'la
1: Kesinlikle.
0: özdeşleştiren Wild is the Wind. Harika bir coverdır, muhteşem bir coverdır. O yüzden de tekrar tekrar çalmak caizdir
1: Kesinlikle.
0: diyerekten istersen artık vedamızı yapalım. Evet, David
1: Evet.
0: Bowie'den geliyor. Wild is the Wind. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
3: Apaçık Radyo.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.
1: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
0: Apaçık Radyo.
2: Grounded.
3: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 18 Eylül Cuma takvimler duygu radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Bu hafta Grounded'da geride bıraktığımız 3 ayda yayınlanan punk ve hardcore yayınlarına bir göz atacağız. Gözden kaçanlar, taze taze yayınlananlar bir saate sığdığı kadarıyla bu gece radyolarınızda olacak. Dead Pioneers, Nazi Teeth ile açılışı yaptık. Haziran sonunda Hustle Records'tan yayınlanan Wagon Burner albümündendi. Grup Denver, Colorado'lu ve grubun vokali Greg Deal da bir Amerikan yerlisi olan performans sanatçısı ve aktivist aslında. Bu albüm grubun 3. albümü ve 12 şarkısıyla politik anlamda belki de en güçlüsü. Nazi Teeth şarkısında konuk olarak Cheap Perfume'dan Stephanie Byrne'ü de duyduk. Albümde aynı zamanda The Interrupters'dan Amy Allen ve Sleaford Mounts'dan Jason Williams'ın da var. Şarkı zaten başlı başına bir antifaşizm marşı gibi. Sırada şimdi iki şarkı var. Oklahoma City'den Chet Pyle. Galiba bu yılın en çok konuşulan albümlerinden biri olacak bu albüm. Who Loves the Sun 4 Eylül'de The Flanzer etiketiyle yayınlandı. Grubun 3. albümü. Yine kaotik, yine karanlık ve yine kendine özgü. Sanırım Chet Pyle'ın müziğini dönemdaşlarından ayıran en büyük fark da bu. Muhtemelen herkese göre değil ama dinlemeye başlayınca verdiği rahatsızlığın bir sonraki notaya nasıl yansıyacağını merak etmeden duramıyorsunuz. Pan is Small dinleyeceğiz bu albümden. Ardından Hamilton, Ontario'dan Dead Tired dinleyeceğiz. Edge of Entropy. Ağustos 2026'da Hornets of Fall yayınladı grup. Alexis on Fire'dan George Pettit'in grubu biliyorsunuz. Birkaç ay önce bu albümden göreceğe çıkan ilk single'ı çalmıştım yine Grounded'da. Albümde yayınlanınca ben de bunu fırsat bildim ve başka bir şarkıyla yer vermek istedim onlara. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Kanada, Ontario'dan Dead Tired, Edge of Entropy radyolarınızdaydı. Dead Tired, Alexis on Fire'dan çok farklı bir yerde duruyor müzik olarak. Daha az kaotik değil belki ama vokaller çok çok daha sert. Sırada yine 3 şarkı var şimdi. Yine Kanada'da kalıyoruz. Toronto'dan Cancer Bats 7 Ağustos 2026'da 24'ü yayınlamıştı. Liam Cormier vokalde, Bat Sabbath'ın da arkasındaki isim kendisi biliyorsunuz. Albüm adını veya şarkıyı dinleyeceğiz ilk olarak. Ardından Baltimore'dan Step to This 2 dinleyeceğiz. Break the Game albümünden bu da. Baltimore'dan çıkan yeni ama oldukça aktif bir ekip onlardan. Son olarak da Almanya'dan Risk It Against the Odds'la radyolarınızda olacak. War Records'dan çıkan Mercy for None albümünden bu şarkı. Terror'dan Scott Vogel da konuk vokalist olarak yer alıyor. Terror bu yıl Risk It'le birlikte Avrupa turnesine çıktı. Bu şarkı da bu arkadaşlığın ürünü. Rock'ta Almanya'dan Risk It Against the Odds'la radyolarınızda olacak. War Records'dan çıkan Mercy for None albümünden bu şarkı. Terror'dan Scott Vogel da konuk vokalist olarak yer alıyor. Terror bu yıl Risk It'le birlikte Avrupa turnesine çıktı. Bu şarkı da bu arkadaşlığın ürünü. Grounded devam ediyor.

Riskit ve Terror İşbirliği Against the Odds radyolarınızdaydı. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve şimdi sırada yine 3 şarkı var. Los Angeles'tan Hot Load'u ağırlayacağız önce. 3 Temmuz'da Drunken Sailor Records etiketiyle yayınlanan Realize albümündeyiz. Widowmaker radyolarınızda olacak. Bu Los Angeles beşlisinin geçmişi 2001 tarihli Loveback demoya dayanıyor. O ilk demoyu yayınladıkları kasette gizli bir yasa dışı madde bulundurdukları ve dağıttıkları gerekçesiyle sahne içinde isimlerini hızlıca duyurdular. 2023'te Love and War single'ı, 2025'te Fate Unknown albümü ve şimdi de Realize de karşımızda. Grupla ilgili şöyle de bir tasvir var. Discharge ile sıkı el sıkışma, Motorhead ile birkaç sert içki, Poison Idea ile havai fişek gösterisi. Realize bu grubun en geniş kapsamlı ve belki de en olgun kaydı. Bu yıl ilk kez Avrupa turnesine çıkıyor ayrıca grup. Ardından yine görece çok yeni bir grup BFD yerini alacak. Kanada Ontario'dan bir ekip onlar da. Bracing for Disasters onların ilk albümü. Daha önce 2024'te yayınladıkları bir EP mevcut sadece. Bu albümden Invitation dinleyeceğiz. Onları takip eden Florida'dan yine taze bir grup burada olacak, Collateral. Onlar da ilk albümlerini bu yıl yayınladı. The Reset Fortress Records etiketiyle basıldı. O albümden Frame of Mind, Grounded'da yerini alacak.

Collateral Frame of Mind dinledik. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve biz geçtiğimiz birkaç ay içinde tazece yayınlanmış albümleri dinlemeye devam ediyoruz. Sırada Sheffield'dan Red Cage var. Birkaç hafta önce bir program ayırdığımız La Vida Es Un Mus plak şirketinin etiketiyle son albümleri Not Asking For Much'ı 28 Ağustos'ta çıkardılar. Bu grubun arkasında aslında tek bir isim var, Bryce Sadabi. 10 yıl, 14 yayın, neredeyse hiç durmadan. Üçüncü uzun çalar olan Not Asking For Much bu yoğun temponun en olgun çıktısı. Referans noktaları açık. 80'lerin Kuzey Avrupa'sından Miss Brukarna ve Appendix, çağdaş İsveç hardcore'undan Heretics veya Fifan, Amerikan hardcore'undan Poison Idea veya Outcold ve İngiliz zehri GBH ve The Workers. Katı Rock radyolarınızda olacak ilk olarak, ardından iki Alman grubun bir işbirliğini dinleyeceğiz. Köln'den Passed Out ve Sachsen-Anhalt'tan Wreck Culture işbirliği Shadow yerini alacak radyolarınızda. Passed Out ikinci albümü Clown'u birkaç hafta önce yayınladı. Bu şarkı da o albüme ait bir şarkı. Son olarak Cardiff'ten Icons of Field yerini alacak Grounded'da Feedback dinleyeceğiz. Bu şarkı grubun 3 Temmuz'da yayınladığı Time of Science albümünde yer alıyor. Bu albümde Grown Your Own Records etiketiyle çıkmıştı. Bu grup anarcho-punk tarihinin en uzun soluklu seslerinden biri aslında. Conflict'in Mortarhead şirketinden çıkan ilk yayınlarından bu yana Crass'ın mirasını en sert biçimde taşıyorlar. Kurucu vokalist 2004'te hayatını kaybetti. Grup 10 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi. 2021'de bir EP çıkardı. Şimdi de bu albüm. Louder Than War için Nathan Brown şöyle yazmış. Duffy'nin gitarı ön planda, Lance'in vokalleri neredeyse 80'lerin Amerikan hardcore'unu andırıyor ama grubu orijinal sesinden hiç uzaklaştırmıyor. 18 şarkılık albüm A2 poster ve kartpostalla birlikte geliyor.

Icons of Field feedback radyolarınızdaydı. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Sırada yine 3 şarkı var. Önce San Francisco'dan Eliminators dinleyeceğiz. Home of the Brave radyolarınızda olacak. EFFE 4 Eylül 2026'da yayınlandı. Vokalist Ace Stallings yıllarca Richmond, Virginia'nın en aktif hardcore müzik organizatörüydü. Mutually Assured Destruction ve Breakaway'de çaldı. Bay Area'ya taşındıktan sonra ise bu grubu kurdu. Kendi deyimiyle Fenton ile beraber turneye çıkmak için. Yayınladıkları ilk iki EP'den sonra bu ilk uzun çalar albümleri. Stereogam'da bu albümü yayınlandığında haftanın albümü seçmişti. Ardından Providence, Rhode Island'dan Peace Test radyolarınızda olacak Total Power'la, Delayed Gratification Records'dan 14 Ağustos'ta yayınlanan Repercussion albümünden. Bir müzik dergisine verdikleri röportajda şöyle demişler: Providence bizim içimize işlemiş. Şehirde her yerde farklı sahneler var ama hepsinde benzer bir etos var. Bunu hem alıyoruz hem de katkıda bulunuyoruz. Grounded'da birazdan Providence rüzgarı esecek. Son olarak Philadelphia'dan taze bir grup Early Grave yerini alıyor. 14 Eylül'de yayınladıkları Violent Winter albümünden Baby Blood dinleyeceğiz. Black Metal ve Hardcore Punk'ın enteresan bir sentezi onların yaptığı müzikte. Grounded devam ediyor.

Early Grave Baby Blood dinledik. Grounded'a yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz artık. Şimdi Utrecht, Hollanda'ya geliyoruz. State Power radyolarınızda olacak. Schizocene'le. Yeni bir grup onlardan. Davulda bir de Türk ismi görüyoruz hatta. Mert Güngör var. 2024 ve 25'teki EP'lerin ardından ilk albümlerini bu yıl yayınladılar. Beni heyecanlandıran bir kayıt olduğunu söyleyebilirim Hyperstation'ın. Ardından yine bu sene dinlemekten hiç sıkılmadığım bir diğer grup, Wreckage'ı ağırlıyoruz. Connecticut'la ekip Life on Display'i Temmuz ayında yayınladı. 2023 ve 24'teki EP'lerinden sonra onlar da bu yıl ilk albümlerini yayınlayan gruplardan. 8 şarkılık kısa, bir çırpıda geçen ama kesinlikle dönüp bir tur daha dinleyeceğiniz bir albüm bu. O albümden Turn the Page radyonuzda yerini alacak.

Wreckage Turn the Page dinledik. Grounded'da son iki şarkıya geliyoruz artık. Chicago'dan iki grup geçtiğimiz günlerde bir split yayınladım. Rise Against, Alkaline Trio'nun Private Eye şarkısını coverladı. Alkaline Trio ise Rise Against'in Re-Education, True Labor'ını. İki grup da Chicago'nun Fireside Bowl sahnesinden birbirini çok iyi tanıyor. Onlarca yıllık bir dostluk onlarınki. Matt Skiba şöyle demiş. Sanki 10 yıllar önce başlattığımız bir gelenek doğal olarak bize geri dönüyor. Bu split'ten Private Eye'yi dinleyeceğiz ilk olarak. Ve bu gecenin son şarkısı Belçika'dan Wrong Man'den gelecek, Petitive. Geçtiğimiz hafta Dead Wish'ten yayınlanan Here's That Feeling albümünden bu şarkı. Old Breaker ve Rise and Fall grubundaki üyelerden oluşan bu grubun ilk uzun çaları bu. Daha önce de Grounded'da yine bu albümden göreceği çıkan ilk single olan ve Touche Amore'den Jeremy Bowen'un da konuk olduğu single'larını çalmıştım. Kapatıyoruz ama kapatmadan ufak bir hatırlatma. Her zamanki gibi soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com adresinden bana ulaşabilir. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

0: Apaçık Radyo.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: falling down, hallelujah. You know this jazz music is quite the thing now. Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melike Acar'a teşekkür ederiz.
1: Jazz Türbülans.

0: şimdi ve burada.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

Üçlerin, beşlerin, gerçek ellerin ve şehitlerin yüzü suyu hürmetine, akşamlar hayrola, şerler defola, yiğitler saf ola, yardımcımız halk ola, varlığımıza, birliğimize, bir olmamıza merhaba!

Ezgili yürek, hangi taşı kaldırsam anamla babam, hangi dala uzansam hısım akrabam, ne güzel bir dünya bu, iyi ki geldim. Süt dolu bir torbayla şöylece çıka geldim. Kime elimi verdimse, döndürüp yüzümü baktımsa, kısmet kapıyı çaldı, kör pınara su geldi. Ben şakıyıp durdukça öyle gülün kokusu geldi. Bebesi olmayana, bunalıp da kalmışa, acılarla yüklü dargın yüreklere yetiştim geldim. İyi ki geldim.

kırmak. Ağaç demiş ki baltaya, sen beni kesemezdin ama ne yapayım ki sapan benden. Bak şu ağacın bilincine sen, ölen ben, öldüren benden. Bunca analar ağlayıp durur da akıp gider gelinciklerden. Kör müdür, sağır mıdır bu ırmak, ölen ben, öldüren benden. Her yerde böyle olmuş bu. Önce dağa taşa, ağaca söyletmiş halk. Sonunda sabahın bir yerinden uyanıp kalkmış ayağa ırmak. Ölen ben, öldüren benden.

Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır. Acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan kara sapanlar gibi çizer kadınların yüzünü. Ve sevinçlerimiz vurur gözlerine kadınların, göllerde ışıyan seher vakitleri gibi.

Ama bizi yeni sulara götürecek akıntı durdu. Uskumru'nun arkasından gidiyorduk. Sürünün içinde ben de vardım. Sırtımda bir zıpkın yarası. Mutlu olmasına mutluydum. Nedense gitmiyordu kulağımdan bir türlü o ağlar sesleri. Deniz kızı girmiş düşünceme ben iflah olmam. Dalyanları birbirine katmak orkinosların harcı. Dolanınca ağa çok geçmeden küserim. Bir çocuk bile çeker sandala beni. Bu kadar ağır olmasa. Beni böyle koşturan yaşama sevinci. Kanal boyunca bir o yana bir bu yana. Siz yok musunuz siz derya kuzuları? Kestim kılıcımla karanlığını dibin. Yakamoz içinde bıraktım suları. Ah aysız gecelerde olur ne olursa. Sırtımda bir zıpkın yarası. Atın beni mor kuşaklı bir takaya götürün. İri gözlerimde keder

Çınarla ben bir de kedi, suda suretimiz çıkıyor. Çınarla benim bir de kedinin, suyun şavkı vuruyor bize. Çınarla bana bir de kediye.

Çınar ben, kedi bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarın benim, kedinin bir de güneşin. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınara bana, kediye bir de güneşe.

Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarım benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Su başı.

Önce kedi gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim. Kaybolacak suda sureti. Sonra Çınar gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek. Güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Su serin, çınar ulu. Ben şiir yazıyorum. Kedi uyukluyor. Güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavku vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe. Bir de ömrümüze.

Dostlarım, kardeşlerim, canlarım, kaldırın başlarınızı. Suçlular gibi yüzümüz yerde, özümüz darda durup dururuz. Kaldırın başlarınızı yukarı. Bize göz verildi gözleyin diye, dil verildi söyleyin diye, kulak verildi dinleyin diye. El gövdede kaşınan yeri bilir, dert bizde, derman ellerimizdedir. Ararsan bulursun, verirsen alırsın, inanmazsan gelir görürsün.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.